Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

birer tutar yanımızı yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Aşka kurtuluşum.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: a scale of 1 to 10.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Gün dönüp bakınca düşler içmiş olursa yudum yudum yudum yılları ah.

0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
8: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
14: Türkiye best modellerini arıyor.
15: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
2: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Bu ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Bununla başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 16 Eylül Çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz Hocam hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar Süheyla, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Hikmet Bey siz bizim eski izleyicimiz misiniz? Nickname mi değiştirdiniz yoksa bizi yeni mi keşfettiniz? Bak gelmiş. Özet geçen izleyici kadar güzeli var mı sabah şu saatlerinde? Günaydın. Günümüze güzellik katanlara günaydın. Bizden bahsediyor. Amerikan faizleri, yapay zeka ve fon rotasyonları sponsorluğunda 1-2 Nisan günü temennimizle Zemheri dediğiniz sizin. Neydi? Şubat mıydı, Aralık mıydı, Ocak mıydı? İşte kış ayı o Zemheri. Zemheri'den günlerle devam eden Eylül'e teşekkür ediyorum demiş. Hikmet Bey dün de bize bir şairane bir şeyler söylüyordu. Gerçekten bu kadar şairane mi? Şimdi geri döneceğiz efendim. Nedir o? İşte aman gilt çıkartıyorum. Yok 100 yıllık tahvil çıkartıyorum. Onu çıkartıyorum. Bunu çıkartıyorum. Zaten faizler almış başına gitmiş. Öyle bir ortam sonra. İnsanlık çok büyük tehditle karşı karşıya. Ne o? Ne oldu yani o tehdit? Doğruymuş, Terminator doğruymuş. Basalım frene basalım. Tamam, şeyle alakası yok yani, o faizlerin alıp başını gitmesiyle alakası yok. Ödeyeceğiniz paralarla alakası yok yani hikayenin. Bu bir tarafta duruyor. Trump bir tarafta diyor ne yapıyorsunuz siz diye. Bir parmak sallıyor teknoföderlere. Diğer taraftan efendim tüm bunlar olurken bu OpenAI... Burada bu nasıl değerlemedir? Böyle değerleme mi olur arkadaş? 1.2 trilyon sen kaç trilyar? Bu paralar ne paralar? Bunları konuşuyoruz. 30 yıllıklar hala orada 5.30 küsürlerde durmaya devam ediyor. 10 yıllıklar hala 5'in hemen altında bekliyor. Biz bu haldeyken faizler, Fed'in faiz kararına gideceğiz. Borcdan beklenti 25 bas puan artırsın. Brent petrolün varili 107 olmuş. İçeride bize bakıyorsunuz. Başka bir izleyicimiz Erol Bey de diyor ki işte 200 cebinizdeki o 200 TL'lik banknotla 2 litre benzin alamadığınızın farkında mısınız diye soruyor. Biz hep 50 liralık alıyoruz. Şimdi bir taraftan işin bu kısmı var. Bunları konuşuyoruz. Böyle giriş yaptık. Asya piyasalarına bakayım efendim, daha yeni ne olmuş? Asya yeşil. Şu an gelişmelerinden kendisi memnun. Asya'da bir şey yok. Ama biz tüm bu teknofeodallerin gölgesinde bunları konuşmaya devam ediyoruz. Dışarıdaki gelişmeler bunlar. İçerideki gelişmelere de bakacağız. Sizleri de yayınımıza bekleriz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınız için, yorumlarınız için. 536-266-8181, 536-266-8181. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS'de de paylaştık değil mi? Süheyla YS. LinkedIn'de sen bir şey paylaştın mı Filiz Hocam? Henüz.
1: Paylaştım. Şimdi paylaştım tamam. Süheyla.
0: Filiz Hoca'nın hesabından bakabilirsiniz LinkedIn'de. Ben de kendisinden şimdi yeniden paylaşacağım alarak. Hesaplarımız da var özetle. Linkler. Radyo yayınını canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Gel bu sabahın meselesi tahviller ve Fed'den ne beklemeliyiz? Ne olacak? Ne olursa nereye evrilirle başlayalım istersen Filiz Hocam.
1: Tabii Süheyla, şöyle söyleyeyim, yani son dönemlerin en ilginç FED toplantısına gidiyoruz diyebilirim. Şimdi bir taraftan çok belirgin bir FED toplantısına gidiyoruz. Faiz artırım kararına baktığımızda %90'ın üzerinde bir en son, yani sabah saatlerinde tam şey kaçtı bilmiyorum ama %90'ın üzerinde bir faiz artırım beklentisiyle gidiyoruz. Şimdi bu çok belirgin. Neden belirgin? Hı hı. Çünkü FED'in tarihine baktığın zaman %80 olasılığın üstüne geçtiğinde FED... yanılmıyorsam dün bir makale okudum Wall Street Journal'da. Hı-hı. Diyor ki yani 94 yılından bu yana galiba bir kere piyasayı şaşırtmış. Artırım yönünde, yani piyasa artırım beklerken, artırım anlamında, indirim anlamında değil de. Çünkü indirim anlamında yanılmıyorsam pandemiden sonra piyasayı bir köşeye, ya, bir ters köşe yapmıştı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir kere yapmış. %80'in üzerinde olduğunda, yani FED yapmak istemese de yapmak zorunda kalmış. Çünkü FED pek çok büyük bir sürpriz yaparak piyasayı terse bırakmayı seven bir kurum değil, tercih eden bir kurum değil. Şimdi ona bakarsak karar çok belirgin. %90'ın üzerinde, hatta %90'ın 99'ları bile gördük bu dönemde artırım olasılığını. Tamam, o zaman artırım var. Ama bir öte taraftan diyenler kadar fiyatlara yansımasa da swap tarafına olasılıklara veya anketlere Reuters'ın yaptığı falan anketlere baktığımız oralara yansımasa da bir grup diyor ki hayır Walsh bugün faiz artıramaz. Trump artçılarını göstermeye başladı. Geçen hafta Hassett konuştu. Geçen hafta Vance konuştu. Bu hafta Trump dedi ki biz Amerika'yız. Bizim 0,5 %1 arası bir faizimizin olması lazım. Amerikan ekonomisi güçlü kaldırır düşük faizi diyor. Ve dediler ki peki ne yapacak? Fed faiz artırır mı bilmiyorum dedi. Dolayısıyla şöyle bir şey vardı makalede dün. Yani bugün biri Warsh'a bir tepki gösterecek. Bu tepkiyi gösteren ya piyasa olacak ya da Trump olacak. Yani Trump bu kez sessiz kalmaz faiz artırırsa. Dolayısıyla Beyaz Saray'la Fed arasında bir gerginlik olacak. Eğer bugün faiz artırırsa piyasanın tepkisi daha az olacak. Bu arada şu da var. Faizi artırıp piyasayı ne kadar ikna edip etmediği de burada çok çok önemli olacak. Onlara da geleceğim şimdi. Eğer artırırsa piyasa çok büyük en azından tepki göstermeyecek. Ama artırırsa Trump tepki gösterecek. Veya artırmaz sabit tutarsa her şeye rağmen büyük bir sürpriz yaparsa. Gerçi bence bu saatten sonra artırmaması sürpriz değil. Konuşuluyor çünkü olasılıklar arasında. Bu kez Trump'tan tepki görmeyecek ama kimden tepki görecek? Piyasadan tepki görecek. Onun için %100 evet ben artırma şu nedenle ben enflasyon var enflasyon çok güçlü geldi bu nedenle Fed'in faiz artırması gerekir noktasında değilim. Amerika'da tahvil
0: Sağ
1: piyasasında senin de söylediğin bir sorun var Süheyla.
0: ol.
1: Yani geçen sefer Temmuz FOMC'sinde neden 30 yıllık belli dirençleri geçti? Tamam orada bir birikmişlik bir yangın vardı. Fed bu yangını tetikledi. Fed belirsizliğe girdi. Piyasayı ikna edemedi. Hepten belli dirençleri geçtik. Hepten hazine ara ara adımlar açıklasa da piyasa ikna edilemediği için işte enflasyon sorunu var, petrol fiyatları yüksek, yapay zeka harcamaları var, kamu borçluluğu var, bir sürü mesele var. Şimdi dolayısıyla ne yapamazlar? Durduramazlar yangını. O bizim teknik olarak dediğimiz getiri eğrisindeki dikleşme yani uzunların yukarı gittiği, kısaların aşağı geldiği süre olur. Dolayısıyla kontrolden çıkabilir. Böylesine bile bakın kontrolden çıkmaya hazır. 10 yıllık tarafına baktığımda işte dündü. 2007'den sonra ilk kez belli bir noktanın üzerine gitti. 30 yıllıklara bakıyorum dediğin gibi 5.35'lerde şu an. Sırf bu nedenle yani sırf piyasaya diyecek ki tamam ikna olun biz artırıyoruz deyip uzun vadeli tahvil ya da ne diyeyim tahvil piyasasındaki o endişeyi önlemek adına bugün bence Fed faiz artıracak diye düşünüyorum. Dediğim gibi artırmazsa da artık bu noktada sıkıntı olmaz. Sadece tek mesele bu da değil şimdi. Faizi artırdınız bir şuna bakacağım. Bu bir döngü mü? Faiz artış döngüsüne mi dönecek FED? Piyasanın şu an fiyatladığı gibi. Yoksa tek seferlik bir ayarlama mı? Piyasanın yangını almak adına. Döngüden kastım ne? Söyle piyasa şu an Aralık'ta da bir faiz artırımı bekliyor piyasadan. 2027'de de 2027 aralığına kadar iki faiz artırımı daha bekliyor. Şimdi bu anlamda buna ilişkin neyi göreceğiz? Ekonomik projeksiyonları göreceğiz. Nokta grafikleri göreceğiz. Nokta grafikte Fed üyelerinin oy dağılımlarını göreceğiz. Sadece nokta grafiğin medyanı değil, oy dağılımları ne kadar birbirine yakın, ne kadar yukarıda, ne kadar aşağıda kümeleniyor, ne kadar heterojen, birbirinden kopuk. Mesela birbirinden kopuk nokta grafiği demek çok belirsiz bir Fed demek. Daha böyle belli noktalarda kümelenmiş demek daha belirli bir Fed demek. O nedenle bir... Bu bir döngü mü? Bu bir ya yani döngüye yönelik bir bize tahaddüt verecek mi üstü? Zaten vermiyor ama üstü kapalı anlayacak biz. Bu önemli. Fiyatlamalar ne kadar şahin ya da ne kadar güvercin olacak? Bu da belirleyecek. Peki döngü mü yoksa bu bir tek seferlik ayarlama mı? Nereden anlayacağız? Elbette ki Warsh'un bir miktar söylemlerine bakacağız. Mesela ne diyecek? Bu faiz düzeyi yeterince sıkı buluyor mu? Elbette ki ileriye dönük sözel iletişim yok ama buna rağmen söylemlerinden bunu anlamaya çalışacağız. İki, medyan faiz beklentisi nokta grafikte. Mesela bu sene için 3.8 bence asıl önemli 2027. 3.6. 3.6 4.1'e mi ya da 4.4'e mi çıkacak? Bakacağız buna. Bu çok önemli olacak. Ona göre diyeceğiz ki yok bu bir mesela diyelim ki 4.4'e çıktı diyelim. Hadi 4.1'i piyasa biraz tolere etti ama 4.4'ü çok tolere edebilir mi? O zaman demek ki Fed döngü şeklinde gelme ihtimali güçlü. Ya da işte daha böyle itidalli bir konuşacak. Yani şu ortamda bence artırıp çok şahin konuşabilir mi? Ondan da çok emin değilim. Ama tabii dediğim gibi yani üyeleri Trump'ın ne diyeceği çok bağlamayabilir. Buna bakacağım. Sonra muhalif oy olacak bu mesela. Eğer bugün artırıma çıkıp bazı üyeler sabit tutma yönünde muhalif oy kullanırsa piyasa bunu güvercin algılayabilir. Ben açıkçası hiç şart beklemiyorum bugün. Herkesin oy birliğiyle faiz artırımı yönünde oy kullandığı bir gün olacaktır. Ama dediğim gibi şart gelirse bu şekilde olabilir. O nedenle yani bu anlattığım detaylarda Biz özellikle 2027'nin görünümünde, mesela şu da çok önemli olacak. 2027 çekirdek PC datası tahmini çok önemli. 2,5 mesela son tarafta. Şimdi mesela hem bu yılın 3,3 bu sene çekirdek PC tahmini. Önümüzdeki yıl 2,5 mesela. Bunlar yukarı gidecek mi? Gidecekse ne kadar gidecek? Bunların hepsi bize Fed'in yakın vadede nasıl gelebileceğine ilişkin bu anlattığım bütün fiyatlamalar bize ne verecek? Bir data verecek. Dolayısıyla bugün 25 bas puan artırılması Şahin fiyatlamayı gündeme getirir noktasında değil mi? Zaten fiyatlarda var ama bu anlattığım detaylar çok belirleyici olacak. Yani sözün özü çok volatil bir neye giriyoruz? Fed akşamına giriyoruz. Toparlayayım. 25 bas puan artırımla gelen söylemlerinde Warsh'un gene politika metni de çok kısa olacak. Bu arada politika metninde de bir iki ekleme çıkarma da her ne kadar kısa oluyor olsa da bize yine bazı yön verebilir. Dolayısıyla 25 bas puanla gelen veriye bağımlı gidiyoruz. Veri ne derse onu yapacağız minvalinde konuşan bir Warsh olacaktır. Ama bu anlattığım nokta grafik, ekonomik projeksiyonlar bize fiyatlamaları asıl belirleyici nokta olacaktır diye düşünüyorum. Son şey şudur. Eğer diyelim ki sabit bıraktı. Sabit bırakırsa özellikle tahvil tarafında uzun vadeli tahvillerin çok güçlü yükseldi, 2 yıllıkların aşağı geldi ve tahvil piyasasında belli dirençleri kırdığımız bu yangın nasıl söneri gördüğümüz bir piyasayla da karşı karşıya kalırız. Bence şu an piyasanın hiç istemeyeceği şey şu olmalı, sabit bırakması olmalı bence.
0: En istemeyeceği şey piyasanın şu an sabit kalması diyorsun. Murat Yıldız izleyicimiz demiş ki %8'e çekmesi lazım ki bir işe yarasın. Yani bir tarafta petrol patladı. Sadece tahviller kısmı değil demiş. Para arzı üstünden enflasyonun etkilerini yok edemez demiş. Sen böyle bir şey bekler misin? Yani işte aman 25 bas puan ya da 50 bas puan artırsa ne olacak diyen bir kesim de var. Onların işte sözcülerinden biri de izleyicimiz. Senin görüşün nedir? Yani biraz böyle piyasanın ateşini mi dindirmiş olacak? Ya bardak su mu atılacak ateşe? Yoksa dur şimdi. Yani önüne görerek gitmesi lazım. Dolayısıyla minim ilerlemesi doğru bir şey Süheyla mı diyorsun?
1: Ya bence benim ilerlemesi daha doğru. Önce şu var, hani Fed çıktı bugün 25 bas puan artırdı. Burada piyasayı ne kadar ikna edip etmediği çok önemli. O da işte söylemlerle. O nedenle en azından o 25 bas puan artırımı bu bir sinyal etkisi yapıyor olması lazım. Yani yaparsa ve ikna ederse ne olurla yapmaz. Ama yine veri bağımlı gideceğim. Ne olur arasın. Çok, bugün öyle bir kritik bir noktadayız ki o 25 bas puanın önemi çok büyük Süheyla. Sinyal açısından çok büyük. Makroekonomik açıdan olmasa da. Veya Trump'ın gözünde ne kadar ekonomiyi sıkılaştırabilir ki 25 bas puan artış diyelim. Ama Trump için çok önemli bir sinyal olacak. Trump'ın dediğini yapmayan bir başkan olacak. Simgesel anlamı piyasa fiyatlamalarını bence çok etkileyecek bugün.
0: Evet, yani burada Bessent'ın açıklamaları da önemli aslında. Şimdi faizler kısmını konuşuyoruz ya efendim, tahvil faizleri tarafında demin Filiz hocamız da taze rakamları söyledi. İşte 30 yıllıklar 5,35. 10 yıllıklar 5'in hemen altında. Yani 2007'den beri görülmemiş bir seviye. 2008 zaten Lehman krizi biliyorsunuz. Bessent da diyor ki bu tahvil geri alım programları birkaç tane yapıldı ya Filiz hocam. Diyor ki işte tahvil geri alım programımız çok başarılı gerçekleşti. Başarılı hali buysa başarısız olsa ne olacaktı demek ki? Yani çok daha farklı bir yere gidiyordu tahvil faizleri. Faiz piyasasını biz bu çok abartıyor olabilir miyiz? Yoksa sen dalga mı geçiyorsun? Bütün dünya onun üzerine dönüyor mu diyorsun?
1: Şöyle Süheyla, yani genel son dönemde bu bir buçuk aylık sürede Temmuz FOMC'sinden bu yana genel piyasa oyuncularının çok dikkat ettiği yer burası. Neden? Çünkü hisse tarafına bir düzeltme geliyor. Bir gün sonra toparlıyor hisse tarafı. Tahvil piyasası öyle değil. Tahvil piyasasında bir kriz çıktığında ve bu bir yayılma etkisi gösterdiğinde geriye dönüşü çok kolay olmayabiliyor. Onun için çok tehlikeli bir piyasa. Hisse piyasaları gibi değil. İki, dünya bunun farkında. Hatta ben sana da demiştim, çok tebrik ederim. Bir yıldır soruyorsun. Ben açıkçası hep biraz şu noktadaydım. Yani çok kriz boyutuna, bu boyutlara gelecek noktasında değildim. Çünkü hep şunu diyorduk.
0: Estağfurullah.
1: Yani ABD hükümetinin en büyük kırmızı çizgisi 10 yıllıklar. Tamam, tarifeler noktasında fiyatlamalar istedikleri gibi gitmedi ama ne yapıp ne edip hem doları zayıflattıkları hem tahvil faizlerini aşağı getirecekleri o Mar-a-Lago anlaşmasını bir şekilde uygulamaya koyacaklardır dedik. İşte bu sefer de savaş çıktı. Yok ya, Trump o kadar boşu uzatmaz. Kasım'da seçimler var. Bir şekilde bu iş biter dedik. Hiç öyle olmadığını görüyoruz. Bir de üstüne Fed tarafı geldiği zaman borçluluklar yüksek, yapay zeka borçluluğu var. Bir sürü mesele var yani. Yapısal sorunlar var bir de burada. Ha, şimdiye kadar yapısal sorun yok muydu? İşte şimdiye kadar Yapısal sorun vardı ama belirli dirençlerin altındaydı. Bir körükleme yoktu ama işte bir de FED belirsizliği, bir de savaşın uzaması, petrol fiyatlarının artması, enflasyon beklentilerinin yukarı gitmesi bunu gündeme getiriyor. Dolayısıyla yani tetikleyicisi çok kuvvetli. Onun için şimdi o noktada da Bessent'i başarılı bulan da var Süheyla, başarılı bulmayan da var. Başarılı bulan diyor ki yani siz bulunduğunuz noktaya şükredin. Amerika çıkıp uzun vadeli tahvil geri alımını açıklamasaydı. Aslında orada da meblağ çok değil, 32 trilyon dolarlık bir tahvil piyasasından bahsediyoruz. Siz 32 trilyon dolar bir piyasada 2 milyar doları 4'e, 4'e 6 milyar dolara çıkarıyorsunuz. Bir karşılığı yok. Ama sonra dedi ki bence orada etkili olduysa biraz şu etkili oldu. Hazine genel hesabı var. Hazinenin Fed'de hesabı. Dedi ki gerekirse burada 1 trilyon dolarlık bizim gelirimiz var. Hepsini kullanamaz tabii. Ama belli meblağ. O resmi kaynaklarca doğrulanmadı ama piyasaya hazine yetkililerinden alınan bilgiye de diye sürüldü. Orası bir miktar bence hafiften rahatlattı. Yani Bessent piyasa kurdu. Ne yapar ne eder bunu durdurur. Dolayısıyla şu cepheden bakarsak daha kötüye gidebilir miydi eğer Bessent bu adımları atmasaydı? Gidebilirdi. Bu yönü itibariyle başarılı diyebilirsin ama daha aşağı gelmesini bekler miydik? Evet beklerdik. Onun için bence bugün Bessent şu an içinden umarım Fed bugün faiz artırır diyordur bence diye düşünüyorum ben. Hiç faiz indirmesini destekleyecek bir noktası yoktur. Hatta piyasa biraz şuna döndü. Artık Fed ve Bessent ikisi ikilemi ya da işte ikisi hareket ediyor olarak da bakıyor gibi biraz sanki.
0: Biraz böyle de bakılıyor diyorsun. Geleceğiz efendim, içerideki olayları da konuşacağız, merak etmeyin, sıra onlara da gelir. Şey falan yapmışlar bana, böyle işte makas işareti falan. Ay, şey yapıyordunuz eskiden. Süsüş Yılmaz olayı Kuzey Kore'den bildiriyor falan yapıyordunuz. Niye yazmıyorsunuz artık? Sansürcü demişler bana. Peki, içeridekileri de konuşacağız, merak etmeyin. Peki şimdi o zaman geliyorum. Burada şey açıklamaları da var. Bessent dedik ya, orayı da toparlayalım. Reklam arasına öyle gidelim istersen. Hiç merak
1: Tabii.
0: etmeyin efendim. Borsa nasıl açılır, ne yaparız? Altının durumu ne? Petrolün durumu ne? Her hafta konuşuyoruz biz bunları zaten. Filiz Hoca'yla ben yine bu yayında da yönlendireceğim kendisine. Şimdi burada mesela Bessent'in başka açıklamasından biri de, bu arada Temsilciler Meclisi'nde konuştu. Yani o yüzden Bessent'in açıklamalarının üzerinde duruyoruz burada. Doların küresel rezerv para birimi olarak güçlü konumunu koruduğunu söyledi. Şimdi niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani durduk yere mesela ben size şey diyorum, bakın konuşuyorum, benim ağzım diyen var mı aranızda yani? Dinliyorum, bak benim kulağım. Niye böyle bir şey söyledi ki? Bak, BRICS toplantısı biliyorsunuz zirvede daha yeni bitti. Oradan da hiç böyle para pul işine çok girmediler. Ortak para falan çok konuşulmadı yani o. Niye
1: Evet.
0: böyle bir şey söylüyorlar durduk yere? Niyet mi okuyoruz ya da bilmiyorum. Petrol fiyatlarındaki hareketlerin tahvil faizlerini yukarı ittiğini söyledi. Yani o da put the blame on var ya hepsinde bir. Kimse yoğurdum kara demiyor arkadaş, gerçekten. Petrol yüzünden dedi. Petrol fiyatları dedi, tahvil fiyatlarını yukarı itiyor. Ayrıca Japonya'nın tarafına da baktı. Daha önce müdahale etmişlerdi biliyorsunuz. Faiz riski doğurabilir. Bakın dedi. Bir de orada şey yaptı. Yani şimdiye kadarki petrolden, ama işte bizim ettiğimiz müdahaleye dua edin. Olmasa işte bak faizler daha yukarı. Hep ondan dedi. Düzensiz hareketler. Japonya'nın deki düzensiz hareketler. Müdahale istiyor bak, yoksa faiz piyasası diye. Tamam, çok da haksız değil. Ama bunun dışında yapay zeka şirketleri istedikleri zaman ilerlemeyi durdurabilirler dedi. Sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi. Sen tepeden şeyin dağın tepesinden yuvarlamışsın kartopunu. Bu ne kadar mümkünü konuşuruz Filiz hocamızla.
1: Tabii.
0: Ama şeyi soracağım size. Ucu açık sorular var ya, en sevdiğim. Kendi sözümle tamamlayayım o zaman. Bu ne kadar mümkün dediğiniz ne var? Hadi sorun. Önce de Filiz hocama soracağım. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Bu ne kadar mümkün? Hadi bakalım, İstanbul'a dönmüş müsünüz, dönmemiş misiniz, yollarda mısınız, değil misiniz? Böylece anlamış olacağım. Bu arada depoyu doldurduysanız ne kadara doldurduğunuzu da yazsanıza. O da güzel olur. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Twitter'da Süheyla ise, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında. Fiz hocam seninki neydi?
1: Filiz Altire Er Yılmaz.
0: Ha
1: Er
0: işte.
1: Yılmaz.
0: O hesaba da gelirsiniz efendim. Oralarda da link var. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz sizi. Yayınımız burada kesintisiz sürüyor.
2: E dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek. reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
8: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
9: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
16: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım net, sigortam net. Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
20: Empara, Empara, bankanın güzeli.
21: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
20: Reklam.
22: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
20: Reklam.
21: Bloomberg HT Radyo.
23: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg KT radyodasınız. Süheyla Yılmaz'la Eşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la birlikteyiz ve yayınımızın ikinci kısmındayız. Efendim biz tahviller ve basın tarafını konuştuk. Şöyle bir işin bu teknofeodallerin buralara sürüklediği meselenin bir geri dönüşü olacak mı kısmına da baktık. Diğer taraftan ABD'nin hane halkı geliri rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte İran Savaşı'nın Pentagon'a maliyeti 38 milyar doları da aştı. Borçluluğunu zaten biliyoruz. Ben bu kısımlara geri dönerim ama içeride sizin merak ettiğiniz ya fonlar kısmı ne olacak meselesi var. Ben şuradan efendim naçizane size bir anlatayım ne oldu meselesinin üstünde biraz duralım isterseniz. Ya burada merak edilenlerden biri, önce bir haberi bulayım, Ekonomi Gazetesi'nden size aktarayım. Terör grubundan Pusula ile ilgili açıklama geldi. Devir süreci henüz tamamlanmadı dediler. Planlanan devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı kısmının üstünde durdular. Pay devri tamamlanana kadar mevcut yapı korunacak dediler. Fonla ilgili de Tera'dan yapılan açıklamada da portföy ve likitte yönetimiyle katılım payı alım satım süreçlerinin mevcut durumda Tera grubunun yönetim ve sorumluluğunda olmadığı belirtildi. Ve ardından da efendim haliyle bu temerrüde düşen Pusula'nın fonları, temerrüde düşen fonları ile ilgili şimdi ne olacak sorusu akıllarda. Yani benim bu fonda param varsa ne olacak sorusu akıllarda. İki şeyin altını çizmek gerekiyor. Ben bunu haftanın başında da konuştum. Daha temerrüt meselesi olmadan önce. Şirketin varlığı ayrı bir şeydir. Fonun varlığı ayrı bir şeydir. Şimdi sizin aslında burada hakkınız TEFAS'ın koruması altında. Yani bu ödenmez diye bir şey var mıdır yok mudur pek tabii Filiz hocamıza sorarım ama şimdi yatırımcı için baktığınızda bu büyük çıkış burada bir yetki karmaşası var belli ki. Bu giderilmesi için de ya da nasıl olacağı ile ilgili SPK'dan bir açıklama beklenmesi gerekiyor. Yani kimsenin parası sonuçta bu Takas Bank koruma altında. Kimsenin parası kalacak demek değil. Ama SPK'nın bir tarih ve ödeme planı nasıl olacağı ile ilgili bir açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum. Ama pek tabii doğru cevap biz Filiz hocamızla alalım. Ne olacaktır sence Filiz hocam?
1: Tabii tabii. Önce Süheyla şu açıklamayla başlayayım. Biliyorsun ben de Pusula Yatırım'da çalışıyordum. Hı hı. Ben Pusula Yatırım'dan ayrıldım.
0: Daha önce ayrıldım bir de. Yani bu konuyla evet, alakası evet. Yok bildiğim kadarıyla. Özel bir sebepten.
1: Evet, evet, evet. Aynen öyle. Dolayısıyla yani şöyle geçen hafta diyelim hı hı. ayrıldım. Onu, o bilgiyi paylaşarak başlayayım.
0: Evet, kurum adına konuşmuyorsun yani. Bunun için bunu söylüyorsun.
1: Evet, kurum adına konuşmuyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle biliyorsun işte herkes biliyor süreçleri. Şeyle ilgili olarak, süreçle ilgili olarak özellikle bu SPK'nın fon rehberinin bu hı hı. fonlar tarafında yarattığı ne diyelim düşüşler aslında olayı başlattı. Buna bir uyum süreci var. İşte bu uyum sürecini ayak uyduramayan teknik anlamda ki onların başında da işte Pusula portföy geldi. Hı hı. Ciddi anlamda bir para çıkışı, para çıkışıyla birlikte işte fon düşüşü, fon düşüşünü getirdiği para çıkışıyla birlikte süreç buralara kadar geldi. Çok kısa sürede bir başka kurumun devrine kadar geldi. Şimdi dün itibariyle özellikle bir fon tarafında temerrüde düşmesi tabii yatırımcılar tarafında zaten tedirginlik vardı. Tedirginliği hepten artırdı. Şimdi fonun temerrüde düşmesi demek tamamen paramızı alamayacağız demek anlamına gelmez. Ben hani bildiğim kadarıyla ben hani fon tarafında çalışmadım ve fonla ilgili de çok fazla bir teknik bilgim yok. Bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Fonun temerrüde düşmesi demek tamamen yatırımcının parasını alamayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi bu temerrüde niye düşebilir? İşte herhangi bir takas operasyon işlemleri gecikmiş olabilir, fon likidite sıkışıyor olabilir, fonun içindeki varlığı tabii şundan dolayı da satamıyorlar. Zaten hani fonun içinde belli varlıklar, belli hisseler tarafında çok ciddi düşüşler olduğu için onu satamıyor da, likiditeye de çeviremiyor kurum ya da işte fonu yöneten. Bu nedenle de likidite problemi oluyor. Şimdi burada bir kere bir şunu söyleyeyim, bu konunun uzmanlarının da dinlediğim, araştırdığım, danıştığım kadarıyla burada bence önce bir sakin olmak gerekir. Dolayısıyla buradan çok büyük bir likitte sıkışıklığı, bu likitte sıkışıklığının diğer fonlara da yansıdığı, işte Türkiye'de finansal sistemin çok farklı yere gitti. Böyle bir şey beklememek lazım. Zaten dün portföy şirketinden de açıklama geldi. Hani biz ne gerekiyorsa yapacağız, yatırımcının zararını karşılayacağız ya da işte gerekeni yapacağız anlamında sakin olun şeklinde. Pusula Portföy tarafında da böyle bir açıklama gördümdü. Onun için Dolayısıyla bu dediğim, biraz önce dediğim gibi, likitte sıkışıklığı, takas operasyon problemi, portföydeki varlıkların yeterince satılamaması gibi nedenlerle bir likitte sıkışıklığı var. Bu likitte sıkışıklığın getirdiği bir

İşte bir fonda temel öde düşme meselesi var. Dolayısıyla şimdi burada bu önemli olan şu. Bu likidite sıkışıklığı ya da bu temel öde düşme meselesi ne kadar uzun sürer? Ve bu likidite

0: için şimdilik büyük bir sorun oluşturacağı yönünde bir benim dediğim gibi danıştığım, okuduğum, anladığım, dinlediğim kişilerde bir beklenti yok. Onun için tabii dün bu Borsa İstanbul tarafında bir satış baskısı getirdi. Hatta ilginç, bankalar tarafında mesela dün %4,15'lik düşüş var. Bu düşüşün en önemli nedenlerinden biri, eğer burada bir likidite sıkışıklığı olup bu bir finansal sıkıntıya dönüşürse bu bankalar tarafını da etkiler mi? Fiyatlaması da burada etkili olmuş. Onun için söyleyeceğim şey şu. Şu var, bir de şu var. Diyelim ki biraz daha likidite sıkışıklığı devam etti. Orada tabii SPK'nın devreye girip dediğin gibi işte ilgili varlıkların satılıp yatırımcılara teslim edilmesinden tut. Daha olumsuz senaryoda işte fonun tasfiyesi gibi bir takım meseleler de olabilir. Fon tasfiye edilse de bildiğim kadarıyla hani varlıkların satılmasından sonra işte gene yatırımcılar konuyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki fonun içinde belli varlıklar var. Siz bu varlıkları satmaya kalktığınızda çok düşük fiyatlardan sattığınızda tabii orada hani fon sahibinin zarar ettiği bir süreç olabilir. Ama genel söyleyeceğim şey şudur. Dediğim gibi açıklamalar da geldi. Sakin olunsun. Panik, şimdilik panik yapılacak bir durum söz konusu değil. Diğer fonlar tarafına da şimdilik sıçrama etkisi beklenmiyor. Onun için sakin olmakta şimdilik fayda var. Çok büyük bir etki beklememek gerekir.
1: Evet, ya bir kere daha hatırlatmış olayım. Mal varlığı ayrılığı ilkesi deniyor efendim. Yani
0: Evet.
1: geçmişte pek tabii farklı farklı şeyler yaşadık, başka süreçlerden geçtik. Bunun için mesela BDDK kuruldu baktığınızda. Karıştırmamak gerekiyor o dönemle. Yani bir kere daha söyleyeyim. Şirketin varlığı ayrı, fonun varlığı ayrı. Ve dediğin gibi SPK'nın bir açıklama yapması gerekiyor. Burada bir karar vermesi gerekiyor. Yani nasıl
0: Evet.
1: ödenecek? Yatırımcının buradaki parası nasıl tazmin edilecek? Nasıl geri verilecek? Hangi orandan verilecek? Bu da var. Çünkü bir yatırım fonundan bahsediyoruz. Hangi orandan geri alacak? Hangi parayı geri alacak? Bunlarla ilgili açıklama yapılması
0: Süheyla,
1: gerekiyor.
0: bir şey söyleyeyim. Belki
1: Buyur
0: burada
1: lütfen.
0: SPK'nın olay tabii çok yeni. Dün akşam üzeri
1: Evet.
0: oldu bunlar. Ben an be an takip ediyorum piyasayı. Olay çok yeni bir. İki, şimdi hani mesela ismini vermeyeceğim. Yakın vadede bir portföy şirketin, yakın dedim biraz oldu. Belki bir yılda olmuş olabilir. Bir portföy yönetim şirketinde de bu tarz bir problem oldu. Sorun çözüldü. Ha, ne oldu? Fonunu satmak isteyenler hemen satamadılar ama sonra paralarını geri aldılar. İsmini vermeyeceğim bir petrol şirketinde de ve onun varlıklarında da oldu. Bir sorun olmadı. Tabi burada farklı bir durum var, yani hani daha böyle piyasa, mesela eğer şöyle olsaydı, hiç bu tarz olayların olmadığı bir durumda olsa, belki bunu duyan da var, duymayan da var, bilen de var, bilmeyen de
1: Ama
0: var.
1: bak
0: Burada
1: yine evet sözünü bölüyorum, yine aynı yere geliyoruz. Verdiğin örnekte ismini vermek istemiyorum diyorsun. Orada doğrudan kurum muhatap. Burada fonu konuşuyoruz ama. Yani orada devreye girecek kendi mekanizması var. Dün Tunç Bey mesela şeye private equity gibi değil mi işte diye işaret etti. Ben işin son kısmından aldım. Ne alakası var dedim. Halbuki onu orada kastetti. Bluehole'da mı olmuştu Tunç Bey dinliyorsanız? Hangisindeydi? Gidiyor işte bu orada yatırımcı parasını aniden çekmek istiyor. Aa, o temerrüde düştü diye haber düştü. Ama burada işte iletişimin önemini anlıyoruz. Kurum
0: Kesinlikle.
1: çıktı dedi ki ya kardeşim ben sana parayı veririm vermem değil. Sınırı hatırlamıyorum. De ki işte yatırımcı 17 milyar doları çabuk bana acil çıkma demiş. O da diyor ki benim sınırım 5 milyar dolar. Günlük sana bu kadar çıkabilirim. Geldin işte bir şey çıkardın ortaya, yine oralarda da böyle bir manipülasyon, bir laflar, bir şeyler. Geldin benden bu kadar para istedin. Ben sana günlük bunu veremem. Yani bana vade vereceksin. Ben senin istediğin paranı sana vereceğim. Yani işte tam dediğim gibi rakamı hatırlamıyorum. Deyin ki işte sınırı 5 milyar dolar. Yatırımcı gelmiş demiş ki çabuk bana 17 çık. Yani ondan sonra vay temerrüde düştü. Burada ama işte bu likidite krizi sebebiyle, likidite sıkışıklığı sebebiyle fonda böyle bir durum var. Fonda temerrüt var. Ve fonda temerrüt bizim ilk defa gördüğümüz bir şey. Yanılıyor muyum Filiz Hocam? Daha önce görmedik.
0: Süheyla, haklısın.
1: Şirket
0: Doğru.
1: bazında gördük
0: Bildiğim
1: bu
0: kadarıyla öyle.
1: söylediğin, demin adını vermek istemiyorum ama bir yıl kadar oldu dediğin. Şimdi orada ne yapılacağı ile ilgili çok net var ama ilk defa temerrüde düşen fon görüyoruz. Yanılıyorsam düzeltsin.
0: Ben de öyle. Ben de bildiğim kadarıyla öyle. Ben de yanılıyor olabilirim. Hani yanlış bilgilendirme olmasın. Sadece söyleyeceğim şey o. Yatırımcılar sakin olsun. Çünkü burada panik yapmamak çok önemli böyle bir durumda. Onun için panik yapmadan bugün Borsa İstanbul baskılı açılacak muhtemelen. 13.892 dün en düşük seviyeden kapattı.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Sadece bu olaylar değil ki. Bir de ne var? Petrol fiyatları 110 dolara gelmiş. Fed faiz artıracak. Japonya var. Şimdi Japonya'da da tamam faiz artışı fiyatlarda ama acaba yıl sonuna kadar ya da işte bahara kadar bir tane mi gelir, iki tane mi gelir, üç tane bekleyen de var. Nasıl sinyal verecekler? Bunların hepsi çok çok önemli olacak. Çok stresli ve sıkıntılı bir haftada Türkiye'de bu olaylarda yaşanıyor. Onun için hem iç dinamikler başta hem de dış dinamiklerin hiçbiri destekleyici değil. Aksine baskılayıcı olduğu için. Ama benim

0: söyleyeceğim tek şey şudur. Buradan hani çok büyük böyle sistemik risk beklemesinler. Dolayısıyla da muhtemelen likidite sorunu da çözülecektir diye düşünüyorum yatırımcılar tarafından.
1: Evet, yani fon piyasasında ilk defa böyle bir temerrütle ilgili bir şey görüyor olsak da dediğimiz gibi takas bank güvencesi altında, yani burada saklanıyor ve yasal koruma altında aslında yatırımcı. Ama dediğim gibi yani süreç nasıl çözülür? Yani fonlar başka bir portföy şirketine mi devredilir, devredilmez mi, ya da varlıklar parça parça mı nakde çevrilir? O, biz SPK'yı bekliyoruz şu an. SPK'nın o açıklamayı yapması gerekiyor diyelim. Konuyu konuştuk bence. Başka bir şey kalmadıysa, akıllarda soru işaretleri de gittiyse, bana da o Süheyla Yılmaz Kuzey Kore'den bildiriyor gibi iftiralarınızı geri aldıysanız eğer, ben kaldığım yerden devam ediyorum. Çünkü sürem azalıyor. Peki, nedir o? İşte efendim, ben daha yeni söyledim, buraya yazıyorsunuz. Bence siz beni dinlemiyorsunuz. İşte Wu Hanım ya da Bey demiş ki zaten okumuyorsunuz ama ben buraya söyledim de. Söyledim ya efendim. Yani yaklaşık herhalde bir 10-15 dakikadır bu konuyu konuşuyoruz ya. Bilgi bu kadar. Yapılması gereken işte konuyla ilgili kurum şurasıdır. Durum budur. Şu kurumdan bu açıklama, bu kurumdan bu açıklama geldi. Anlattım ya efendim. Ne yapayım yani? Artık şey mi yapayım, fonun içine mi gireyim, oradan paralarınızı geri mi vereyim, ben elimle mi dağıtayım, ne yapayım istiyorsunuz tam olarak? Devam ediyorum. Böyle bir ortamda volatil bir gün dedin. FED'den bahsettik. Altından bahsetmedik. Altın sence ne yapacak Filiz hocam? Filiz hocam dondu mu?
0: Süheyla, şöyle altın için tabii
1: Evet.
0: bugün çok kritik bir gün.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi mesela bugün olur da FED, dediğim gibi benim beklentim de yok ama mesela senaryolardan biri, fiyatlarda yok ama diyelim ki bugün faizi hiçbir şey yapmadı, ellemedi. Tabii bu durumda altında belirli dirençlerin üstüne çıktığını görürüz. İlk etapta altına yarar fakat ilk etapta belki dolar biraz düşer, 2 yıllıklar düşer, altın gümüş tarafına yarar ama sonrasında bu tahvil piyasasına yangına dönerse orada işte altına ha şöyle de yarayabilir. Yakın vadede tahvil piyasasındaki yangınla dolar da satıldı. Altına güvenli liman gitmişti. Onun için yani öyle bir ortam hani altına yarasa da piyasaya çok yaramayabilir. Ama artırdılar faiz diyelim ama çok şahin göstergeler gelmedi. İşte borç çok şahin konuşmadı diyelim ki ya da işte bu bir döngü değil duruma bakacağız minvalinde konuştuysa gene dediğim gibi fiyatlarda olduğu için altın tarafında en azından belli biraz geri çekilme olsa da sonra ufaktan belli desteklerin altına inmedi bir süreç olabilir. Onun için hani 4400'ün üstüne atması durumunda tabii bu çok daha olumlu bir senaryo olur altın tarafında ama benim gördüğüm şu hani en şahin senaryoda bile 4200'lü seviyeleri görse de hani 4200'ün üstünde tutunma ihtimali güçlü olan bir altın görüyorum Süheyla diyebilirim. Onun için tabii ki çok kritik. Volatilite çok yüksek olur genel itibariyle diyebilirim.
1: Peki bize şey verecek misin? Dakika dakika ya da saat
0: Tabii.
1: saat neye dikkat etsinler? Bununla
0: Tabii
1: ilgili
0: şimdi
1: seviye
0: hemen
1: verecek misin?
0: tabii teknik göstergelerimi açayım. Hemen paylaşacağım seninle. Hemen geliyorum. Tamam.
1: Evet,
0: Şimdi ilk
1: bekliyorum.
0: önce onsla başlayalım. Şuradan teknik göstergelerim. Pardon, bekletiyorum ama.
1: Olsun. Ben şey yaparım o sırada.
0: Evet
1: Asansör müziği
0: geldi.
1: yaparım.
0: Şunu diyor. Yani genel itibariyle şu anki seviyeye bakıyorum 4322 dolar sırayla. 4000 yeni alım yapacaklar kısa vadeli bakıyorlarsa eğer ki şunu söyleyeyim. Bugün çok önemli bir gün Fed günü ve çok belirsiz bir Fed akşamına gidiyoruz. Böylesi günlerde kaldıraçlı pozisyon kullanmak veya çok yüklü miktarlarda alım yapmak ister uzun vadeli olun ister kısa vadeli olun riskli. Bunu bilerek elbette ki risk almak isteyenler olacaktır ama bunu bilerek hareket etmekte fayda var. Yani dolayısıyla bana diyor ki teknik 4306 dolar üzerinde eğer 15 dakikalık kapanış görüyorsanız hatta 4310 diyelim 4310 dolar üzerinde eğer
1: 4000.
0: 15 dakikalık evet kapanış varsa bir kademe alım yapabilirsiniz diyor. Kısa vadeli için. Ve özellikle 4285 dolar burada çok bakacağınız yer. 4285 dolar altına inmeye başladığında da burada mesela kademeli 4285 altında biraz pozisyon azaltabilirsiniz. 4271'in altına indi birazcık daha pozisyon azaltırsınız. Ve artık 4250 dolar altında tamamen stop olmanız gereken yer risk algınıza göre. Dediğim gibi risk algınız çok düşüktür. Ben 4285 civarında satarım da diyebilirsiniz. Yok ben kademeli satacağım da diyebilirsiniz. Dolayısıyla tahammül sınırınız 4254 minimum stop olmada, yukarısı için de şu an 4310 dolar üzerinde alım yapabilirsiniz. Uzun vadeli tarafta da şimdilik 4200 dolar üzerinde kaldığı sürece bir ya da iki kademe alım yapılabilir bence. 4200 dolara baksınlar. Buranın üzerinde. Ha 4200'ün altında bir sonra daha böyle bakılacak yer 4200 dolardır. Ama 4200 doların altında fiyatlamalarda çok hızlı gidebilir buralara doğru. Onun için hani nereye kadar gittiğini dibi görmek gerekir orada. O zaman alım yapmak daha doğru olur. Ama daha uzun vadede daha garantici hareket etmek istiyorsanız 4200 dolara doğru geri çekilmeler bir ya da iki kademe bence ya da üç kademe bile olabilir. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir bence.
1: Peki uzun vade için söyleyeceğin ne var mesela? Şu an ne yapsınlar onlar?
0: Yani bence pozisyonlarını tutsunlar Süheyla.
1: Tamam,
0: Benim genel
1: peki.
0: önerim. Zaten pozisyonu bozmuyorlar. Ama şimdi şu da çok önemli uzun vadede. Şimdi ne kadar varlığınız var? Varlığınızın ne kadarı altın? Ve burada şuna da bakacaksınız. Gerek daha kısa vadede gerek daha orta uzun vadede potansiyel olarak altına göre getirisi daha öne çıkabilecek bir varlık var mı? Bunlara bakarak da karar vermek lazım. Ama var olan pozisyonların ben tutulması gerektiği kanaatindeyim şimdilik.
1: Var olan pozisyonlarınızı şimdilik tutun diyorsun. Ne kadar mümkün diye sormuştuk, hatırlıyor musunuz? Sorumuz buydu. Amerika'nın 40 trilyon borcunu bitirip dünyanın başına dert olmaması ne kadar mümkün demiş. Bu borçluluk meselesini yıllardır konuşuyoruz. Sadece bu kadar çok böyle işte tedirgin olması, hem bunun tepkisinin yani etkiye tepki veriyor olması piyasaların. Ki mesela mortgage faizleri de 7 efendim, yani bir şey demek onlar için. Hani her ülkenin kendini bağladığı yerler var ya, bir beklentisi var, olması gereken var. İşte Amerika için de mortgage faizlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani 7 olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Burada böyle bir borçluluğu var ama geçen sene bu vakitler 37,5'tu. 37,5'tan 40'a çıkmış olmasını konuşuyoruz. Yani bu kadar kısa süre içerisinde ivmelendi efendim. Yani borçluluğu ivmelendi. Bir taraftan da bakıyorsunuz, demin de size söylemiştim, hane halkı geliri rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. Yani 87.460 dolar. Yani ortalama. Nasıl bir paradır o 87.460 dolar? Resmi yoksulluk oranına bakıyorsunuz, 10, %10. Çocuk yoksulluğu ise tarihin en düşük seviyesinde, %13,4. Yani Amerika kadar büyük bir ülke için fena rakamlar değil herhalde. Ne dersin Füyüz Hocam?
0: Kesinlikle öyle Süheyla. Yani şurası kesin. Genel makroekonomik açıdan bakacak olursak hani Amerika'da şu an tamam büyümeye dair gelen verilerde bazı noktalarda yavaşlamayı görüyoruz ama bu kadar yüksek faiz ortamında genel olarak bu yavaşlama çok güçlü bir yavaşlama ama elbette ki değil. Veya daha böyle mikro düzeyde bakacak olursak kişi başına düşen gelir açısından çok net bir şekilde Amerika'da K tipi büyüme dediğimiz büyümeyi çok net görüyoruz. Bir de şu da var tabii makroekonomik açıdan her ne kadar faizler yüksek olsa da Amerika'da çok güçlü bir yapay zekanın getirdiği verimlilik ve bunun büyümeye etkisini görüyoruz. Dirençli. Bakın IMF bile sürekli işte kaç defa gerek tarifeler dönemi gerek savaş döneminde özellikle tarifeler döneminde büyümelerde çok büyük hasar beklerken çıkıp sürekli IMF raporlarında diyor ki hayır öyle değil beklediğimizden daha dirençli çıkıyor ekonomiler başta Amerika olmak üzere. Bence Avrupa bile öyle Süheyla. Bak Avrupa geçen hafta projeksiyonlarda büyümesini yukarı yönde revize etti mesela belirgin çok büyük olmasa da. Bu açıdan bunun etkilerini görüyoruz diye düşünüyorum. Gerek makro anlamda gerek hele ki mikro anlamda. Bir de orada servet etkisi çok güçlü. Özellikle yapay zeka kaynaklı borsalardaki bu son dönemdeki son 3 yıldaki performans çok etkiliyor gelirleri diye düşünüyorum.
1: Peki yani bu yapay zeka dedim, bunların durumu ne olacak Filiz Hocam? Gerçekten yani bir taraftan açıklama üstü açıklama yapıyorlar. Yani bize öyle güvenin, öyle tahvil bilmem ne dediler. Ondan sonra ay düğmeye basmak lazım. Mortgage faizleri 7 olduğunda mı düğmeye basmanız lazım? Frene basmanız gerekiyor. Yani
0: Evet.
1: Trump'la asıl orada aralarında nasıl bir şey çıkacak onların sence? Ne bekliyorsun
0: Evet.
1: buradan?
0: Süheyla şöyle, şimdi bu Dario Amodei, Anthropic CEO'sunun yaptığı açıklama, sonra ona AI CEO'su Altman destek oldu, işte Elon Musk destek oldu. Dolayısıyla zaten Dario Amodei'nin dönem dönem bu tarz çıkışlarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bence, şimdi burada

0: spekülasyon yapılabilir. Spekülasyon bir hiç yapmayalım spekülasyon. Gerçekten bir bence bizim bildiğimizin çok ötesinde meseleler var Süheyla. Bence olay oraya evrildi artık. Bunlar açıklanmıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu
1: Nasıl
0: tarz
1: yani?
0: şeyleri
1: Prometheus mu oldu şimdi bunlar? Yasaklı madde mi buldular? Ne
0: yok,
1: yaptılar?
0: yapay zekadaki gelişmeler ve kontrol edilememe hali diyeyim.
1: Sen inanıyorsun yani onlara.
0: Yani Süheyla evet biraz daha inanan
1: Peki.
0: taraftayım ben.
1: Okey.
0: Şimdi işin bir boyutu bu. Ben biraz daha bu taraftayım.
1: Tamam.
0: İşin ikinci boyutu senin dediğin yer. Mesela bana bu tarz sorular geliyor. Ya hocam siz inanıyor musunuz? Zaten bunlar belli değil miydi? Dediğin gibi hani bu borçlanma meselesi, halka arz meselesi bilerek bu dönemde yapılıyor diyen var. Hatta bir diğer görüş işte Trump çıkıp ne dedi? Dün ya da pazartesi günüydü. Dedi ki bunlar dedi hastalıklı komplo teorileri. Hatta Trump'ın söyleminde Çin yapıyor bunları. Çin geliyor Amerika'daki bu şirketleri etkiliyor. Neden? Çünkü Amerika ile Çin arasındaki en büyük yarış yapay zeka yarışı. Dolayısıyla Çin, Amerika ne yapıyor? İşte diyor ki Nvidia'ya çok güçlü çipleri satmayacaksın bunlara diyor. Satarsan bunlar çok hızlı ilerler diyor. Dolayısıyla da çip meselesi burada çok önemli. Nvidia'nın yaptığı hamle önemli çünkü geliştiremiyorsun modelini. Çünkü çiplerin teknolojisinin çok güçlü olması lazım. İletiminin çok çok güçlü oluyor olması lazım. Onun için Çin yapıyor bunları. O tarz açıklamalar da yapıyor. Yani Çin'in yaptığı şeyler gibi. Dolayısıyla ben birazcık daha şu noktadayım. Hani okuduğum makalelerde, analizlerde şunu görüyorum. Bence bizim bilmediğimiz çok ileri boyutlara ulaştı bu mesele. Dolayısıyla da ha bu bir vicdan rahatlatma mıdır yoksa bu bir gerçekten uyarı mıdır şeklinde. Hani birazcık uyarı gibi geldi bana. Şimdi peki bence diyelim ki öyle veya böyle. Peki bu adamlar durdurabilir mi? Şimdi Trump'ın açıklamalarına bakarsak sen de söyledin. Basın çıktı böyle dedi ama sanki kendileri istemiyor. Durdurabilecekler mi bakalım demiş ya şirketler
1: Evet.
0: istiyorlarsa
1: Evet.
0: durdurabilirler diyor. Ya Basın diyelim hadi birazcık daha rasyonel bakıyor piyasalara ama Trump'ın olduğu yerde bunu durdurabilmeleri çok kolay değil. Trump açık açık söylüyor zaten. Bizim diyor bizim en önemli hatta Trump diyor ki bu milli güvenlik meselesi haline geldi diyor Amerika için.
1: Evet.
0: Bizim burada diyor çok güçlü olmamız lazım. Çin'le bu yarışı kaptırmıyor olmamız lazım diyor. Artık diyor Amerika'nın var olup olmama meselesine döndü. Tarzı açıklamaları bile var Trump'ın. Trump açık açık söylüyor. Çin diyor ki biz yola tam gaz devam edeceğiz. Bunlar diyor saçma sapan hurafeler şeklinde açıklama geldi Çin'den de. Şimdi burada senaryolara baktım. Neler olabilir? Dört tane senaryo var. Ana senaryo şu gördüğüm kadarıyla. Tamamen bir yavaşlama olmaz burada. Kontrollü bir ilerleme olur. Dolayısıyla güvenlikle birlikte büyümenin eşleştirildiği bir sistem. Onun için de dışarıdan bağımsız tam erişime sahip şirketlere üyeler belirlenecek. Bu üyeler dışarıdan bunu denetleyecekler. Bunu istiyorlar da. Çünkü neden? Bence kendileri de kontrol edemiyorlar Süheyla. Hani bu OpenAI Hugging Face olayı falan oldu. Hani orada
1: Evet.
0: gördük biz bunu. Saldırıları gördük. Bence ben biraz o noktadayım. Yani çok ileri boyutlara ulaştığı için artık kontrol edemiyorlar da bence. O nedenle bu olacak muhtemelen. Dışarıdan bağımsız denetçiler olacak. Fakat bu tamamen bir yavaşlamayı neden piyasa buna bu kadar ilgileniyor? Şundan dolayı Süheyla, 3 yıldır ABD endeksleri başta olmak üzere çok ciddi bir rally var burada. Çarpanlar çok yüksek noktalara geldi. Burada yapay zeka kaynaklı piyasa çöküşü olur mu olmaz mı onu tartışıyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim tartışmamız şuydu. Zaten yüksek karlılık geliyor piyasa beğenmiyor. Çıta çok yüksek. CapEx
1: Evet.
0: harcamaları, sermaye harcamaları çok yüksek. Bunlar acaba bilançoda baktığımız şey bu. Bu karlılığa dönüşür mü dönüşmez mi? Dönüşmeyeceğini gördüğünden satış yiyor hisse. Şimdi bir de bunun yanına yavaşlamayı burada işin içine bu sektörde koyarsak acaba bu yapay zeka hisselerinde özellikle değerlemeleri yüksek olan şirketlere güvenliği düşük olan güvenlik harcaması yapmak zorunda kalacak şirketlere bir satış getirir mi? Bir çöküş getirir mi tartışması var. Bence artık bu tartışmayı da ufak ufak buraya koyacağız. Onun için çok büyük bir yavaşlama benim gördüğüm piyasa beklemiyor ama güvenlik zayıf olan şirketlerin daha fazla harcama yaparak güvenliği ön plana çıkarması bekleniyor. Ve şöyle bir beklenti var. İşte mesela ben de hemen hemen bütün yapay zeka araçlarını kullanıyorum. Özellikle Claude'u çok yakından kullanıyorum. İşte Fable'ı bir ara yasakladı Amerika. Sonra işte şimdi Fable'ın bir üst modeline geçildi orada. Gerçekten kendim birebir son bir yıldır yakından kullanan biri olarak aradaki farkı görüyorum Süheyla. Yani artık şuraya evrildi. Ben kendim kullanıyorum yapay zekayı. Benim kontrolümün dışına çıktığını görüyorum. Benim vermediğim komutları uyguladığını, Ve beni uyarmaya başladığını görüyorum. Yani olay şuna döndü, şuna dönüyor. Ben çevremde insanlarla da konuştuğumda sanki biz onların asistanıyız gibi onlar bizi yönlendirmeye çalışıyor. Ben çok derin kullanıyorum dediğim gibi yapay zekayı. Kullanan biri olarak ben bunu görüyorum ve şaşırıyorum. Ya diyorum ki daha bundan 15 gün önce böyle değildi. Bu nasıl oldu da buraya evrildi? Kendim o şaşkınlığı görüyorum yani Süheyla. O açıdan söylüyorum ben. Dolayısıyla mesela bir diğer senaryo şu olabilir. Gerçekten yavaşlatma. Şimdi burada şu var tabii, piyasayı nasıl etkiler? Mesela yazılım donanım tarafı çok olumlu etkilenebilir bu işten. Özellikle Anthropic'in geliştirdiği kodlarla ciddi anlamda yazılım donanıma çok sert satışlar geldi son dönemde. Çünkü kodlamaya ihtiyaç yok. Kodlama mühendisine ihtiyaç yok. Yapıyor çünkü agent bunu yapay zekada. Dolayısıyla onlar biraz daha ön plana çıkabilir. Yani şu olabilir. Var olan modellerin yaygınlaştırıldığı, modellerde daha ilerleme olsa da bunun kullanıcıya sunulmadığı bir süreç olabilir. Hatta bu noktada harcamalar da azalabilir. Belki bu en olası senaryo olabilir ama ben açıkçası buna bile çok ihtimal vermiyorum. Yani o şirketlerin istediği kadar bir yavaşlama gene olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğeri yavaşlamanın olduğu gerçekten. O zaman işte veri merkezi yatırımcılığından tut birçok noktaya kadar yavaşlama olur ve bu yapay zeka hisselerini, borsalar tarafını olumsuz etkiler. Bir diğeri şu, çok büyük bir, mesela ben okuduğum bir analiz okudum geçen gün. Çok büyük bir, aynı gün çıkarılmış bir analiz tabii. Bunlar çok yeni analizler, yani oturmuş analizler değil. Çok büyük bir güvenlik skandalı ortaya çıkar gerçekten. Ve ondan sonra gerçekten bu alana ciddi darbe vurur. Artık politika yapıcılar da, devletler de mecburen geri adım atmak zorunda kalacağı bir noktaya evrilebilir gerçekten. Bunu da tamamen masadan kaldırmayın diyen bir görüş var. Ama ben biraz hala şu noktadayım. Dediğin gibi hani işte Trump'ın söylemleri, Amerika'nın bu konudaki milli güvenlik meselesi haline getirmesi üzerinden düşünecek olursak bir kontrollü ilerlemeye gittiğimiz, güvenlik ağının artırıldığı bir süreç daha olası gibi görünüyor bu
1: Peki.
0: noktada. Ha, bu rahatsız eder mi dönem dönem hisseler tarafını? Edebilir. Oraya da bakmak lazım yani.
1: Peki şimdi biz radyoda süremizin sonuna geldik ama Twitter'da Süheyla YS hesabında link var efendim. Bir süre orada kalacağız. Gelmek isterseniz bekleriz. Filiz hocamı çok tutamayacağım ama WhatsApp'taki sorularınız dahil. Her birini yönlendireceğim kalanları. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer umarım gününüz güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
8: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Reklam. Öncelikli yayın.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam.
19: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
20: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
13: maksimum. Reklam.
21: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
22: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
23: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
24: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
25: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
26: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
27: Bankkart, seni düşünür o.
28: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
29: Büyük rahatlık Paytr. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
30: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
31: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
32: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festivale sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
9: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporuyla Bloomberg HT yakınında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde finansal danışman Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Zeynep Hanım, hoş buldum.
1: Şimdi efendim, küresel piyasalara bakıyoruz. 10 yıllık kağıdın faizi Amerika'da %5'i geçmiş. Yapay zekada gelişmeler yavaşlasın mı diye sektör temsilcileri bir araya gelmişler. Nvidia ve Meta biz bu şekilde koordine olmak istemiyoruz demiş durumda. Petrol fiyatlarında evet, Amerika'da dün stoklar biraz yüksek çıktığı için zirvelerden dönüş oldu ama yine de Mayıs'tan bu yana gördüğümüz seviyelere yüksek kalıyoruz ve tek başına petrol değil tabii. İşte yanına bunun doğalgazı koyabiliriz. Amerika'da dizel maliyetlerini koyabiliriz. İşte seyahat sezonu öncesinde jet yakıtı maliyetlerini koyabiliriz. Böyle topyekun o tarafta enerji emtiasında rahatsız edici enflasyonist seviyelerde hareketlilik var. Bu ortamda toplanacak bir Fed var bir taraftan da. Şimdi böyle baktığımızda önce bir küreseli toparlamaya çalışalım. Mevcut seviyeler Amerika'nın işte 10 yılında geldiğimiz %5'ler, petrolde 100 doların üzerindeki inatçı seyir size göre küresel tarafta risk iştahını bozar mı diyeceğim. Çünkü şimdiye kadar tabii işte çipti, yapay zekaydı, karlılık artışlarıydı derken ne olursa olsun devam eden bir rally vardı. Ama %5 deyince Amerika'nın 10 yılında tarih genelde bu çok kalıcı olmayabilir diyor. Bilmiyorum bu defa farklı mı yoksa tekerrürden ibaret mi?
2: Korkarım bu defa farklı. Yani tekerrür eden kısımda belli şeylerin arasında, aralıkların arasında inişli çıkışlı seyirler izliyoruz. Gelişmelere bağlı olarak. Farklı dediğim nedir derseniz, Amerikan 10 yıllıkları 5.04'ü gördü ve bu 5.04 2023'ün üstünde, evet. 2007, evet. 5.36'ların hemen altındaki ilk en yüksek. Bunun arkası gelir mi sorusu var. Bence gelecek.
1: Burada 30 yıllıkta da yani gene 2007 yazından beri aynen yükseklere öyle. Gittik. 30 filan. Bu mortgage 7.20'ye çıktı.
2: Hani Amerika'da bakıyoruz. Ben size söyleyeyim. Aynı durum 2007'den bu yana İngiltere'de var. Aynı durum benzer bir şekilde Japonya'da var. Yani benim çok uzun zamandır dile getirdiğim küresel borçluluk kriziyle ilgili bir genel problem ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bu kadar borçlulukla bu işin sürdürülmesi çok kolay değil. Daha doğrusu kolay değil derken, önce 2008'de Amerika'da çok ciddi bir krizden sonra parasal genişleme dönemi başladı. Arkasından 2018, arkasından Covid 2020. Bunların hepsinde politikacıların yapması gereken onlarca, yüzlerce iş varken bunları yapmadılar. Hepsi bütün yükü merkez bankalarına yükledi. İşin ilginci, merkez bankaları da bunu kabul ettiler. Yani merkez bankaları dediler ki bizim elimizde böyle bir imkan var. Bu imkanı da biz işte halkımız, devletimiz, hükümetimiz, politikacılarımız için kullanalım. Şimdi Japonya'da finansal varlıkların neredeyse 2/3 Japon Merkez Bankası'nın elinde. Yani teknik olarak varlıkla borcu silseler rakamlar bir küçülecek, garip bir durum ortaya çıkacak. Japonya benim için çok önemli bir ülke. Neden diyeceksiniz? 1990 krizinden bu yana uygulamakta oldukları politikalar çok ciddi bir deney bence. Ve bu deneyin sonunda gelinen nokta bunun çalışmadığını gösteriyor. Şimdi o alınması gereken dersi diğer merkez bankaları ve ülkeler aldılar mı diye baktığımızda hayır. Şimdi Amerika'da bugün Fed'in toplantısı var. Yani faiz artacak mı artmayacak mı tartışması. %94'müş faiz artacak diyenler. Ben o %6'nın içindeyim sürpriz bir şekilde. Ben borçun faiz arttırmayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu ikinci toplantısı hemen görevin başında faiz arttıran bir, arttırmak zorunda kalan bir merkez bankacı olmak istemeyecektir. Bu tamamen kariyerle ilgili bir konudan bahsetmiyorum. Ama teknik olarak onun savunduğu fikirlere aykırı bir durum var şu anda. O da nedir? İşte yapay zeka ile birlikte verimlilik artacak. Artan verimlilikle enflasyon düşecek. Düşen enflasyona ben şimdiden önden faiz arttırmama gerek yok diyen bir ana söylemi var borçun.
1: Şimdi %4,2'di enflasyon Mayıs'ta. Şimdi %3,4'e geldi. Bilemiyorum bu da borçu destekler mi ama yine de %2'nin üzerinde yapışkanlık var. Peki faizi bugün artırmadığı noktada Fed ne kadar bağımsız veya değil diye bir soruyla

0: Ya baş başa kalır mı? Ara seçim öncesi Trump bu kadar net şekilde faiz indirimli diye tutturmaya devam ederken?
1: Güzel soru. Ben biraz da bu nedenle açıkçası arttırmayacağını düşünüyorum. Yani tam artık Kasım, 3 Kasım mı 4 Kasım mı Amerikan seçimleri. Oraya kadar hani neredeyse sayılı günler kalmış durumdayken böyle bir hamle Trump'ı kesinlikle sinirlendirecektir de hani Trump'ın sinirinin çok bir önemi yok. Gene de piyasa, şimdi piyasa ile Fed arasındaki ilişkide daha önceki dönemlerde, daha önceki başkanlar döneminde diyeyim.
0: 3 Kasım bu arada, tekrar teyit edelim onu da.
1: 3 Kasım. Bu başkanlar döneminde piyasa Fed'den önde giderdi. Yani önce piyasa nereye gitmesi gerektiğini Fed'e bir anlamda gösterir, söylerdi, dikte ederdi. Sonra arkasından Fed gelirdi. Bugün de aynı durum var aslında. Arttırması gereken bir durum. Ben de arttırması gereken taraftayım normalde. Fakat Walsh'un ve Trump'ın şu andaki politikası itibariyle ben arttırmama ihtimalini daha fazla gördüğüm için ben %6'lık, %5'lik kesimin içinde yer alıyorum. Diğer taraftan Fed bağımsız mı değil mi? Artık kimse kusura bakmasın. Besant'le bu kadar dirsek teması içinde olan Fed'in ben bağımsız olduğunu zaten düşünmüyorum artık. Çünkü bugün Besant'in izlemekte olduğu politika ki uzun vadeli tahvilleri alacağım ben dedi. Hiçbir işe yaramadı yaptığı iş. Yani zaten küçük rakamlar onlar Amerika için. Bir işe yaramadı. Verime irisini yönetemiyorlar.
0: 5-6 milyar dolarla yönetilebilir bir risk değil yani, bu tabii yani. Deve de kulak aslında.
1: Aynen öyle. Yani o yüzden Vesent'in izlemeye çalıştığı politikaya destek veren bir Walsh olduğu bir durumda zaten bağımsız bir Fed bence bu dönemde konuşulmaması gereken bir konu veya...
0: Ama piyasa bunu böyle fiyatlıyor mu sizce?
1: Ben piyasanın başka şeyi fiyatladığını düşünüyorum. Yani buradaki bağımsızlık, bağımsızlık meselesinden daha önemli çok ciddi olarak Amerika'nın aşırı borçluluğu fiyatlanmaya başladı ve bence Amerika'nın riski artmaya başladığı fiyatlanıyor. Esas problem orada. Ve Amerikan CDS'leri artıyor.
0: İşte onu diyorum yani 40 trilyon dolarlık borçta otururken siz hani 5-6 milyar dolarlık kurşun atacağım deyince tabii.
1: Çok anlamlı olmadı. Bir politika gibi görünmüyor. Bir de özellikle İran konusunda başta olmak üzere böyle yine tehditvari Amerikan politikalarını izleyen veya o yolda devam eden bir Besant'i görüyorum ben en azından. Walsh ben daha henüz üstünü ispat etmiş bir Fed başkanı değil. O yüzden de arttırmama ihtimali diye arttırsa da arttırmasa da şöyle anlaşalım. Arttırsa da arttırmasa da yapısal bir değişim var. Bütün borç piyasasında, para piyasasında, borç piyasasında dünyada yapısal bir değişim var. Bu aşırı borçluluk Amerika'da şöyle 40 trilyon diye bakmıyorum ben meseleye. %125 diye bakıyorum. Yani gayri safi milli hasılasına oranı. O oran üzerinden bakmak lazım. Almanya %110. İşte Belçika %180, Yunanistan %400'lerden %320'lere düştü. Japonya %200.
0: Yani dünyanın en borçlu ülkesi. Japonya ve İtalya burada en genelde
1: evet,
0: kırılgan.
1: Dünyanın en borçlu gelişmiş ülkesi Japonya. Yani şimdi kırılganlık esas Japonya tarafında var. Ve o yüzden Japonya benim için bir laboratuvar derken, yani 30 yıllık bir deneyi bir başarısızlıkla sonuçlandırdılar. Şimdi bundan sonra ne yapacaklar? Faiz arttırsalar bir dert.
0: Çünkü şimdi cuma artıracaklar diye orada da fiyatlanıyor.
1: Artıracaklar kaçınılmaz. Onların tabii da 3.09'a yükseldi 10 yıllıkları. Şimdi bu ciddi artışlar Japonya için. Ve Japonya'da bir enflasyon problemi de var. Bir taraftan da değersizleşen yen problemi var. Yani değersizleşen yen teknik olarak ihracatlarını arttırır gibi görünüyor Japonya için. Ama aynı zamanda enflasyon ithal etmeleri anlamına gerekiyor. Çünkü her şeyi üretmiyorlar. Yani Japonya bence Amerika'dan daha fazla izlenmesi gereken bir ülke. Bence dünyanın hani oraya bayağı bir ekonomistlerin de Amerika'yı çok fazla konuşuyoruz. Fed'i vesaireyi çok konuşuyoruz ama esas Japonya'yı daha fazla izlemek gerektiğini düşünüyorum. Ben izliyorum yani elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum.
0: Biz de bol bol izlemeye çalışıyoruz sabah o saat. Çünkü aynen öyle. Japonya'nın.
1: Mesela yendeki 164 kritik bir eşitti. 164,5 seviyesi kritik bir eşitti. 164'ten müdahale geldi.
0: Nominal müdahale ettik demiş Besant. Ne demek istiyorsa artık. Ya aslında, müdahalenin adı var falan gibi bir şey mi?
1: Ya eskiden sözel müdahaleler vardı. İşte böyle verbal intervention denilen sözel müdahale. Şimdi de bir de nominal müdahale ne demektir bilmiyorum ama şu mesajı vermesi açısından önemli. Yani değersiz yen hepimizin başını belaya sokabilecek bir durum anlamında bir mesaj niteliği taşıyor. Japonya tarafında yenin değersizleşmesi mi, faizin artması mı tartışması yine orada da faiz artışı şeklinde karşımıza çıkıyor. Değersiz yen aslında carry trade'in devamı açısından iyi hoş da carry trade'in bu sefer maliyeti yükselmeye başladı. Yani fonlama maliyeti yükselmeye başladı. Onun o fiyattan alıp nereye götürüp de para kazanacaksınız. Yani onu şey yapacak yani carry trade veya bu işte taşıma şeyini ucuz faizden alıp pahalı faize yatırma işini sürdürmeniz artık zorlaşıyor. Çünkü faiz de bağlanmaya başladı, yükselmeye başladı yeni. O
0: eskinin yani 155'lerde sıfır... hareket ediyor dolar yani şimdi bak.
1: Şu anda 155'lerde ama iki müdahale sonrası burada. Yani iki müdahale geldi oraya. O yüzden hani bunun yani Japonya tarafında işlerin sürmesi ihtimali zor. Tabii bu arada denklemin içinde biz sadece hem Japonya'daki mali durum, mali yapı tarafından bakıyoruz ama diğer taraftan işin bir de işte Pasifik'teki güç dengeleri tarafından Japonya teknik olarak şu anda Amerika'nın bir anlamda uydusu bir ülke haline geldi. O yüzden de Amerika Japonya'yı feda edemez çünkü ona ihtiyacı var. Her ne kadar donanması olmasa bile bir savaş durumunda bambaşka bir dünya ortaya çıkacak. Özellikle Amerika'nın kendini savunması açısından, o bölgede savunması açısından Japonya kritik bir ülke. Onun için onu da feda edemeyecekleri için iş gerçekten çok zorlu bir yere gitti. Şimdi yapılması gereken, politikacıların yapması gerekenler diye baktığımda biz yine finansal piyasalar tarafından bakıyoruz ama küresel olarak dünyada çok ciddi politikacıların yapması gereken, 2008'den bu yana yapılması gereken işlerden bir tanesi gelir dağılım bozukluğunda hiçbir adım atılmadı. Şimdi bunun beraberinde önce popülist, sonra otoriter, sonra da totaliter liderleri getirdi. Şimdi mesela politikacıların yapması gereken işlerin içinde gelir dağılımını düzeltme vardı. Aşırı karların olduğu yerde bunu törpüleyecek bazı adımlar atılması lazımdı. Amerika'da tekelleşmelerin eskiden olduğu gibi bölünmesi yönünde bir takım. Çünkü bugün Google'a, Facebook'a veya Twitter'a baktığınızda, X'e baktığınızda ciddi bir tekelleşme var. Şimdi hiç giriş çok zor hale geldi Amerika'da. Yeni bir şeyin girmesi çok zor. Girecek olan yeni bir uygulama, ürün vesaire hemen büyükler tarafından çat diye alınıyor. Ya yok ediliyor ya kullanılma daha fazla kullanılıyor bir şekilde. Şimdi o bir tekelleşme var. Bu da bozulan konulardan, dengelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Tabii ki işin içinde karlar da, kar meselesi de var. Orada da yine 2008'den başlayan Amerika'da başka bir problem görüyorum ben. Bugünkü faizlerin bu kadar yükselmesinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi bence gelir dağılımı Amerika'da da bir şekilde bozuldu. Şöyle bozuldu. 2008'de şirketlerin kendi hisselerini çok ucuz almış olan şirketler fiyatları onlar almaya başladılar. 2018'de de aynı şekilde faizlerin çok düştüğü bir yerde şirketler kendi hisselerini aldılar. Onlar gittiler büyük fonlarda toplandılar. Büyük sermaye büyük fonlarda toplandı. Amerika'daki hisse senedi sahipliği ciddi bir şekilde toptan bir piyasa bölgesine geçti. O yüzden de oradaki ben Amerika'nın 3 ayda bir temettü dağıtma hikayesini çok doğru bulurdum eskiden. Nedeni de şirketler kar ediyorlar çok iyi. Bu elde ettikleri karı da 3 ayda bir halkıyla paylaşıyorlar. Böylelikle geliri her yere yayabiliyordunuz. Şimdi hisse senetleri az elde toplanınca bu gelir dağılımı problemi ortaya çıktı Amerika'da. Bunu da hissediyorlar. Yani enflasyon olarak hissediyorlar, gelir dağılımı bozulması olarak hissediyorlar. Ciddi bir sıkıntı, sosyal bir sıkıntı da baş gösterdi Amerika'da. Benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla konuşuyorum. Okuduklarımla konuşuyorum. Sonuçta bir tarafta büyük bir borçluluk var. Herkesin borçlu olduğu bir yer. Bir tarafta da çok ciddi karlar var. Az sayıda fonun elinde olan veya büyük sermayenin elinde olan ciddi bir kar oluşumu var. Dağıtamıyorsunuz da. Mekanizmanız da bitti. Yani bir mekanizma kalmadı orada da. Bu önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Yani Trump'ın attığı adımlar bunu daha da sertleştiren adımlar. Yani dün bir video izledim. Bir panelde Nvidia'nın CEO'sunu arıyor telefonla. Sonra o da şey
0: canlı
1: yapıyor.
0: Canlı bağlantı. Şimdi,
1: ha, yani ben sizin için ne istiyorsanız yaparım tarzında. Yani
0: yapay zekayı öldürmeyelim. İşte regüle etmek istiyorsak ben diyor yeterince IQ'su yüksek bir başkanım. Dolayısıyla daha fazlasına da ihtiyaç yok şeklinde ya, açıklaması
1: aynen,
0: var.
1: Aynen öyle. Yani,
0: bir yandan da.
1: Bu zor bir şey. Tabii yani ben hani Anthropic'in başlattığı bir çaba bu. Yani sınırlanması meselesi değil. Hakikaten düzenlememiz ve çok şaşırtıcı bir şekilde Eskiden bu işlerin düzenleme işi Avrupa'daydı. Avrupa Birliği
0: Avrupa
1: genelde...
0: diyor ki benim yapay zekam keşke olsa. Bambaşka bir yerde Avrupa yani.
1: Bilmiyorlar bile yani yapay... Bilmiyorlar derken abartıyorum tabii ama
0: Lagarde da söylüyor yani bizim kendi yapay zekamız olmalı. Bir yandan da işte Amerika ile Çin koordine olmazlarsa bu işin gelişmesinin hem regülasyonu hem yavaşlatılması hikayesi bu rekabet ortamında nasıl vuku bulacak? Bu da bir başka soru işareti. Peki bunlar bizi nasıl etkiler? Ali Bey onu da sorayım hani zamanı iyi kullanmak adına.
1: Süper. Ondan önce küçük bir parantez açmama müsaade edin.
0: Tamam.
1: Dünkü haber beni açıkçası biraz endişelenmekten daha fazla korkuttu diyeyim. O da Amerika'nın uzaya bir silah yerleştirmiş olması. Şimdi buna Çin'in cevabı yani dünyada tamam da uzayı da savaş alanına çevirmeyelim dedi ama eğer öyle bir durum varsa mutlaka karşında Çin de gelecektir. Bunun bir de hani yeryüzünde yaşanan savaşın bir de tepede yukarıda da bir yani hazırlığı var. Bunlar beni yani bir insanoğlu olarak, sıradan bir fani olarak endişelendiriyor. Tabii önünde bir kızım var. Onun için daha fazla endişelenir hale geliyorum. Yani nasıl etkiler bizi dediğinizde yani bir işin daha büyük bir resmi var. İşte Japonya'yı mesela Amerika'nın feda edememesi o büyük resmin parçası. Biz yen üzerinden ve faiz üzerinden konuşuyoruz ama bu da var. Diğer taraftan uzay meselesinde bir uzay da bir savaş. Veya daha doğrusu uzayı kullanarak yeryüzünde savaş ihtimali tedirgin edici bir şey. Gelelim bizi nasıl etkiliyor meselesine.
0: Yani bu işte Amerika'nın 10 yılının %5'e çıkması, petrolümüzün evet. üstünde durması, yapay zeka işte yavaşlasın mı yavaşlamasın mı hikayesi. Hani bunları ne gözle okumamız lazım bizim içeride. Mesela Amerika'nın 10 yılı %5'i geçince ben diyorum ki hani CDS de toplayınca acaba bu özel sektörün mesela döviz cinsi borçlanması üzerinden bizim için ciddiye alınması gereken bir risk mi? Mesela ister istemez insan sorguluyor vesaire. Hani bilemiyorum başka çıktılar neler olabilir.
1: 3 başlığınızdan faiz, petrol, yapay zeka başlığında yapay zeka bizi çok ilgilendirmiyor şu anda. Yani ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Ama eklenmemiz lazım herhalde. Ayak uydurmamız lazım.
1: Kullanmayı öğrenmemiz lazım. İlk koşulumuz bizim yapay zeka. Hı-hı. Ki bugün Husiler'le ilgili yanılmıyorsam New York Times'da bir yazı vardı. Husiler yapay zekayı kullanarak silah yapmayı öğrendiler. Yani Hı-hı. yapay zeka meselesi yani bence kaçırılmaması gereken bir trend. Yani o kesin. Ben her ne kadar biraz dijital göçmen olsam da ben de deneye yanıla kullanmayı öğrenirim. Fakat şirketler ama ülke politikası olarak yapay zekada olmamız şart. Fakat düzenlenme meselesini şimdilik bir tarafa bırakayım. Geleyim petrole kısacık. Biz petrolü kaç görüyoruz şu anda? Yanılmıyorsam 105'lerde görüyoruz değil mi?
0: Gelir birazdan ekrana. Canlı seviyeleri de görme şansımız olur.
1: Yani 103'lere düşmüştü en son buraya gelmeden önce baktığımda.
0: Efendim Brent 108 dolar 8 sent diyor. Amerikan tipi ham petrol 104 dolar 71 sent
1: evet,
0: diyor. %1 civar düşüş
1: bu
0: var.
1: Bu Kasım kontratının fiyatı. Bunlar Kasım kontratının fiyatları. Piyasadaki şu anda cash dediğimiz ya da işte dated Brent dediğimiz petrol 104 dolarda görünüyor ekranlarda. Gerçek hayatta petrol 25 dolar daha pahalı. Onu söyleyeyim yani. Hatta Umman'ın petrolü 150 dolarlar civarında. İşin daha kötüsü henüz hissetmedik. Türkiye'de hissetmedik ama Endonezya ve Filipinler'de, Suriye'de artan petrol fiyatları nedeniyle halkın tepkisi sokaklara dökülmüş durumda. Tedarik problemi yaşanacak bir dönem gelecek. Korkuyorum. Eğer bu işi çözemezsek derken tüm dünyanın artık bu işi çözmek için çaba sarf etmesi lazım. Çözemezsekten kastım şu, ham petrol tedariğinde problem çıkacak fiziki tarafta. Fiyatını verseniz bile kargo bulamayacaksınız, bu bir.
0: Rafinaj tarafında da darboğaz geliyor herhalde.
1: Tam öyle. İkincisi de rafinaj tarafı. Çünkü biz ham petrol tarafında fiyatları 130 dolarda görsek bile, 130 doların karşılığı denk gelen özellikle dizel. Çünkü dizel Rusya'daki rafinerilerin vurulması sonrasında Karadeniz üzerinden hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya giden dizel yakıtı ki benzin ve jet yakıtında ihracat yasağı vardı Rusya'nın. Dizel de buna eklendi çünkü kendi ihtiyaçlarından dolayı. Henüz çok büyük problem yaşanmıyormuş Rusya'da oradaki arkadaşlarımla konuştuğumda çok büyüklerde kastım büyük şehirlerde Moskova'da yaşanmıyor. Dışarıda yaşanmaya başlamış. Şimdi benzer bir durum birçok ülkede ortaya çıkacak görünüyor. Jet tarafı yaz mevsimi bittiği için kuzey yarıkürede biraz daha görece talep azalacağı için belki normal olabilir seviyede korunabilir ama dizel tarafı özellikle bu distillitler tarafındaki problem var, yaşanıyor. Korkarım böyle giderse daha da

0: iş zorlu hale gelecek. Çünkü kargo bulamayan rafinerler mecburen kapasite düşecekler. Kapasite düştüğü anlamına ben var olan talep ya fiyatla karşılaşacak ya litre sınırlamasıyla karşılaşacak. Yani böyle bir yere gidiyor kuzey yarıküre. Bizden bahsetmiyorum sadece. Yani bizi nasıl etkiliyor sorusunda bizi de etkileyecektir. Çünkü biz Karadeniz'den, yani biz dizel açığı olan bir ülkeyiz. Karadeniz'den, Rusya'dan biz dizel açığımızı kapatıyorduk. Kapatamıyoruz şu anda. Yani onun içinde ciddi sıkıntı henüz yaşanmadı ama ihtimal artmış durumda. Çünkü petrol de 105 dolar diyeyim, hani Dated Brent olarak konuşayım. 105 dolarda bir eşik vardı. Henüz aşılmadı. Aşıldığında 110 dolar var. Orası daha önceki zirveler bana göre. Fakat bu sıkışıklık özellikle Suudi Arabistan'ın yan budanda petrol gönderemediği durumda iş cidden problem haline gelecek. Yani geldi gelecek değil, geldi daha da bunun artması veya zorlamasının ihtimali var. Petrol tarafı hepimiz için çok ciddi bir sıkıntı ve o yüzden de mesela ben bizim Merkez Bankası için de Fed için de aynı şeyi söylüyorum. Petrolden gelen bir enflasyon baskısını faiz arttırarak çözemezsiniz. Az çok şoku bu. Yani onun için hani para politikanızı bu uğurda feda edemezsiniz. Maalesef geliyor dışarıdan. Bundan yaşayacaksınız. Gelelim ilk soruya.
1: Amerika'nın 10 yılında %5 eşiği.
0: Bizler de borçlanırız. Biz deriz ki yani herhangi bir borçlanma, şirketlerin yurt dışındaki yaptığı herhangi bir borçlanma teknik olarak 3 şeyden oluşuyor. Bir, Amerikan 10 yıllıkları veya 5 yıllıkları. Amerikan faizi baz faizdir. Bütün dünya için baz faizdir. Onun üzerine Türkiye'nin riski CDS.
1: Yani CDS.
0: Onun üzerine de şirketin kendi riski eklenir. Evet. 3 faizden yani 3 parametreli bir rakamın toplamından o şirketin bir borçlanma maliyeti ortaya çıkar. Baz artıyor. Baz artınca maliyetiniz artıyor. Buraya geliyorsunuz. O borçlanmayla nasıl bir kar üretecektiniz de bu faizi ödeyeceksiniz. Burada problem çıktığında ama bu sefer yani üretemeden veya kar edemediğiniz bir durumda önce şirketin riski artıyor, sonra dolaylı olarak Türkiye'nin riski artıyor. Yani bu birbirini tetikleyen bir süreç haline geliyor. O yüzden oradaki faiz artıyor. Bize ne dediğimiz bir dünyada değiliz. Oradaki faiz arttığında bizdeki faiz de artıyor. Aslında faizin maliyet artıyor. Faiz artıyor tabii de maliyet artıyor. Yani ve bu artan maliyeti karşılayacak üretim kapasiteniz, yeteneğiniz, ölçek ekonominiz vesaireniz olması lazım ki bundan baş edebilin. Burada mesele hani bizim kendi başımıza yapabileceğimiz şeyler ya böyle bir faiz artışına karşı hiç bir şey yok. Yani sadece onu mecburen ödemek zorunda kalıyoruz. Karşılığında bunu karşılayacak üretim ve kar üretmemiz, yani üretim yapmamız ve kar üretmemiz gerekiyor ki işimiz daha da zorlaşıyor şu andaki ortamda.
1: Şimdi az bir süremiz kaldı Ali Bey. Orada içeriden aslında sizinle zaman zaman işte sermaye piyasasına ilişkin regülasyonlar geldiğinde konuştuk geçen haftalarda. İşte keşke MSCI'yi beklemeseydik dediniz. Beklediğimiz için belki daha orantısı farklı diyelim. Sert koşullarla karşılaştı sektör diye konuştuk vesaire. Şimdi yine sermaye piyasalarından farklı bir başlık da dün gündeme geldiği için çok kısa o konuyla ilgili bir görüşünüzü almak istiyorum. Tera'ya satışı süren pusulanın fonları temirde düştü şeklinde dün Ekonomim Gazetesi de verdi. Burada henüz devir gerçekleşmedi. Tabii yatırımcı için ne anlam ifade edecek? Bunun iyi anlaşılması son derece önemli. O yüzden hani sizin piyasa tecrübenize başvurmak istedim ben de. Yatırımcı için ne anlam ifade eder pusulanın fonlarının temelde düşmüş olması?
0: Şimdi orada yani bu problemi yani yaklaşık 1,5 senedir konuşuyoruz. Yani piyasa profesyonelleri bir tarafta bu konuya daha önceden biraz daha yüksek sesle dile getirmiş olmaları lazımdı. Diğer taraftan hem SPK'nın hem Borsa İstanbul'un bazı adımları çok daha önceden atması lazımdı. Hani bunu konuştuk.
1: Burada bazı yatırım fonlarında temerrüt var. Pusulanın onu da belirtelim.
0: Ama para piyasası fonunda temerrüt varmış ki bence burası daha kritik bir konu. Çünkü normalde hisse senedinde bir temerrüt durumu olduğunda hani o hisse senedi riskini alanlar için görece olarak yani risk ağırlığı yüksek olan bir fon olduğu için bunun hem fon iç düzüğünde hem fon piyasasında bilinen bir nasıl diyeyim riskin varlığını bildiğiniz sürece bunun sonuçlarına katlanabiliyorsunuz. Fakat para piyasası fonu biraz daha zor bir fon. Daha zor derken riski teknik olarak düşük olan ve getirisi de ona göre düşük olan ve herkesin de hani düşük getiriye razı olacağım ama likitte mi likitte

olan bir fonda olmak istiyorum dediği yerde para piyasası fonunu tercih ediliyor. Para piyasası fonunun temerrüte düşmesi demek o fonun yönetimiyle ilgili bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor.

0: İtibaren gerçekten fon yöneticilerinin ve SPK'nın çok daha önceden bunların önlemini almış olması, sınırlamaları çok daha önceden getirmiş olması lazımdı. 28 Ağustos'ta gelen sınırlamalar bu ve benzeri problemlerin yaşanmasını engelleyecek önlemler, fakat ileride engelleyecek. Şimdiye kadar birikmiş olan problemleri çözmek için çok fazla katkıda bulunmuyor diyeyim, ya da bulunamayacak. Şimdi buradan itibaren yatırımcılar ne yapabilir diye baktığımda, açıkçası fonun kendi iç tüzüğünden kaynaklanan bir durdurma işlemi, temelde düşme hikayesi. Sonuçta ben herhangi bir fon satışına izin vermiyorum diyor. Buna 2008'de Amerika'da da karşımıza çıktı. Hatta 2008 Amerika krizini başlatan, daha doğrusu fitili ateşleyen konulardan bir tanesi de buydu. Orada da büyük fonların bazılarından çıkış hızlandığında durdurdular çıkışı. Durdurunca bu yeni bir panik şey yaptı. Havası getirdi ve daha dalgası getirdi hatta, arkasında duramadılar. Şimdi burada da böyle bir durum var mı? Rakamlar pusulada görece olarak düştü. Yani öyle bir süreç yaşandı. Şu anda gelinen noktada rakamların ne olduğu konusunda bir fikrim yok, ama SPK'nın ve Borsa İstanbul'un ve de Takas Bank'ın bir araya gelip buradaki meseleyi bir ele almaları gerekiyor. Çok hızlı
1: Yani
0: bir şekilde
1: Ekonomim
0: ele almaları
1: gazetesinde
0: gerekiyor.
1: SPK'nın düzenlemesi sonrası 132,7 milyar lirayı aşan çıkış yaşandığı belirtiliyor pusula
0: Evet,
1: portföy
0: pusulanın rakamları
1: fonlarından.
0: düşmüş. Yani önemli ölçüde düşmüş. Şimdi burada küçücük bir şey daha paylaşayım. Hafta sonu yapılan "biz devralıyoruz" açıklaması, kapa yapılan açıklama PDDK SPK onaylarından sonra, ama sosyal medyada yapılan açıklama böyle bir onay alınmaksızın "biz devralıyoruz" şeklinde bir açıklamaydı. O çok doğru bir yol ve yöntem gibi gelmiyor bana. En azından SPK, BDDK'nın ilk aşamada, ardından da Rekabet Kurumu'nun bu konuda onayları gerekiyor. Yani bunda biraz hızlı davranabilirler, eğer böyle bir satın alma veya devralma olacak ise. Bunda biraz hızlı davranabilirler. Yatırımcılar için birkaç gün zorlu geçecek gibi görünüyor.
1: Finansal danışman Ali Ağoğlu, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli görüşler için. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından küresel piyasaları da Sadi Kaymaz'la konuşalım.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Biz Ali Ağulu ile sohbet ederken bakalım küreselde işler nasıl gitti, onun için de bir kez daha Pekin diyeceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'la tekrar birlikteyiz. Sadi, bir sonraki buluşmamıza kıyasladığında piyasada durum nedir?
1: Zeynep, genel olarak yeşiller devam ediyor Asya borsalarında. Bugün petrol fiyatlarında tabii siz de az önce bahsediyordunuz. Hafif, çok hafif de olsa Asya seansında bir geri çekilme var. Tahvil tarafı biraz durgunlaştı. Her ne kadar tabii Fed ve borç kararları kapıya dayansa da genel olarak piyasalarda yeşiller hakim. Piyasalardayken de borsaları, uzak doğu borsalarını, hisse senetlerini kastettiğimi belirtmem lazım. Onun dışında şöyle küçük küçük notlar da aldım çünkü anlatılacak çok şey de var Zeynep. Onlardan bir tanesi az önce mesela nominal konuşuyordunuz Zeynep. Benim anladığım kadarıyla 5 cent neden biz nominal müdahalede bulunduk? Bizim kasamızdan para çıkmadı diyor benim anladığım kadarıyla. Hatırlarsın kendi masasının önünde bir mizansenle birlikte 4 milyar dolarlık yen alın gibi bir yazı yazmıştı. Dolayısıyla en sonunda baktığımızda biz aslında kasamızdan reel para çıkartmadan bu işin için altından kalktık diyordu. Üstelik de bu sayede bizim tahvillerimizden 28 milyar dolar da satılmadı gibi bir bağlantı kurdu. Onun dışında Zeynep ihracat diye bir not almışım. Japonya'nın ihracatında 12 aydır yükseliş var. Bu yükseliş de devam ediyor. %20'ye yakın bir ihracat artışı gördük. Tabii belirtmeye gerek yok. Yerel etken sektörü çok canlı ama tabii petrol faturaları can yakıyor. O tarafta ithalatta da %28'lik bir artış var ve dış ticaret açığı veriyor. Şu anda Japonya üst üste 4 aydır savaşla birlikte yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte. Yine şöyle bir bakıyorum. Softbank diye bir not almışım. CDS'leri dikkat çekiyor Zeynep. 384 puanı aştı 5 yıllık bağlamda baktığımızda. Önemli bir seviye. Genel olarak tabii ki CDS'lerin borçlanma maliyetlerin faizlerin yükseldiğinden bahsediyoruz ama Softbank gibi çok önemli ve OpenAI'nin de en büyük yatırımcılarından bir tanesi olan bir şirket için bu derece bir seviye hakikaten bana sorarsan dikkate değer. Yine CATL diye bir not almışım. CATL dünyanın ve Çin'in aynı zamanda en büyük batarya üreticisi. Tabii en büyük derken dünyadaki her 3 bataryadan bir tanesi dersek herhalde o büyüklüğü de şöyle bir tartmış oluruz. Hisselerinde 2 günde %10'u bulan kayıplar var. Bazı şirketler Çin'de tabii çok bağımlılar CATL'e. Başka alternatif şirketlere batarya tedarikçilerine yatırım yapmaya başladılar. Acaba karında ve satışlarında ya da kapasite kullanımında bir düşüş olur mu diye bir endişe var. Bu endişeyle birlikte de çok sert satışlar var. Onun dışında Zeynep yine Çin Amerika'ya döneceğim. Besant kendi mevkidaşıyla görüşeceğini söyledi. Masada bazı pozitif sinyaller var. Onlardan bir tanesi en azından tarım ve enerjide tarifelerin düşürülmesi. Bu devirde tabii tarifelerin yükseltilmemesi bile, kavga etmemeleri bile pozitif bir gelişmeyken Çin'le Amerika'nın kısıtlı alanlarda da olsa bazı tarifleri düşürmeyi görüşmesi bana sorarsan önemli. Bir de tabii hatırlatmak lazım. Hem Japon Başbakanı hem Xi Jinping gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Xi ile Trump'ın görüşmesi de 24 Eylül'de gerçekleşecek.
0: Bakalım oradan hangi başlıklar çıkacak, onları da konuşmak üzere diyelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz. Çok teşekkürler.

0: Ve dönüp dolaşıp petrolde kilitleniyor pek çok unsur diye az önce konuştuk. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Nasanoğlu'nun görüşüyle sabah raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Şu anda bütün dünyada bu petrol, özellikle dizel, mazotta çok sert artışlar var. Rafinerilere ürün gelmesinin zorluğu ve onun çıkışındaki, arzındaki tedarik sorunu bu noktaya getiriyor gibi gözüküyor. Yani ne yazık ki bu bizim açımızdan enflasyonun hem doğrudan hem dolaylı, çünkü tarım sektörü ciddi kullanıyor. Yani o tarımsal ürünleri taşıyan kamyonlar da, tarlalardaki traktörler de çok büyük oranda mazotla çalıştığını düşünecek olursak doğrudan bir gıda enflasyonu etkisi var. Doğrudan bir ulaşım maliyeti var. Dolaylı yoldan birçok sektörün tedariğindeki bu artışın fiyatlara yansıma etkisi var. Maalesef bu açıdan olumsuz. Tabii petrol fiyatındaki her 10 dolarlık artışın bizim 4 milyar dolarlık bir cari açığa tekabül ettiğini düşünecek olursak, hani 4 ayda hani böyle giderse, tabii bunun yıllık bazda söylüyoruz, 70'ten 110'a doğru giden açıkta neredeyse hani 15-16 milyar dolar ilave bir açık anlamına geliyor ki biz şeyde OVP'de 37-38 milyar dolar olarak cari açığı öngörmüştük. O zaten çok iyimser. Net hata noksanı dikkate aldığımızda iyice iyimser ama bu petrol fiyatlarındaki gidişat da bunu gösteriyor. Yani bu gelişmeler bize birkaç noktada aslında dikkat dedirtiyor. Merkez Bankamız Temmuz sonu, Ağustos başı gibi enflasyon raporunu açıklarken ya da Temmuz ayı toplantısında hani jeopolitik risklerde en kötünün geride kaldığı varsayımı yapmıştı. Petrol fiyatları için daha iyimser öngörülerde bulunmuştu ama iki ay sonra bunun pek böyle olmadığını gördük. Yani iki ay sonra da tam tersini de görebiliriz. Çünkü öyle bir nokta ki o Hürmüz Boğazı'nın açılması bir anda günde 20 milyon varil arzı getirip fiyatları paldır küldür yine 70 dolara falan indirebilir. Ama adım adım bu kapanma 150-170 dolara da götürebilir. Yani öyle bir noktadayız. O yüzden aslında tatsız. Temmuz ayındaki iki gelişme bugün finansal piyasaların biraz kabus görmesine de yol açıyor. Bir tanesi hani savaş bitiyor. İşte anlaşma 60 gün içinde Amerika-İran anlaşacak derken Trump'ın özellikle NATO zirvesinde Ankara'dayken İran'la ilgili yaptığı açıklamalar ve arkasından sıcak savaşın tekrar başlaması petrolü adım adım yükseltti. Yine Temmuz ayında Fed'in toplantısında Warsh'un pek de hani anlaşılamayan mesajları ya da belirsizliği arttıran mesajları risk algısını yükseltti. Yani Merkez Bankası'nın notunu kıran bono tahvil piyasaları o yükselişe iyi bir gerekçe de buldu bu yolla. Hem petrol artıyor, zaten enflasyon artacak. Fed işte arttıracağım sinyali vermedi. Bu enflasyon daha da artabilir. Bitmedi.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. What we gotta do right here, go back.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Alara Akgün, yatırım bülteni programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında odak gündem bugün gelecek. Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararı.

olacaktı. Türkiye saatiyle akşam 9'u gösterdiğinde 21'de Bloomberg ET ekranlarında da Fed'in bu haftaki yani bu ayki faiz kararını alacağız. Ve arkasından sayarın Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Yani Cuma günü ise kapanışı Japonya Merkez Bankası Boj'dan bir faiz kararıyla yapacağız. Tabii ki küresel merkez bankalarının faiz kararlarının geçtiğimiz haftadan bu yana devam ettiği bir haftayla karşı karşıya kaldık. Ve 3 merkez bankasına bakıldığında ise faiz artışlarının masada olduğunu gördük ki hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir artış gelmişti diyelim. Ve Avrupa tarafını konuşmuşken şu anda İngiltere tarafından enflasyon rakamları geldi. İngiltere'de faiz kararından önce TÜFE rakamı Ağustos'ta aylık %0,5 oldu. Beklenti doğrultusuna gelen bir enflasyon rakamının da olduğunu aktarıp bugünkü başlıklara beraber bakalım dilerseniz. Çünkü gözler biraz da Amerika tarafında olacak demiştik. Amerika tarafından bugün FED faiz kararı gelecek. Tabii faiz kararında uzun süredir pas geçilen bir artış beklentisi varken şimdi bakıldığında ise aslında bugün bir 25 bas puanlık artış gelebileceği öngörülüyordu değerli izleyenler. FED Eylül faiz kararını ve güçlenmiş ekonomik tahminlerini bugün Türkiye saatiyle akşam 21'de açıklayacak. FED Başkanı Kevin Warsh ardından bir basın toplantısı düzenleyecek ve para piyasaları bugünkü toplantıda faizin 25 bas puanlık yükseltilmesi %90 ihtimalle bakıyor olarak fiyat bulunmakta piyasadaki performansı izlediğimizde. Bloomberg anketine katılan ekonomistler de faiz bandının %3,75 ile 4'e yükseltilmesine işaret etmiş bulunmakta diyerek buradan bir diğer başlığımıza geçelim. Tabii küresel merkez bankaları diyoruz. Buradaki adımların da artışa doğru gitmesinde biraz da ABD-İran savaşında sebebiyet verdiğini de altını çizmekte fayda var diyelim. İkinci başlığımıza bakıldığında bizi İran'ın savaşının Pentagon'a maliyeti 38 milyar dolara ulaştığı başlığı karşılıyor. Son rakamlara bakıldığında savaşın 7. ayında ABD Kongre Bütçe Ofisi İran savaşının Pentagon operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibariyle yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını söyledi. Çatışmaların devam etmesi halinde ise bu tutara her ay 2 ila 3 milyar dolar daha eklenebileceğinin altı çizildi. Ve bir diğer taraftansa bu haftayı Japonya Merkez Bankası faiz kararıyla kapatacağız demiştik. Cuma günü faiz kararı gelecek ve beklenti yine Japonya Merkez Bankası'nda faizlerin artışına doğru gitmesi olarak öngörülüyor ki hatırlatalım. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da Japon mevkidaşıyla konuştuğunda faiz artışına gidilmesinin altını çizdiği bir mesajda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylemişti. Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor ve borçlanma maliyetlerini artırmaya devam etmeye hazır olduğu sinyalini vermesi de öngörülüyor diyelim. Ayrıca Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini artırmaya devam etmeye hazır olduğu sinyali de vermesi bu toplantı dahilinde öngörülecek diye de başlıklarımıza ekleyelim. Ve buradan son başlığa gidildiğinde ise aslında bu sabah saati kripto para birimlerinde 75 bin dolardan 74 bin dolara doğru bir geri çekilme fiyat hareketinin olduğunu majör kripto para birimi Bitcoin cephesinde görmüştük. Dün önemli bir oylama vardı kripto para piyasasında. Clarity Act reddedildi ABD senatosundaki kripto para yasası ve bu tasarının reddedilmesinden sonra ise Bitcoin tarafında Amerikan işlemlerinin %4'lük bir geri çekilme yaşandığını gördük. Çarşamba günü Asya'da düşüşünü sürdürmesinin ardındansa 75.700 dolara kadar bir geri çekilme, bir dengelenme sürecinin de olduğunu izliyoruz diyelim ki hatırlatalım 2 hafta önce 81.000 dolarlarda bir dengelenme süreci de major kripto para birimi Bitcoin'de görmüştük diyerek ekonomik takvime buradan bakalım beraber. Evet, küresel merkez bankaları haftası diyoruz. Yoğun bir karar süreci gelecek bu son 3 güne bakıldığında ama öncesinde bu sabah saati hem içeriden hem dışarıdan gelecek verileri sizlere aktaralım değerli izleyenler. Bugün ekonomik takvimine bakıldığında saatler onu gösterdiğinde içeriden konut fiyat endeksi Ağustos rakamları gelecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde ise Euro bölgesi sanayi üretimi Temmuz verilerini alacağız ve saatler 15.30'da Amerika tarafından ticaret endeksleri Ağustos rakamları, yine aynı saate perakende satışlar Ağustos rakamları gelecek diyelim ve ardındansa konut piyasası tarafından rakamlar gelecekti. Ve diğer taraftansa yine bugünün gündemi yani hem küresel hem de içeride biraz daha gözlerin odağında olacak veri ise Türkiye saatiyle 21'de FED faiz kararı olacak ve ardındansa FED Başkanı Kevin Warsh'un basın toplantısına vereceği mesajlar olacak.

0: olarak diyelim. Evet, tabii burada böyle bir gündem varken bir diğer taraftansa bakıldığında bu tarafta yoğun bir gündemin de oluştuğunu görmüştük. Şimdi ise tüm gündemi konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Hemen kendisini bekletmeden davet edelim dilerseniz. Kendisi Kuzey Meyko Değerleri Araştırma Analisti İbrahim Pişman. İbrahim Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: İbrahim Bey, aslında bakıldığında bu hafta yoğun bir Merkez Bankası faiz kararı haftası olarak görüyoruz. Fakat ama öncesinde içerideki fiyatlamalara bakmakta fayda var diyelim. Çünkü Borsa İstanbul tarafından sizinle başlamak isterim. Son fiyatlamalara bakıldığında dün bir satış dalgası vardı ve Borsa İstanbul 14.000 puanın da altına sarkarak bir düşüşle dünkü kapanışını sergilemiş bulunmakta. %2,5'a varan bir kayıpla kapanışta bankacılık tarafındaki geri çekilmenin de önce olduğunu gördük ve banka bankacılık %4,15, holding %2,29 değer kaybıyla biraz daha puan bazlı baskıları da kontrol ettiğini izliyoruz. Peki siz bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz ve dünkü kapanıştaki bu satıcılı seyrin altında hangi etkenler yatıyor? Bir genel performansı sizden dinleyelim.
1: Evet, aslında Eylül ayına volatilitesi çok yüksek bir şekilde başladı diyebiliriz piyasalar açısından, ki hafta başından beri hem küreseldeki risk iştahındaki kayıp, petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskısı elbette Borsa İstanbul tarafında da risk iştahından kaçışla beraberinde getirdi. Tabii geçen hafta nispeten bir miktar küreselden pozitif ayrışmaya çalışan bir BIST 30 performansı görüyorduk. Burada da tabii en önemli etkenlerden birisi serbest fonlara yönelik getirilen düzenlemenin de bir miktar çıktısı olarak değerlendiriyorduk. Ancak buradaki fon düzenlemelerinin de katkısının sınırlı olacağını bekliyorduk. Ki bu hafta başından itibaren bir miktar bazı fonlardaki çıkışların artması likidite ihtiyacını da beraberinde getirdiği için burada bütün likit varlıkların satıldığını görüyoruz. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta tabii ki petrol fiyatları ve savaş etkisini hala piyasalar stres olarak da hissetmeye devam ediyor. Siz de ifade ettiniz. Geçen hafta da aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. ECB tarafında bir faiz artışı gördük. Bütün bunlarla beraber piyasalar bugünkü Fed'in faiz artışına da odaklanmış durumda. Haliyle tahvil fiyatlarındaki getirilerin yukarı yönlü gitmesi, piyasa faizlerinin aslında yukarıya doğru gidiyor olması da elbette ki riskli varlıklardan da bir miktar kaçışı da beraberinde getirdi. Dünkü temada biraz banka ve holdinglerin burada düşüşte öncülük etmesi de tabii ki yabancı yatırımcının burada ilgisinin kaybolduğunu da aslında bize bir miktar sinyallerini verdi. Ama tabii bugüne baktığımızda daha sınırlı ve temkinli alışlar görebiliriz. 14.000'in altına geldi. Uzun zamandır aslında 13.800 ile 14.600 bandı arasında sıkışmış bir endeks takip ediyorduk. Ki bu bulunduğumuz noktalarda bir miktar tepki alımlarının da gelmesini beklemekle beraber asıl kalıcılık aslında burada Fed'in faiz kararı sonrasında biraz küreseldeki risk iştahındaki toparlanmaya da bağlı olacak diyebiliriz. Tabii diğer taraftan fonlara yönelik düzenlemenin etkisiyle de bir miktar artık pozisyon düzenlemeleri de devam ediyor. Bunun da tabii şirket bazlı hareketliliğini de görmeye devam etsek de asıl piyasaların şu anki odağında küreseldeki risk iştahı ve belki de Fed'in faiz kararı olacak diyebiliriz.
0: Şimdi küreseldeki risk iştahına bakıldığında burada FED faiz kararının bu akşam geleceğini aslında ekranlarımıza aktardık. Ama öncesinde daha FED faiz kararı gelmesine yakın bir süreçte iç piyasaya bakıldığında fon tarafındaki düzenleme ve rehber güncellemelerinde fiyatlamaları biraz daha etkilediğinin altını çizmiştiniz. Peki sizce bu tarafı konuştuğumuzda bu etki ne kadar süre devam edebilir? Yani bu uyumlanma sürecinin aralığa kadar devam edeceğinde rehber güncellemesinde biraz daha altının çizildiğini programlarımızda yer vermiştik. Peki sizce bu denli bir vadede mi burada dalgalı seyrin Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine devamını öngörürsünüz, yoksa daha kısa bir süreçte burada bir toparlanma öngörünüz mevcut mu?
1: Aslında tabii şu anda hem fonlar tarafında bir miktar düzenleme devam ederken diğer taraftan da aslında yatırımcı tercihlerini de etkileyen bir durum olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada yatırımcılar da serbest fonlara yönelik ilginin azalıp azalmayacağı, buradaki getirilerin ne derece değişeceğini de biraz bu tarafı da irdelemek gerekiyor. Tabii burada zaman bugünden yarına değil, yılbaşına kadar bir tarih verildiğini görüyoruz. Ama her ne kadar volatilite yüksek başlasa da buradaki etkinin giderek azalmasını bekleyebiliriz. Ki nispeten fonlarda bu takvimi en azından kendi lerini aldıklarında piyasa takvimiyle de beraber zaman zaman piyasadaki risk iştahı bozulduğunda tabii ki burada oynaklığın daha yüksek seviyede

0: ne olduğunu da izliyoruz. Ama burada etkinin giderek azalması, ki yılbaşına kalmadan aslında bu sürecin de büyük ölçekte tamamlanmasını bekleriz.
1: Peki sektörel bazı ayrışmaların da biraz dünkü kapanışlarda olduğunu gördük. Çünkü bankacılık %4'ün üzerinde satıcılık kapandı. Buna holding %2,5'a yakın bir geri çekilmeyle eşlik etti. Fakat finansal kiralama factoring sektörüne bakıldığında %4'e yakın bir yukarı yönlü seyir vardı. Siz önümüzdeki dönemde bu uyumlanma sürecinde ve yabancının da biraz daha ilgisinin geri çekildiğinin altını çizdiniz. Bu ortamda bu ayrışmanın devam etmesini öngörür müsünüz?
0: Aslında tabii yani küreseldeki gelişmeler ve yurt içindeki gelişmeler biraz daha kırılgan bir zeminde. Haber akışları da her an değişebiliyor. Mevcut konjonktür evet şu anda bir baskılı piyasayı bizim karşımıza getiriyor. O yüzden finansal şirketleri değerlendirdiğimizde banka tarafında baskı ve buna bağlı olarak holdinglerdeki satışı görüyoruz. Ama halihazırda yılbaşından beri çok zayıf bir performans olduğunu da unutmamak gerekiyor. Her ne kadar Merkez Bankası çok keskin bir şekilde faiz indirim mesajı vermese de önümüzdeki dönemde artık indirim döngüsünün başlamasını bekliyoruz. O yüzden piyasadaki ılımlı bir seyri haline dönüşmemizle beraber aslında Merkez Bankası'nın da faiz indirimine kademeli de olsa bir alan açılması aslında yabancı ilgisinin dünkü kayıpların tam tersine dönme kaydıyla ilgisini de beraberinde getirebilir. O yüzden tabii ki daha belki şu anki riskli varlık olarak sınıflandırdığımız sektörlerde veya satıcılı gördüğümüz sektörlerde alımların ileri vade artmasını da açıkçası bekliyoruz. Tabii burada en önemli etkenlerden birisi savaş ve buna bağlı petrol fiyatları. Bir miktar burada petrol ve türev ürünlerini üreten şirketlerin ön planda olduğunu da izliyoruz. Petrokimya tarafının ön planda olduğunu da görüyoruz ama burada da kademeli bir düzeltme hareketlerini de elbette görebiliriz.
1: Şimdi tabii küresel merkez bankalar haftası diye adlandırdık. Fakat geçtiğimiz hafta bizim merkez bankamızdan da bir değişim gelmemişti. Bugüne geri döndüğümüzde Majör Merkez Bankası FED'den faiz kararı gelecek diyoruz. Ve aslında 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gidebilecek bir Amerikan Merkez Bankası adımıyla karşı karşıya da kalacağımızı bizi vadeli piyasalarda 290'a varan faiz artışı fiyatlaması da biraz daha gösterdi. Siz de bu kanıya katılıyor musunuz diye üstünden bir sormak isterim. Bir de sizce bugün FED tarafından 25 bas puanlık bir faiz artışı gelmesinden sonra burada ABD tarafındaki borsalarda doların güçlenmesinde ve Amerikan tahvillerinin nasıl bir seyir öngörürsünüz? Çünkü son zamanda bakıldığında hatta geçtiğimiz günlerde Wells Fargo S&P 500 için kârlar var fakat bir törpülenme olacak diyerek beklentisini aşağı revize etmişti. Amerikan tahvillerine bakıldığında 10 yıllıklarda 5'lerin üzerine çıkan bir fiyat seyri hakim oldu. Ki tahvil geri alım programının yapılmasına rağmen gelen bir yükseliş ivmesinin hala etkili olduğunu gördük. Dolar tarafında hafif bir güçlenme var derken peki bugünkü adım bunları nasıl değiştirebilir sizce?
0: Aslında bugünkü piyasanın %90'ın faiz artışı beklese de açıkçası biz burada faizlerin değişmesini beklemiyoruz kurum olarak da. Çünkü evet faizlerin artması gerektiği bir gerçek belki ama Eylül ayındaki toplantının çıktısı olarak karşımıza gelmeme ihtimali yüksek görüyoruz. Mayıs ayındaki 4,2 tüfenin 3,4'e gerilemesi ki Fed üyelerinin belki burada en fazla dikkat ettiği kalemlerden birisi çekirdek tüfe tarafıydı. Burada %3 sınırından %2,4'lere kadar da geri geldiğini görüyoruz. Tabii ki ileri vadede petrol fiyatlarının baskısı bir enflasyonist ortamı beraberinde getirecektir. Halihazırda siz de ifade ettiniz. Burada tahvil piyasasında ciddi bir baskı var aslında ki Fed faizleri arttırırsa borsa tarafında da ciddi bir risk iştahında kırılma görebiliriz. Yani bu sadece ABD tarafında değil küreseldeki risk iştahını da elbette törpüleyecektir. Ama tabii ki bir anda havanın değişebileceğini ki piyasalar bu yıl 2 faiz artışı, önümüzdeki yılda 2 faiz artışı. Yani
1: Evet.
0: toplamda 4 kez faiz artışı beklentileri var. Burada ılımlı bir seyrin aslında bir anda bu beklentileri törpüleyebileceğini de unutmamak gerekiyor.
1: Şimdi tabii FED tarafından faiz kararı gelecek fakat çok da önceden söylem ve aslında rehberlik sunmayı sevmeyen yeni başkan, FED Başkanı Kevin Warsh'un da bir basın toplantısı olacak. Piyasalarda çok kez tartıştık, konuştuk. Yani bir rehberlik yapılmadan acaba nasıl bir fiyatlama ortaya çıkar derken aslında bir taraf çok sağlıklı bir fiyatlama olur derken diğer tarafta şu anki dalgalı seyrin sebebini Kevin Warsh'un yapmadığı rehberlik ve önden yapılan söylemler olduğunu altını çizmişti. Peki sizce Kevin Warsh bugün basın toplantısı nasıl bir söylemde ve mesajda bulunabilir? Çünkü son zamanda bakıldığında Jackson Hole toplantısında bir sempozyumda konuşma gerçekleştirdi ve önce

0: söylemlerine nazaran biraz daha rehberlik yapmaya başlamasının şahin algılandığı bir piyasa fiyatlaması hakimdi. Ve daha önceki söylemlerin yine altını çizdiğimizde FED tarafından bir faiz artışı gelmiyor. Çünkü tahviller tarafında bir sıkılaşma hakim söylemi vardı. Şu anda sıkılaşmanın hakim olduğunu gördük. Aynı söylemler devam eder mi, yoksa bugün daha farklı bir Gavin Walsh'la basın toplantısında sizce karşı karşıya kalabilir miyiz?
1: Yani bu tarafta çok keskin bir söylem değişikliğine gitmesini de beklemiyorum. Çünkü yeni başkanın daha farklı bir tarzı var. Çünkü burada söylem olarak, yani sözlü yönlendirmenin bir miktar geri plana çekilmesi istediğini görüyoruz. Ki diğer Fed üyelerinin de aslında başkanın göreve geldiğinden beri söylemlerinde daha az konuştuklarını görüyoruz. Yani burada bir belirsizlik tabii ki piyasaları bir yandan tedirgin ediyor. Para istikrarının, yani burada temel amacının %2 enflasyon ve istikrarın aslında sağlanması yönünde çok şahin mesajları var. Ama buna yönelik adımlar nasıl olacak sorusunda belki biraz alt başlıklara da bakmak gerekebilir. Bu tarafta istihdamın güçlü gelmesi, nispeten faiz arttırma noktasında piyasa beklentilerini bu yöne çevirse de aslında burada tahvil piyasalarındaki bir baskının da çıktısı olarak da izleyebiliriz. Şu anda çekirdek tarafın hala hazırdaki politika faizleriyle uyumlu bir şekilde aslında dezenflasyonu destekleyeceğini görüyoruz. Ama arz yönlü etkiler haliyle bütün dünyada olduğu gibi o da Fed'in politika faizi dışında kalacağı için bu taraftan gelebilecek bir adımın çok da işe yarayacağını da aslında düşünmüyorlar ki seçim öncesi bir miktarda yönetimle aslında burada çok da ters düşmek durumunda da kalmayacaktır diyebiliriz.
0: Şimdi yönetimle ters düşme tarafını konuşurken tabii Amerikan Başkanı Donald Trump ABD-İran savaşının yanı sıra yine FED'e dair de açıklamalarda bulunmaktan biraz daha geri çekinmiyor diye de yorumlayabiliriz. Çünkü FED faiz kararına kısa bir süre kala Trump yine faizler indirmeli çağrısında biraz daha mesaj vererek bulunmuştu. Fakat Gavin Walsh'un şu an bulunduğu durumu, enflasyon tarafındaki manşetteki yüksekliği ve tarım dışı istihdamdaki beklentinin bir hayli gelen üzerinde gelen bir performansı göz önüne aldığımızda piyasalar %90'a varan bir faiz artışı fiyatlamasının da olduğunun altı çizilmişti. Peki şimdi bugün gelebilecek 25 bas puanlık bir artış beklentisinin olası şekilde gerçekleşmesi halinde Trump ve FED tarafında nasıl bir makas ayrımı yaşanabilir? Burada bir çatışma sizce ortaya çıkabilir mi? Çıkması halinde piyasalar etkisi nedeni olur diyerek de sorumu ekleyeyim İbrahim Bey.
1: Tabii burada iki başlık var. Çatışma hali olması biraz buradaki içsel problemleri ortaya getirir ama bağımsızlığını bütün dünyada merkez bankaları bağımsız şekilde karar aldığını da ispatlayacağı için piyasa güvenini de sağlamış olur. Zaten Walsh'un burada sözlü yönlendirmeden kaçınması da bir miktar bu seçim sürecine kadar ki etki de olabilir. Yani bu tarafta çok fazla piyasaya sözlü müdahale etmeden aslında bir miktar kendi içindeki dengelenmesini de bekliyor. Ama tabii ki bir faiz artışı gelirse elbette burada mevcut yönetimin ki tahvil adımına karşı aslında tahvil piyasasındaki soğumayı gerçekleştiremediler. O yüzden şu anki bir faiz artışı gelirse bu Trump yönetimi için seçimler koşullarında çok da istenilen bir durum elbette olmayacaktır. Ama tabii bu değişkenlik gösteriyor. Piyasa %90 ihtimalle faiz artışını beklese de açıkçası ben de %10'luk kısımda faizleri değiştirmemesi yönündeki görüşümü tekrarlıyorum.
0: Peki şimdi sizin bu görüşünüzden biraz daha devam edelim İbrahim Bey. Çünkü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamalarına bakıldığında tahvil geri alım programı başarılı oldu demişti. Fakat siz de altını çizdiniz. Bir soğuma tahvil faizlerinde görülmedi. Hala 10 yıllıklar 5'e yakın sayan bir seviyede. 2 yıllıklar da hala 4'ün üzerinde. 30 yıllık zaten 5.20'lerinde üzerine çıkmış bir fiyatlama seviyesinde performansını sürdürüyor. Peki FED tarafından bugün bir faiz kararında artış gelmezse daha sonraki zamanda FED'in adını atmamasından mütevellit Amerika tarafında yine bir tahvil geri alım programı adımı görebilir miyiz? Çünkü Fed'in adım atmadığı tarafta hazine sanki biraz daha o açığı kapatmak amaçlı adım atmaya yelteniyor gibi yorumlanabilir mi?
1: Tabii yani şimdi hazine burada biraz devreye girmeye çalışıyor ve açıklanan rakamlar işte sonrasında 2 katına 3 katına çıkaracağız gibi fiziksel olarak da aslında yapılan adımlar toplam tahvil piyasası içerisinde çok küçük bir boyutta olduğunu piyasa gördü. Yani o yüzden etkisinin gün içinde bile silindiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra bu yönde gelecek açıklamalar maalesef aslında piyasaların oradaki endişesini giderecek boyutta olmayacaktır. Çünkü iki temel konu var. Birincisi petrol fiyatları hala yüksek. Tahvil getirileri yükselmeye devam edecek. Çünkü ileri vadede enflasyon artacağı beklentileri var. Her ne kadar Eylül toplantısında bir faiz artışı görmesek de Aralık'ta görebiliriz. Yani Fed aslında söylem olarak da biraz ileri tarihte faiz artışının da öncü sinyalini verebilir. Yani daha yumuşak bir geçiş burada yapabilir. İkinci konu tabii tahvil piyasaları da elbette ki ABD'nin borç problemiyle de bir miktar ilintili olduğunu da söylemek gerekebilir. Yani burada 40 trilyon dolara aşmış bir borçluluk var ve yüksek faiz de bu borcu
0: Evet.
1: katlıyor. Aslında buradaki endişeler de biraz tahvil tarafındaki baskıları da arttırıyor.
0: Evet, Kuzey Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, buradan kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, yatırım bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Borsa İstanbul'daki son fiyatlamaları ve genel performansı konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Info Yatırım'dan Viyop uzmanı Hakan Mert. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhabalar.
1: Günaydın Hakan Bey. Şimdi bakıldığında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde dün satıcılı bir seyirle kapanışı izlemiş bulunmaktayız. Ve burada bankacılık holdingler tarafından da gelen negatif bir baskı seyrinin de olduğunu gördük. Peki bugün nasıl bir açılış bekliyoruz? Çünkü bugünün gündemi yoğun. Amerikan Merkez Bankası FED'den faiz kararı gelecek. Bugüne sarkan başlıklar da vardı. Aslında fon rehberi güncellemesinin biraz daha uyumlanma sürecinde de bu düşüşlerin olabileceğini programlarımızda sizlerle konuşuyorduk. Peki bu etkenler bugünkü açılışı nedenle etkiler? Sizden detayları dinleyelim.
2: Bu haftaya İstanbul'da olduğu gibi Borsa İstanbul'da da kasvetli ve puslu bir havayla başladık diyebilirim. İki gündür satıcılı seyreden seanslar geçiriyoruz ki aslında küreselde de durum buna çok paralel. Yani Borsa İstanbul aslında küresel borsalara, diğer borsalara da paralel fiyatlama yapmakta. Tabii ki bizim senin de söylediğin gibi iç dinamiklerimizde olan meselelerimiz de var. Yani öncelikle bugünün gündemi aslında Fed'in faiz kararı. Fed'in burada uzun süre sonra beklentiler faiz arttırması yönünde ki gelen enflasyon verileri, yeni gelen Fed Başkanı Kevin Warsh'un burada daha önceki piyasaya verdiği mesajlar sıkılaşma yönünde aslında işaret ediyor. Yani burada her ne kadar Trump başkanken bunu çok fazla aslında normal şartlarda düşünmüyor olsak da dün yaptığı açıklamayla da birlikte Fed'in açıklayacağı karara, faiz kararına saygı duyacağını belirtti kendisi. Bu da artık oldukça piyasanın beklentisini faiz artışı yönünde çevirdi. Ancak burada son bir hafta özellikle ben küresel piyasalarda Fed'in yapacağı faiz artışının büyük oranda aslında fiyatlandığını düşünüyorum. Yani zaten birçok piyasada bunun satışlarını gördük. Tabii ki bundan sonrasında gelecek verilerle birlikte önümüzdeki toplantılarda yapılacaklar. Burada önem taşıyacaktır. Sonrasında verilecek Türkiye saatiyle 9 açıklanacak faiz kararından sonra mesajlar bundan sonraki yönü küresel piyasalarda ve bizim gibi gelişmekte olan piyasalar içinde belirleyecektir. Bizim içeride tabii ki fon düzenlemesinden sonra bir miktar satışlar gördük. Portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları bu yeni düzenlemeye belli dönemler içerisinde ayak uydurmak durumunda olacaklar. İşte Ekim ayı sonu, Kasım ayı sonu ve daha sonrasında Aralık ayı sonu olarak belli limitlere uymak durumundalar. Bununla birlikte yatırım fonlarının hisse senedi ayarlamalarıyla birlikte bazen sert hareketler yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü olarak görebiliyoruz. Tabii ki para giriş çıkışları da burada etkili oluyor. Yani burada önümüzdeki dönemde volatilitenin yine yüksek olacağı dönemi devam edebiliriz diye düşünüyorum Borsa İstanbul'da. Çünkü küresel piyasalarda bu argümanı desteklemekte. Küresel tarafta da volatilite oldukça yüksek. Yani aşırı satış gördük. Son bir haftadır özellikle küresel tarafta satış baskısının yoğun olduğunu gördük. Bunun haricinde bir de yapay zeka ile ilgili geliştirmelerin yavaşlama kararları, bu yönde gelen haberler de özellikle satış baskısını arttırmıştı. Her ne kadar Çin tarafı bunu desteklemese de rekabet olarak Çin'le rekabet açısından çok da fazla yavaşlanabileceğini ben düşünmesem de burada bir miktar frene basmak özellikle çip hisselerini, yarı iletken hisselerini oldukça etkiledi. Ki ağırlığın özellikle muhteşem yedili tarafında, teknoloji tarafında, yurt dışında, Amerika borsasında bu tarafta olduğunu düşünürsek satış baskısını arttırabilecek bir diğer faktör de bu. Ancak dediğim gibi Fed'in faiz artışı beklenmekte bu akşam ve piyasaların ben bu faiz artışını olabildiğince fiyatladığını, negatif yönde olabildiğince fiyatlamanın tamamlandığını düşünüyorum. Akşam tabii ki Fed Başkanı'nın vereceği mesajlar piyasaya ışık tutacaktır. Bundan sonrası için haftanın sonuna kadar yine volatilitenin yüksek olabileceğini hem küresel tarafta hem de özellikle bahsettiğim sebeplerle iç dinamiklerimiz sebebiyle Borsa İstanbul'da yüksek hareketlilik, volatilitenin yüksek olabileceğini haftanın sonuna kadar, bu haftanın sonuna kadar bu şekilde seyredebileceğini söylemek isterim.
1: Evet Hakan Mert, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim iyi seanslar. Değerli izleyenler, buradan küresel para piyasalarına bakmak üzere araştırma masasına gidiyoruz.

0: Evet, bizi araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bu bölümümüze eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Alare günaydın.
0: Günaydın Mehmet. Şimdi bakıldığında bu haftanın odağında Majör Merkez Bankası FED'den gelecek faiz kararı vardı. Vadeli piyasalara bakıldığında bu akşam gelecek, Türkiye saatiyle 21'de gelecek karara ilişkinde %90'a varan da bir 25 bas puanlık faiz artışı beklentisini fiyatlandığını piyasalarda gördük. Peki senaryolar ne yönde ilerliyor, nasıl bir karar gelir ve bu karar gelmesi sonrasında ise fiyatlamalarda nasıl bir değişim olacak? Şu an bu endişeli beklentide performans nasıl seyrediyor? Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Evet, aslında sen %90'ın üzerine gelen ihtimallerden bahsettin. Bu akşam özellikle swap fiyatlamalarına baktığımız zaman da zaten faiz artışından çok ciddi bir alternatif olmadığını görebiliyoruz. %90'ın üzerine geldi. Fakat şöyle bir, özellikle Powell'ın ardından Walsh yönetimindeki Fed'e baktığımız zaman, ki burada özellikle sürprizleri açık olduğunu da belirtmek lazım ki ciddi anlamda piyasada akşamki kararla birlikte volatilite görebileceğimiz bir akşam Fed kararını da yakından takip edebiliriz. Ama şöyle bir hali hazırda baktığımız zaman zaten Fed'in bundan önceki faiz arttırımlarına baktığımız zaman swap fiyatlamasının her yukarı doğru geldiği ortamda Fed'in çok ciddi anlamda bir sürpriz yapmadığı ve faizleri piyasa beklentilerine ilişkin arttırdığını da yakından takip ediyoruz. Tabii bu akşam itibariyle dediğim gibi burada Walsh yönetimindeki ilk toplantı biraz daha kritik olacak. Bir yandan politik baskılar, ki Trump'ın Fed'in faizleri düşürme çağrısını yakından takip ederken, diğer yandan görece kuvvetli kalmaya devam eden ABD istihdamı, yukarı gelmeye devam eden başta çekirdek olmak üzere ABD enflasyonu, bir miktar daha özellikle iki kanadı farklı mesajlar içerebilecek bir toplantıyı da beraberinde getirebilir. Tabii şimdi Alare şöyle bir baktığımız zaman JP Morgan'ın da Fed'in olası faiz toplantısının ardından oluşabilecek senaryolara ilişkin bir çalışması var. Ben onları birkaç ihtimalle aktarmaya çalışayım. Eğer JP Morgan stratejistleri derler ki bu akşam faizlerde herhangi bir değişiklik görmeyeceksek, bu sabit kalan faizlerin bir miktar daha özellikle uzun vadeli tahvil faizlerde yukarı yönlü ciddi bir baskı oluşturulması anlamına gelebilir. Bu da S&P 500'ün faizlerin sabit kalması durumunda 1,25 ile 1,75 oranında gerileyebileceği senaryoları arasında. Şöyle bir, özellikle 25 bas puanlık piyasa beklentileriyle uyumlu bir faiz artışı ama ciddi bir yönlendirmeden kaçınma, toplantıdaki yönlendirmeden bahsediyorlar. Bu özellikle Wall Street konsensusuyla uyumlu gelir. Bunun da getiri eğrisinin uzun kanadını bir miktar daha yukarı doğru gitmesini sınırlayabilir ve S&P 500'de de 0,25 ile 0,75 oranında yukarı yönlü bir momentum oluşmasını sağlayabilir. Ki şunu söylüyoruz ki hali hazırda zaten bu faiz arttırım ihtimallerinin bir miktar daha kuvvetlenmesi ve enerji maliyetlerinin yukarı doğru gelmesi S&P 500'de haftanın başından bu yana bir baskı unsuru oluşturuyor. Ama son olarak derler ki 25 bas puanlık arttırım ve enflasyonist baskıları bastırma, yani daha şahin bir tutum görecek olursak sözlü yönlendirme tarafında Kevin Walsh'tan, o zaman bu 2022-2023 faiz arttırım döngüsünü tekrarlayabilir ve boğa piyasasını da bir miktar daha sonuna gelindiği anlamına gelebilir derler. Dolayısıyla akşamki kararla bu hangi senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edeceğiz Alara.
0: Mehmet, çok teşekkürler değerli katkıların için. Yatırım bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. Yatırım Kulübü ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamak.

işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi önce bir dünü toparlayalım, bugünden başlayalım. Neler fiyatlandı, neler fiyatlara girecek? Dün itibariyle de tabii özellikle yine para piyasası fonlarından kaynaklı haber akışlarının da etkili olduğu bir yatırımcı aslında hareketi görmüş olduk demek doğru olur mu?
2: Yani kritik günlerden geçiyoruz demiştik. O kritik günler devam ediyor. Bir süre daha herhalde bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Para piyasası fonlarına sıçraması önemli. Neden? Çünkü hisse senedi fonları, serbest fonlar içerisinde belli risk

0: barındırdığını bütün yatırımcılar biliyor. Risk dağılımlarını biliyorlar.
1: İzannamelere bakanlar yani, biliyorlar
0: evet,
1: yani.
0: Ama para
1: diyelim.
0: Piyasası fonu yatırımcısı çok öyle değil. Evet, bilmesi lazım. Yani o fonun hangi işlemleri yaptığını, nerelere yatırım yaptığını, diğerlerine göre nasıl pozitif veya negatif ayrıştığını sonuçta portföy dağılımlarına bakarak görebilir. Ancak tabii ki para piyasası fonu yatırımcısı çok bu şekilde davranmıyor. Bir sıralama yapılıyor TEFAS'ta. Bu sıralamaya göre daha fazla getirisi olan fon hangisi ise oraya yöneliniyor. Çünkü para piyasası fonu riskinin olmadığını düşünen yatırımcı çok fazla. Ama az da olsa riski var. Peki bu para piyasası fonunun temelde düşmesi ne demek? Biraz oradan kısaca bahsedelim. Hı hı. Şimdi çıkışlar, fonlardan çıkışlar çok fazla hızlı bir şekilde nakde dönebilecek seviyenin üstüne çıkarsa aynı şekilde çıkış kadar nakde dönemeyen fonlar temerrüte düşüyor. Yani bu temerrüte düşüyor olması paranın battığı anlamına gelmiyor. Fonlarda, yatırım fonlarında tamamında yatırımcıların katılma payları takas bankta saklanıyor. Ancak şöyle bir şey var tabii ki, nakde dönmek ayrı bir şey. Yani elinizdeki bir varlığı hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde nakde dönmeniz gerektiğinde o varlığın fiyatın illaki etkileniyor. O varlıkla ilgili likitte, piyasadaki likitte uygun değilse bir sonraki güne, bir sonraki günlere sarkabiliyor. Dolayısıyla böyle bir temerrüt riski oluşuyor. Şimdi baktığımız zaman bundan sonraki süreç neler olabilir? Bu temerrüt riski yapılan düzenleme, şirket içinde tüzel kişilik tarafından yapılan farklı işlemlerle giderilebilir kısa sürede. Giderilmezse tasfiye sürecine girebilir. Tasfiye sürecine, bir fon tasfiye sürecine girdiğinde işte kurula başvuruyor. Alınan onaylar doğrultusunda ellerindeki varlık satılıp pay sahiplerine dağıtılıyor. Şimdi para piyasası fonunda böyle bir riskin olması son dönemde çok hızlı büyüyen para piyasasının fonlarının geneli için bir sistemik risk oluşup oluşmayacağına ilişkin sık bir endişeye mahal veriyor bazı kesimler tarafından, ama öyle bir risk olmayacağını sektör uzmanları, profesyonelleri, regülatörler özellikle ifade ediyorlar. Çünkü dediğim gibi bunların %99'u toplam para piyasası fonları büyüklüğüne baktığımızda %99'unu diyebiliriz herhalde çok likit olan piyasa. Dolayısıyla geri kalanın etkisinin sistemik bir risk yaratma olasılığı yok. O yüzden kimsenin bu fonlarla ilgili fon özelinde değil, sektörün tamamına ilişkin sistemik bir riske ilişkin endişesinin olmaması gerektiği ifade ediliyor. Şimdi dün ne olmuştu? İşte pusulda temerrüt açıklaması yaptıktan sonra son dönemde Tera grubunun, pusula grubunun his şirketlerinin tamamını devralacağına ilişkin ve bu konuda mutabakat sağlandığına ilişkin bir açıklaması vardı.
1: Faydaları henüz tamamlanmamış diye anlıyoruz.
0: Dolayısıyla yatırımcının gözü de Tera'ya döndü. Tera'dan bu konuda bir açıklama geldi. Evet, mutabakat sağlandı. Yönetim kurulu da ilişkin genel kurula sunulmak üzere değişiklikler yapıldı. Ancak dedi, burada gerekli izinler henüz alınmadığı için
1: yani payların mülkiyeti ve yönetsel hakları Tera grubuna geçmemiştir.
0: Tabii yani tüzel kişilik olarak henüz bir öyle var. Bir şey olmadı. Zaten bunu bütün sektör de biliyor. Yalnız bir önceki açıklamalar işte Tera grubunun tamamen geçmiş gibi algılandığı için öyle bir eleştiriye neden oldu, ama zaten burada SPK'nın
1: yani Tera bizim sorumluluğumuz değil diyor.
0: Şu an için evet, tüzel kişilik olarak ayrı bir tüzel kişilik olduğu için Tera'nın finansallarıyla ilgili bir ilişkisi yok pusulanın. Evet, burada yönetim kadrosuna birilerini yönetimi kuruluna sokulmuş olabilir, ancak kendi tüzel kişiliği içerisinde finansallarını yönetmek durumunda. Ayrıca dışarıdan kim olursa olsun bir tüzel kişilik gerekliliği olarak ancak borç verme alma ilişkisi olabilir, işlem yapma ilişkisi olabilir, ama bir para koyma gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu SPK'nın izni gerekiyor, BDDK'nın izni gerekiyor, çeşitli izinler, Rekabet Kurulu belki gidecek, onun izni gerekiyor. Yani bu bir süreç, bu sürecin başlamış olduğunu duyurmuşlardı. Bunun da tamamlanması öyle bir günde, iki günde olacak şeyler değil.
1: Ama o belki gün, de hızlanması bilemiyorum söz konusu olabilir.
0: Yani onu bilemiyorum, ama yani O tabii tamamen regülatörlerin inisiyatifinde masaya koyulacak, incelenecek. Hızlandırılması gerekiyorsa hızlandıracaklar da ki şu andaki görünen hızlandırılması gerektiğine ilişkin. Çünkü burada dediğim gibi sadece bir şirketin temelite düşmesi genel olarak algıyı bozan. Burada bu sefer de likidite konusunda sorun yaşamamıza neden olan bir sürece doğru gitmemesi için bu gerekenler yapılacaktır. Bunun dışında borsanın geneline baktığımız zaman bu algıya yönelik negatif durum hisse senetleri fiyatlamalarına da yansıdı. Oldukça sert satışların görüldüğü paylar vardı. Dün endekste 14.200 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla satış baskısının hızlandığını ve günü %2,4 değer kaybıyla 13.900'ün hemen altından kapattığını gördük.
1: Bir virgül koyalım, son dakika var. Ünlü Yatırım Holding'in İngiltere'deki %100 dolaylı bağlı ortaklığı ünlü Merchant Bank Limited adıyla banka kurmak için izin aldığına işaret eden bir kap açıklaması var. Ünlü Yatırım Holding'in İngiltere'deki %100 dolaylı bağlı ortaklığı ünlü tabii unlu şeklinde yazılan hali düşünmek lazım. Merchant Bank Limited adıyla banka kurmak için izin aldığı bilgisi var. Ekranımızda kırmızı son dakikada. Onu da yine bizi radyodan takip edenler için veya uygulamadan sesli takip edenler için bir kez daha telaffuz edelim. Peki tekrar devam edelim kaldığımız yerde.
0: BIST 30 endeksinde de yine böyle hisse bazlı ayrışmaların etkili olduğunu gördük. Hisse bazlı ayrışmalar derken genel olarak bir satış baskısı hakimdi. Ancak destek finans faktörü hisse senedinin yine olumlu yönde ayrıştığını gördük. Burada geçen haftadan beri konuşuyoruz. Hisse senedi yoğunlaşmasına ilişkin fonların düzenlemesinden sonra BIST 30 içinde yer aldığı için bu hisse fonlar burada bu sınırlardan muaf. O yüzden oradaki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ancak tam tersi küçük böyle BIST 30 dışındaki hisse senetlerde yoğunlaşan fonların çıkışlarıyla mesela Pasifik Eurasia dün 12. tabanı oldu. Üst üste 12 taban oldu. Yani 268 liradan 75 liralara kadar gerileyen bir hisse senedinden bahsediyoruz. Yani haftalık yani aylık %70 bir değer kaybı çok ciddi. Buradaki bireysel yatırımcılar umarım içerisinde çok fazla kalan yoktur yüksek fiyatlarda. Odin 11. tabanı ne oldu? Orada da 3500'lerden 630 seviyelerine kadar bir gerileme, çok hızlı bir gerileme var. Şimdi bunlar olumlu tarafta. Bir de Tekfen bilançosunu açıklamıştı. Biraz bahsederiz sonradan vaktimiz kalırsa. Tekfen'in bilançosu sonrasında pozitif bir ayrışma gördük. Dün %6,3 değer kazandı. Genel olarak zaten yılbaşından beri pozitif ayrışan hisse senetlerinden biriydi. Çünkü ortaklık yapısındaki değişiklik, hisse devirleri vesaire orada Tekfen'in pozitif ayrışmasına neden oluyordu. Ayrıca gübre tarafındaki fiyat artışları da bu hisse senedini destekleyen önemli katalistlerden biriydi. Bunun dışında petrol fiyatları hala yüksek seyrediyor. Bu da ulaştırma, Türk Hava Yolları başta olmak üzere sert satışların etkili oldu. Uzun bir süre aslında petrol fiyatlarındaki yüksek seyire rağmen Türk Hava Yolları hisse senedinin daha böyle yatay bantta hareket ettiğini görmüştük. Ancak son 1-2 haftadır o yatay bandın aşağı yönlü kırılmasıyla satış baskılarında arttığını görüyoruz. 2 günde Türk Hava Yolları'ndaki değer kaybı %4'ün üzerine çıktı. Bunları hepsini üst üste koyduğumuz zaman bankacılık hisselerindeki dün %4 değer kaybından sonra belki bugün bir tepki alımıyla güne başlaması beklenebilir. Ancak hızlı bir toparlanma şu an için konuştuğumuz analistler tarafından çok fazla beklenmiyor. Biraz bu fonlarla ilgili düzenleme ardından dengelenme süreci biraz daha sürecek gibi görünüyor.
1: Şimdi bu arada bugün BİM'de temettü ödemesi var. Onu da hatırlatayım. 13.868 puanda %0,17'lik yani 24 puanlık bir değer kaybıyla Borsa İstanbul'da yeni gün başladı. Ana endeks içerisinde işlem gören hisselerden 57'si yeni güne alıcılı, 27'si satıcılı, 16'sı ise yatay bir başlangıç yaptı. Sektör kırılımlarıyla devam edecek olursak mali endeksle başlayalım. Orada %0,25, sanayide %0,07 değer kayıpları var. Yeni günde banka endeksi ise endeksi %0,28 kadar yukarı yönlü bir hareketlilikle ekranımıza yansıdı. Hizmetler %0,36 düşerken ulaştırma %0,29 yükseldi. Turizm endeksi de yine %0,38'lik yeşil bir ekranla karşımıza geldi. Döviz kurları tarafına geldiğimizde dolar TL borsa açılışında 48.65-75'ten işlem görüyor. Euro TL işlemleri ise 56.22-17'den devam etmekte. Destek Finans, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank, Türk Altın İşletmeleri puan bazlı katkılarda ilk beşli de. Baskılar tarafında Katılım Evim, Işıklar Enerji, Odin Solutions, Temettü etkisiyle BİM ve Tüpraş'ı takip ediyoruz. Temettü'den arındırılmış fiyatı izleyicilerimiz Altbank'ta takip edebilirler. Yüzdeselde en çok yükselen Pasifik Teknoloji oldu. Arkasında Çimsa, Girişim Elektrik, Türk Altın İşletmeleri ve Kiler Holding var. Yüzdeselde en çok düşerek güne başlayan tarafta %10'la Işıklar Enerji, %9,97 ile Katılım Evim, 9,94 ile Odin Solutions, bir o kadar değer kaybında Pasifik Eurasia ve %3,03 ile İzdivin Enerji'yi görüyoruz. Bir iki şirket haberi var. Türk Altın İşletmeleri açılışta dördüncü yüzdesel bazda en çok artan hisse. Şirketin Çanakkale Karapınar Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi projesine ilişkin ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açılan davaların reddine yönelik temiz başvuruları Danıştay tarafından reddedilmiş. Yerel mahkeme kararları şirket lehine kesin olarak onanmıştır haberi var. İş Bankası'nda yine takipteki kredi portföyünün 3,8 milyar TL tutarındaki kısmının toplam 627,85 milyon lira bedelle çeşitli varlık yönetim şirketlerine devredildiği, satış bedelinin nakden tahsil edildiği bilgisi var. Akbank tarafında yine yurt dışı havale akımlarına dayalı finansman sağlayan çeşitlendirilmiş ödeme hakları, yani PDR programını ve program kapsamında kullanılacak AKPDR Finance Company Limited adlı özel amaçlı şirketi kurmuştur. Program kapsamında yapılacak fonlama işlemlerinin detayları ayrıca açıklanacaktır deniyor. Bir de Bloomberg KT tüketici güven endeksine ilişkin detayları paylaşalım son dakikalardan. Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi Eylül ayının ilk yarısında bir önceki ayın nihayesine kıyasladığımızda %4,04 azalışla 71,71 değerini aldı. Alt detaylara bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı ve tüketim eğiliminde düşüş varken 12 aylık beklentilerde hafif bir yukarı yönlü hareket var. Mevcut durumdaki düşüşün en büyük nedeni tüketim eğilimindeki gerileme denebilir. Tabi burada sermaye piyasası hareketlerinin de servet etkisiyle başta altın fiyatları olmak üzere etkili olduğunu takip ediyoruz. Bloomberg KT tüketici beklenti ön endeksi bir önceki ayın nihayesine göre %0,19 artışla 74,61 oldu. Bir de içinde bulunduğumuz dönemde dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut alımı için uygunluğu ölçmeye çalışan tüketim eğilimi ön endeksi var Bloomberg KT'nin. Burası da %17,82'lik sert bir gerilemeyle 62,91 seviyesine denk geldi. Veriler iç talepte olası hareketlenmenin mevsimsel faktörler dışında çok güçlü olamayabileceğine işaret etmekte diyelim. Var mı açılışta dikkatini çeken bir hareket Bekir? Yine taban yapan hisseler de var.
0: Onlar da aynı süreç devam ediyor dediğimiz gibi. Küçük hisse senetlerinde fonların pozisyonuna değişiklikleri, portföy değişiklikleri bu hisse fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya bir süre daha devam edecek. Çok fazla yorumlanabilecek bir tarafı kalmadı dediğim gibi 12 taban, 12-11 taban gibi işte fiyatlamalar gördüğümüz için. Ama burada bireysel yatırımcıya şunu söylemek lazım belki. Ne kadar düşerse düşsün bir hisse senedinin fiyatı, yani fiyat olarak bir önceki aya göre, yıla göre, haftaya göre ne kadar düşerse düşsün o hisse senedi için o fiyatın, gelinen fiyatın ucuz olduğu anlamına gelmez. Temel dinamikleri mutlaka kontrol etmeleri lazım. Şirketle ilgili haberleri, işlemleri kontrol etmeleri lazım. Ve mutlaka eğer ki yeterli finansal okuryazarlığa sahip değillerse konuyla ilgili uzmanlardan fikir almaları gerekiyor. Yatırım yapacakları şirketlerin, aracı kurumların uzmanlarına başvurmaları gerekiyor. Ucuz ol artık buradan buraya geldi. %70 geriledi artık ucuz diyemeyiz hiçbir hisse senedi için. Dediğim gibi temel dinamiklere bakmak gerekiyor. Tüketici güven ön endeksiyle ilgili belki birkaç cümle söylemek lazım. Gerçekten bu finansal koşullarda sıkılığa işte altın fiyatlarındaki yatay, hatta düşüşler, yatay seyir. Bununla birlikte borsa tarafında hisse senetlerinin hareketlilikleri, daha çok negatif olanların öne çıkması. Bu son dönemde yaşanan para piyasası fonu ile ilgili gelişmeler buradaki yatırımcıların ve tüketicilerin algısını olumsuz yönde etkilemeye bir süre daha devam edebilir. Çünkü işte özellikle beyaz eşya, otomobil gibi böyle daha böyle dayanıklı ürün almayı planlayan yatırımcılar işte ellerindeki portföyün zaten hali hazırda ya önemli bir tutarda peşinat veriyorlar veya peşin almaları gerektiği için

0: buradaki portföylerinin aşağı yönlü hareketleri bu planlarını ötelemelerine neden olacaktır. Dolayısıyla finansal koşulların biraz daha da sıkılaştığı geçen aya göre olduğunu gösteriyor. Bunun bir süre daha da devam etmesi beklenebilir.
1: Şimdi şöyle bir hemen terminalden en azından rakamları vermeye çalışayım. Maalesef Ağustos bülteninin içinden açınca Temmuz çıkıyor. Tahminimce bizim bilgisayarımız kaynaklı bir sıkıntı olsa gerek diyelim. Evet, bir başka tarayıcıdan doğruyu bulduk neyse ki. Hemen şuradan detayı vermeye çalışayım izleyicilerimize. Yeni konutlar, yeni kiracı tarafında hem de konut fiyatları tarafında gidişat nasıl oldu? Merkez Bankası'ndan gelen veriler var. 2026 Ağustos ayındaki yine performansta konut fiyat endeksinde bir önceki aya kıyasladığımızda %0,9 oranında artış var. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre nominal %23 artış diyor. Dolayısıyla reel anlamda %6,5'luk bir azalmadan bahsediyoruz. Bu Türkiye geneli. İllerle ilgili yine kırılımlarda baktığımızda İstanbul'da yıllık konut fiyat artışı %26,3, Ankara'da %24,8, İzmir'de %23,3 oldu. Aylık değişimlerde ise İstanbul'da %1,9, Ankara'da %1,5, İzmir'de %2,7'lik yükselişler yaşandı. Konut fiyat endeksinde. Hemen şöyle bültenin alt satırlarıyla devam edeceğim. Çünkü orada tabii yeni kiracı ile ilgili göstergeler de yer almakta. Onu da yine bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Hızlıca akıttığımızda orada da 2026 Ağustos'unda bir önceki aya kıyasladığımızda yeni kiracı kira endeksi %2,3 oranında bir artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal %26,4 arttı. Bu anlamda reel bakıldığında %3,9'luk bir azalma yaşandı. Türkiye geneli böyle. İstanbul tarafında yeni kiracı kira endeksi yıllık %34,5, Ankara'da %28,3 ve İzmir'de %25,5 yükseldi. Aylık değişimlerde İstanbul'da %4,9, Ankara'da %2,6, İzmir'de %5,4'lük yükselişlerle karşımıza geldi güncel seviyeler. Var mıdır yorumun Bekir? Kiracı mı olmak daha avantajlı?
0: Yeni kiracılar bir süre
1: yeni kiracı olmak herhalde değil mi? Eskiye göre daha avantajlı
0: oldu. O süreç
1: oldu.
0: Herhalde devam ediyor. Evet. Bir süre daha da devam edecek gibi. Çünkü bizim de
1: İçerideki pahalıdan giren %30 zam yedi zaten.
0: Rakamlarda gördüğümüz gibi sağdan da uzmanlardan aldığımız bilgilere göre kiraya verme konusunda, kiracı bulma konusunda artık biraz daha eskiye göre daha zor bir süreçten geçiyor ev sahipleri. Dolayısıyla bu da yeni kira fiyatlarını bir önceki göre en azından artışının hızının yavaşladığını getiren bir sürecin içine sokuyor. Bu eğer ki bu finansal koşullardaki sıkılık da devam ediyor, faizlerin yüksek seyrinin devam ettiği sürece bir süre daha da böyle devam edecek herhalde. Bir raporlardan vaktimiz az kaldı. Evet. Kısaca bahsedeyim.
1: Evet.
0: En son gelen raporlardan dün Halkbank'ın, Akbank, Ak Yatırım ve Philip Capital'den gelenleri değerlendirmiştik biraz. Yapı Kredi Yatırım'da Halkbank'la ilgili bir rapor yayınlamış. En son söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Potansiyel getiri sadece %6 olarak bulunduğu hedef fiyatı 49 lira olarak belirlemişler. Önerileri tut seviyesinde. Halkbank'la ilgili ikinci halka arzın getireceği sonuçları değerlendirdikleri bir rapor. Dolayısıyla yatırımcıların bununla ilgili eğer ki bir tasarrufları varsa bu raporu takip etmelerini, detayları incelemelerini tavsiye ederiz. Tekfe'nin bilançosu gelmişti. Gedik Yatırım'ın bu konuyla ilgili, bilanço ile ilgili bir analizi var. Şöyle baktığımız zaman operasyonel toparlanma sergilediğini şirketin ifade etmiş. 949 milyon liralık net kar. İyileşmenin ağırlıklı olarak özellikle taahhüt segmentindeki güçlü toparlanmanın etkisiyle operasyonel karlılıkta belirgin artıştan kaynaklandığını ifade ediyorlar. Operasyonel karlılık tarafı özellikle son dönemde olumlu yönde devam eden şirketlerin hisse senetlerinin pozitif yönde ayrıştığını görmüştük. Tekfen'de de böyle oldu. Dünkü fiyatlamalara baktığımız zaman pozitif etkilendiğini gördük. FAVÖK tarafında 1.76 milyar lirayla güçlü bir toparlanma gösterdiğini kaydediyorlar. Taahhüt segmentinin bakiye siparişleri birinci çeyrekteki 490 milyon dolardan ikinci çeyrekte 413 milyon liraya gerilemiş. Tarım segmentinde FAVÖK gelirlerin %28'ine gerileyerek 6.3 milyar lira olmasına rağmen ikinci çeyrekte yalnızca 49 milyon TL'den 633 milyon liraya yükselmiş. Marjlardaki belirgin iyileşmenin temel olarak zayıf hacimleri fazlasıyla telafi eden güçlü gübre fiyatlarından kaynaklanıyor.

0: da görülüyor. Gübre satış hacimleri ikinci çeyrekte yıllık %43 düşüşle 202 bin tona geriledi. Genel olarak ikinci çeyrek sonuçlarını pozitif olarak değerlendirdiklerini ifade ediyorlar.
1: Böylelikle hemen şöyle bir bakalım seansta neredeyiz diye. Yüzdeser bazda en çok artanlarda Reader Teknoloji, Enerji Enerji Destek Finans, Kua Granit ve Türk Doğal Enerji var. Yüzdeser'de en çok düşen tarafta Işıklar Enerji, Katılım Evim, Odin Solutions, Pasifik Eurasia ve Gübre Fabrikaları hisselerini takip ediyoruz. Puan bazlı katkılarda Destek Finans, Aselsan, BİM Enerji ve Enka İnşaat, puan bazlı baskılarda ise Katılım Evim, Işıklar Enerji, Odin Solutions, Gübre Fabrikaları ve Akbank hisselerini takip ediyoruz.
0: Bir cümle,
1: var mı son bir not?
0: Bir cümle işte bu fonların pozisyonlarını ağırlıklı olarak taşıdığı hisse senetlerinde dün de bazı hisse senetlerinde çok hızlı yükselmişlerdi, hareket başlamıştı. Mesela bugün en fazla değer kaybedenler arasında Odin'e ilave olarak Katılım Evi'ne ilave olarak Işıkların Enerji'nin de girdiğini görüyoruz. Fonlardaki bu hareketliliği gösteren gelişmelerden biri. Daha bir süre daha herhalde bunları konuşmaya devam edeceğiz.
1: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Bugün Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında saat 11.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özel bir röportajı olacak ekranımızda. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayacak. Kaçırmayın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg ET ekranlarındasınız. Yatırım Kulübü programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında gözler bugünkü Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısına odaklanmış durumdayken piyasalardaki son fiyatlamaları konuşmak üzere hattımızda bizlere Nurol Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım eşlik ediyor. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ömer Bey, şimdi bakıldığında bu hafta aslında Borsa İstanbul tarafında satıcılı bir seyirle kapanışımız vardı. En son bakıldığında ise yine satıcılı seyirle bir açılış gerçekleştirildi. Küresel para piyasalarına bakıldığında gözlerle biraz bugünkü FED faiz kararına odaklanmış bulunmakta. Peki şu an nasıl bir performans var? Detayları ve notları sizlere.

0: Ben dinleyelim.
1: Merhabalar tekrardan, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafta sizin de dediğiniz gibi bu sabah bütün gözler Fed'in üzerinde gibi duruyor. Piyasa aslında 2023'ten bu yana ilk faiz artışının bu akşam gelmesini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. Dolayısıyla 25 bas puanlık bir artışın kendisinden ziyade bunun tek seferlik bir ayarlama mı yoksa yeni bir sıkılaşma sürecinin başlangıcı mı olacağı önemli olacak. Nitekim ABD 10 yıllık faizi de %5 civarında ve tahvil piyasasındaki pozisyonlanmada yatırımcının henüz faizlerde tepe görüldüğüne ikna olmadığını gösteriyor. Burada da tabii tekrar dönüp enerji tarafına geliyoruz. Brent 108 dolar civarında ama tabii ham petrolden daha önemli olan ise bugünlerde rafineri tarafı. Rusya ve Orta Doğu'da devre dışı kalan kapasite nedeniyle dizel arzı aslında epey sıkılaşmış durumda ve rafineri marjları tarihi yüksek seviyelerde seyrediyor. ABD'de de yine dizel fiyatları rekor kırmış durumdaydı. Yani Brent bir miktar geri gelse de nihai ürün fiyatlarında aynı rahatlamayı maalesef göremiyoruz bugünlerde. Ham petrolün geri çekilmesi aslında bu motorin, jet yakıtı, benzin fiyatları yüksek kaldığı sürece pek de faydası olmuyor diyebiliriz. Biraz geri çekilip baktığımızda ise piyasanın karşı karşıya olduğu problem de bu aslında. Enerji şoku artık doğrudan enflasyona geçiyor. O da enflasyon yüksek kaldıkça merkez bankalarının faiz indirim alanını kapatıyor. Hatta Fed örneğinde yeniden faiz artışları konuşuluyor durumda. Bu yüzden de bu akşam faiz kararından çok Fed'in bundan sonraki çizeceği patika esasen önemli olacak. Buradan içeriye dönecek olursak hızlıca da dışarıdaki bu resmin TL riskli varlıklar açısından daha da zorlayıcı olduğunu söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz birkaç yılda küresel hisse senetlerin ana hikayesi hatırlayacak olursak yapay zeka yatırımlarıydı. Onların getirdiği büyümeydi. Bizde ise ana hikayede dezenflasyon ve buna eşlik eden faiz indirimleriydi. Mart ayında başlayan savaşla birlikte önce petrol tabii sonra da bu rafineri hikayesi nihai ürün fiyatlarını yukarı getirdi. Bizim gibi enerji ithalatçısı ve enerji fiyat geçişkenliği yüksek bir ekonomide de bunun doğrudan karşılığı dezenflasyonun yavaşlaması ve faiz indirim alanının kapanması oluyor. Merkez Bankası sıkı duruşunu korurken de savaş ve enerji baskısı devam ettiği sürece enflasyonun ve faizlerin kalıcı bir şekilde düştüğünü görmek maalesef pek mümkün değil. Bütün bu negatif makro zeminin üzerine aslında son günlerde de malum piyasanın ana gündemine yeni yatırım fonları rehberi oturmuş durumda. Uyum için fonlara birkaç aya veren süreler tanınmış olsa da bazı fonların bu yeni sınırlara nasıl uyum sağlayacağına ilişkin aslında biraz belirsizlikler var. Bu da fiyatlamaları etkiliyor. Tabii çok yüksek getirilerle geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmış ve aslında büyüklüğü piyasanın geri kalanıyla kıyaslanabilecek ölçüye gelmiş büyük de fonlar var. Dün de yine bazı yatırım fonlarında bazı temerrüt haberleri vesaire olurken doğal olarak bu taraftaki endişeler biraz artmış, canlanmış durumda. Dolayısıyla kısa vadede iki ayrı baskıyı aslında aynı anda fiyatlıyoruz. Dışarıda enerji, enflasyon, faiz tarafındaki negatif haberler. İçeride de buna ek olarak fon tarafındaki bu likitte süreçlerinin belirsizlikleri var. Bu iki başlıkta da belirgin bir rahatlama görmeden riskli varlıklarda volatilitenin yüksek kaldığı günler bugünlerde sanki devam edecek gibi. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Evet Ömer Yıldırım çok teşekkürler. Biz de sizlere iyi seanslar diliyoruz. Ve buradan bir diğer haberimize gidelim değerli izleyenler. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 tane farklı senaryo açıkladı. Haberimizi bu detaylara dinleyelim dilerseniz.
2: Dünya Ticaret Örgütü, dünya ticareti için kritik bir dönüm noktası başlığıyla yayımladığı Dünya Ticaret Raporu 2026'da küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 farklı senaryo ortaya koydu. Rapora göre çok taraflı ticaret sistemindeki aksaklıklara rağmen küresel mal ticaretinin yaklaşık %72'si Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor. Ancak 2 yıl önce %80 olan bu orandaki gerileme sistem üzerindeki baskının arttığına işaret ediyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulduğu 1995'ten bu yana üyeleri arasındaki ticaretin yaklaşık %140 arttığı tahmin ediliyor. Aynı dönemde düşük ve orta gelirli ekonomilerin küresel ticaretteki payı %23'ten 2024 sonunda %45'e yükseldi. Dijital hizmetler ise küresel hizmet ihracatının yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Raporda küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin 3 senaryo ele alındı. İlk senaryoda pazar taahhütlerinin genişletildiği dijital ticaret ve hizmetlerde yeni çok taraflı kuralların oluşturulduğu ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarının güçlendirildiği bir sistem öngörülüyor. Bu senaryonun 2050'ye kadar küresel gayri safi yurt içi hasılayı %2,9, küresel ihracatı ise %17,9

0: kuzartırabileceği tahmin ediliyor. Gayri safi yurt içi hasıladaki artışın yaklaşık 3 trilyon dolarlık ekonomik kazanıma karşılık geleceği hesaplanıyor. Dünya ticaretindeki payı %1'in altında olan en az gelişmiş ülkelerde ise gayri safi yurt içi hasıla artışının %7.7'ye ulaşabileceği öngörülüyor. Ticaret işbirliğinin jeopolitik bloklar etrafında şekillendiği ikinci senaryoda, küresel gayri safi yurt içi hasılanın %5.1, ihracatın %18.6 düşebileceği tahmin ediliyor. Çok taraflı işbirliğinin yerini serbest ticaret anlaşmaları ağının aldığı üçüncü senaryoda ise, küresel ekonomik büyümenin %6.9, ihracatın %26.9 azalabileceği hesaplanıyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre çok taraflı işbirliği ve ticaret kurallarının zayıflaması, küresel gayri safi yurt içi hasıl açısından %10'a varan potansiyel fırsat kaybı yaratabilir. Örgüt, küresel ticaret sisteminin modernize edilmemesi ve reform için harekete geçilmemesinin dünya ekonomisine maliyetinin yüksek olacağı uyarısında bulundu.
1: Yatırım Kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir. Burhan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş
1: nasılsınız,
2: bulduk.
1: İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Biz deyiz, çok teşekkürler. Tabii MÜSİAD tarafında iyi olacak bir gündemde var diyelim. Buradan başlayalım dilerseniz. Çünkü bu ay sonunda 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Expo, 21. Expo Fuarınız gerçekleştirilecek. Evet. Ve aslında biz biliyoruz ki birçok sektör temsilcinin de burada yer aldığı ve fuarlarda panellerin gerçekleştiği bir ortam oluyor. Peki böyle çoklu ticaret düzeninin ortaya çıktığı, finansal tarafta birçok merkez bankasının ayrıştığı bir ortamda bu fuardan neler bekleniyor? Buradan başlayalım sizinle.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetiniz için.
1: Burhan Bey, burada bilgiyi koyalım. Aslında gündemimiz bugün aslında bir hayli yoğun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan da Budapeşte finans zirvesinde konuşuyor. Peki. Hemen kendisine kısa bir kulak verelim.
2: Tamam.
3: Bir şehirde bir araya gelmek aslında ekonomilerimizi şekillendiren güçleri konuşabilmek için de son derece yerinde oldu. Son 20-30 senedir küreselleşme çoğunlukla verimlilik üzerinden anlaşıldı. Ülkeler de tabii rekabet avantajı üzerine gitti. Şirketler yoğun tedarik zincirleri oluşturdu sınırlar arasında ve sermaye de yüksek getiri aradı kendine. Entegrasyon yoğunlaştı, maliyet azaldı, tüketicilerin seçenekleri fazlalaştı ve çok da güçlü bir şekilde küresel ekonomiler üzerinde dezenflasyonist bir etki oluştu. Bu sürecin sonuna gelmedik ama artık küreselleşme böylesi bir uluslararası ekonomi prensibi üzerinde artık yoğunlaşmıyor. Tabii ilişkiler de bu esnada stratejik detaylar üzerindeydi. Hem hükümetler hem de şirketler üretimin nerede en verimli olduğunu değil, nerede en güvenli halde yapılabileceğini de arıyor artık. Elbette birbirimize karşı bağlılıklarımız var ve bunlar da kırılganlıklar yaratıyor. Zaten jeoekonomi algısı da buradan çıktı. Ekonomik değer yaratılacak, evet, ama stratejik kaldıraç etkisi de olsun isteniyor. Kritik deniz rotaları, tabii Hürmüz Boğazı'nın durumu ile bize ne kadar önemli bu detay, bunu hatırlatmış oldu. Buna göre de üretim kararları alınıyor artık. Finans ve ödeme altyapısına erişmek de artık jeopolitik politikaların önemli bir detayı haline geldi. Tabii bu mekanizmaların hiçbiri çok yeni değil ama ekonomik karar alma süreçlerindeki etkisi ve önemi büyüyor. Ekrandaki detaylara da bakarsanız bunu göreceksiniz. Artışlar evet var ve bir baskı akademik detay olmaktan artık çok daha merkezi, çok daha önemli bir noktaya geliyor. Tabii terminoloji değişebilir. Ancak değişiklik yaşanırken ülkelerin ekonomik açıdan birbirine bağlılığını nasıl gördüğünü de iyi okumak gerekir. Burada sadece karşılıklı faydadan bahsetmiyoruz. Artık algı bir varlık ve bunun potansiyel etkisi üzerinden de okunuyor. Şimdi yaşanan değişikliklerin küresel ekonomi üzerinde büyük etkileri oldu. Mesela verimlilik vardı ki bu son 20-30 sene içerisinde oluşturuldu. Bunun da bir bedeli oldu. Ticaret rotalarına olan güven azalırken envanter bundan etkilendi. Kritik girdilere erişim belirsizliğe bürününce

erişilecek yerler değişti, ya kaynaklar değişti. Tabi dirençliliği arttırmaya çalıştık ama bu da tek başına yeterli olmadı. Çeşitlilik ve stratejik özellik, bağımsızlık genellikle sizin verimlilikten ödün vermeniz de gerektirir. Belki bunu yaparsanız ekonominiz bazı bozulmalara karşı korunmuş olur ama bunun da bir bedeli olacaktır. Tabi arz şokunun değiştirici etkisini de bu noktada unutmamamız lazım. Tabii merkez bankaları bozulmalara aşinadır ve ekonomik sistemlerin dışında olan bozulmaların da takibindedir. Doğal afetler, bir pandemi, zirai sıkıntılar, petrol üretimindeki değişiklikler, böylesi şoklar şiddetli bir şekilde de yaşanabilir ama tabii bunların geçici olması beklenir. Arz tarafı toparlanır, nispi fiyatlar yine düzelir ve gitgide etkiler azalır. Tabii ekonomik şoklar farklı şekillerde de yaşanabilir. Bozulmalar olursa özellikle stratejik rekabet tarafında o zaman altta yatan sebepler daha uzun soluklu devam edebilir. Bir faktör diğerini de etkileyebilir. Kısıtlamalar olursa bunlara aksi önlemler gelebilir, üretim etkilenebilir, hükümetlerin müdahalesi de söz konusu olabilir, özellikle stratejik girdileri. Şimdi öncelikle şok olarak başlayan bir şey daha da uzun süre devam edebilir. Bunun beraberinde düzelmeler de gelebilir. Şimdi artık ara sıra arz sıkıntısı yaşayan bir dünyadan, yani genel anlamda entegre işleyen mekanizmalardansa artık merkez bankalarının daha büyük, daha uzun soluklu yaşadığı şokların dönemindeyiz. Bunda da tabii küresel üretimin organizasyon yapısı bir noktada değişmek durumunda kalabilir. Şimdi hal böyleyken bir arz şoku yaşanabilir. Yaşanırken Merkez Bankası'nın reçetesi ne olur? Çoğunlukla ilk tür etkilere mekanik yanıt vermekten çekinir. Ama gidişat zorlaşırsa, yani arz şoku tekrar yaşanırsa, üst üste gelirse, o zaman daha kalıcı güçlere başvurmak gerekebilir. Daha uzun soluklu şok beklentiyi ve fiyatlama davranışını da değiştirebilir. Şokların kendisi etkisini azaltsa bile. Politika tarafında, para politikası tarafında şoktansa şokun ne gibi ekonomik etkiler yarattığına bakmak gerekir. Tabii enflasyon beklentimiz iyi bir şekilde çıpalanmışsa o zaman Merkez Bankası'nın o ilk tür etkileri toparlamak için daha fazla manevra alanı olur. Ama beklentilerin ötesine geçerse, ücret ve fiyat etkisi yaratırsa ya da dövizde etki yaratırsa şoklar, o zaman bunların etkisini azaltmak daha da zorlayıcı olur. Bu zorluk tabii gelişen ülke ekonomileri için daha da önemli. Çünkü döviz dış şoklarla beraber değişirse ve enflasyon beklentileri yeteri kadar çıpalanmamışsa etki daha da büyüyebilir. Bunların ayrımını çok iyi yapmamız gerekir. Şimdi jeopolitik gerilim artıyor Orta Doğu'da. Bu da enerji fiyatlarını arttı. Şimdi tipik koşullarda bir de arz şoku yaşadık. Burada para politikasını daha fazla sıkılaştırma bir yanıt olabilir. Böylelikle daha uzun soluklu bir kötüleşme ya da enflasyon görünümünde bozulma olasılığı azaltılabilir. Ve sıkı önlemler ilk dalga etkileri de hafifletebilir. Burada tabii vergi tarafını da belki tercih edebilirsiniz enerji şokunu dengelemek için. Ama parasal ve mali enstrümanlar farklı şekilde yine de birbirini tamamlayacak şekilde kullanılabilir. İlk fiyat etkilerini belki dengeleyebilirsiniz. Para politikası sayesinde de bu tekrar eden şokları, beklentileri etkilemesini ya da fiyat davranışlarının etkilemesinin önüne geçebilirsiniz. Bu destekleyici kararlar parçalanmış dünyada daha önemli. Merkez bankaları elbette böyle şeylerin hepsini öngöremez ya da tek başına faiz oranları da emtia ya da yeni bir tedarik zinciri oluşturamaz. Ama tekrar edilebilecek bozulmaların önüne geçebilir merkez bankaları ve bunların kalıcı etkilerini önleyebilir. Şimdi buradaki zorluk her bir fiyat hareketi dengeleyebilmek değil, örüntüyü görebilmektir. Yani şoklar acaba enflasyon sürecini ne zaman etkilemeye başlayacak? Merkez Bankası bunu öngörmeye çalışabilir. Tabii şu zamana kadar parçalanmanın ekonomik akışın nasıl etkilediğini de gördük. Ürün, enerji, teknoloji ve kritik girdi hareketi sınırlar arasında nasıl etkilenebiliyor? Bundan ne anlam çıkıyor? Şimdi
Parçalanma aynı şekilde ülkelerin ellerindeki stoğa nasıl baktığını da etkiliyor. Daha da önemlisi uluslararası rezervler etkileniyor. Yani altını düşündüğümüz zaman eş zamanlı olarak o hem bir emtia, hem bir finansal varlık, hem de bir rezerv noktasında. Küresel bağlamda merkez bankaları aslında altını yeniden keşfediyor ama bu da hemen dolar bazlı uluslararası parasal sistemin yerini alacak şeklinde yorumlanmamalı. Elbette dolar hala dominant ve bir uzlaşı para birimi. Zaten döviz, dünyanın döviz rezervlerinin ciddi bir kısmı hala dolarda. Pozisyonu aslında bir network etkisi de yaratıyor. ABD piyasalarının likiditesi, derinliği hala ciddi bir nüfus sahibi. Ve tabii hedge piyasalarını da hala baskın. Ama dolar dominansının devam ediyor olması rezerv sisteminin değişmediği anlamını da taşımıyor. Şu anda yöneticilerin marjları ve jeopolitik riskleri, mali sıkıntılara ve piyasa erişiminin üzerindeki belirsizliklere baktığımız zaman talepleri ve düşünceleri değişiyor. Ama merkez bankalarının altın talebi hala yüksek. Zaten rezervlerin 2026 çeyreğine göre %29'unu temsil ediyor ve 2000 ve 2020 yılları arasındaki %11'den yukarıya taşınmış durumda. Şimdi altın fiyatları da aşağı geçiyor ama bakın görüyorsunuz kimi ekonomiler ise fiziki altın varlığını artırmış. Yani altınla beraber çeşitlenme ve geleneksel rezerv varlıklarına yönelmekle risklerin artması, şokların artması aslında korelasyon içerisinde. Burada ciddi bir ülke riski oluşmuyor ve uluslararası piyasalarda rahatlıyorsunuz. Şimdi geleneksel anlamda rezerv yönetimi 3 hedefte dengelenir. Güvenlik, likidite ve getiri. Şimdi parçalanan bir dünyada buraya ben dördüncü bir unsuru eklerim, o da erişim. Yani bunun da bir değeri var ve hala daha bazı şeylerde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Taraflar ya da anlaşma detayları, pek çok detay etkiye sahip. Likiditenin de her zaman tabii bir kullanım garantisi olmuyor stresli dönemlerde özellikle ama altın bu noktada da yine enteresan. Çünkü altın swaplarla, teminatlı işlemlerle, farklı enstrümanlarla kullanılabiliyor. Erişiminin artışı da tabii ülkelerin kendi rezervlerini artırmasıyla mümkün olabiliyor. Uluslararası piyasalarda yine bulabiliyorsunuz. Kendi piyasanızda bulamıyorsanız ya da kendi piyasanız yeteri kadar derin değilse altın rezervlerini stresli zamanlarda da koruyacak kadar, o zaman yine uluslararası piyasalar erişebiliyorsunuz. Şimdi Türkiye hikayesi nasıl? Altın uzun bir süredir Türkiye'nin tarihinde, finansal sisteminde var. Büyük de bir hane halkı tasarruf aracı ve tabii fiziki olarak bulundurulan, finansal sistemin dışında olan da ciddi bir meblağı var. Bankaların altın mevduatları ya da farklı enstrümanları da mevcut altında. Şimdi altın mevduatlar tabii bazı yükümlülükler de ortaya doğuruyor. Tabii bankaların da bunu bir şekilde farklı varlıklarda dengeleyebilmesi gerekiyor. Ama sistemi desteklemek için Merkez Bankası da rezerv yükümlülükleri, swaplar ve farklı altın detaylarıyla bu dengeyi korumaya çalışıyor. Şimdi altın piyasasında rezerv yönetimi biraz daha karmaşık gözükebilir. Altın fiyatları yükseldiği zaman hem değer hem de altının payı rezervlerimizde artışa geçiyor. Ama bu değerleme doğrudan birebir ve hemen kullanılabilecek likidite anlamında da taşımıyor. Çünkü altın pozisyonunun bir kısmı tabii bankacılık sisteminde yükümlülükler altında tutuluyor. Rezervlere baktığımızda rezervler %65'e ulaştı 2025 yılındaki fiyat artışıyla beraber ve hatta altının ciddi bir kısmı da İstanbul'da bulunuyor diyebiliriz. Şimdi bu ne anlam taşıyor? Bu noktada demek ki bizim operasyonel anlamda hazır bulunmamız lazım ki altın
bulundurma adına stresli zamanlarda likit olarak yanıt verebilmemiz lazım. Bu konuda pozisyonumuz iyi. Kendi altın rezervimiz ve pozisyonumuz son piyasa çalkantısı esnasında gayet iyiydi ki sonrasında da zaten ciddi bir fiyat düşüşü gördük altında. Burada önemli olan şey altının değerini belli bir dönemde koruyabilmesi de değildir ya da operasyonel olarak likidite ihtiyacında erişilebilir olması da önemli değildir. Burada elimizde ne kadar var sorusundansa elimizdekinin ne kadarını kullanabiliriz daha önemli bir sorudur. Özellikle de stres senaryoları çerçevesinde. Şimdi şöyle bir

0: toparlamak isterim. Konuşmamın başına dönelim. Küresel ekonomik entegrasyon muazzam kazançlar sundu. Dezenflasyonist bir etki de sundu ve bunun etkisi 10 yıldan fazla sürdü. Ama ekonomik ilişkiler gitgide jeopolitik rekabet enstrümanına dönüşürken mevcut bazı dönem güçleri ve küreselleşmenin derinleşmesi artık gözümüzde garanti görülemeyecek bir noktaya geldi. Öyle bir operasyon sürüyor ki şoklar daha sık olabilir, daha üst üste gelebilir, daha uzun soluklu da yaşanabilir. Mekanik bir şekilde fiyat hareketine tepki vermektense şoklar beklentileri ve enflasyon sürecini etkilemesin gözüyle bu olaya bakmak daha kıymetlidir. Rezerv yönetim açısından güvenlilik ve likidite önemlidir ama erişimin de bir o kadar önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Normal zamanlardaki likidite stres zamanlarında da hemen kullanılamayabilir. Dolayısıyla çeşitlenmenin vurgulanması gerekir. Detaylı planlama ve rahat erişimin de mümkün kılınması gerekiyor. Dirençlilik için nominal çıpalara da ihtiyacımız var ve şok testlerinin yapılması gerekiyor. Rezerv yönetimi açısından da bilançomuzun kullanılabilir kalması gerekiyor. Finansal ilişkilerimizin de sorunlar yaşamaması gerekiyor. Bunlar elbette yeni hedefler değil, fiyat ve finansal istikrarı düşündüğümüz zaman, ama gitgide bir olmazsa olmaz halini alıyor ve tabii nihayetinde dirençlilik de bazı zamanlarda test ediliyor. Özellikle de ilişkiler iyiken değil ama bozulmalar yaşanırken. Tüm bunlarla birlikte tekrardan misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılı ve iyi sonuçlar getirecek bir zirve diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Yatırım Kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Müsiyat Başkanı Burhan Özdemir bizlerleydi ve sizinle beraber Expo Fuarı'nı konuşuyorduk. Çok kısa sizden rica edelim. Nasıl bir fuar bizleri bekliyor Burhan Bey?
2: Evet, Müsiyat Expo bu yıl 21. kez düzenleniyor olacak. Bu müsiyat ülkemizde özellikle bu fuarcılığın sektörel anlamda bile daraldığı bir dönemde karma fuarcılık konusunda, karma fuarcılığı yaşatma gayesinde oldukça ve bu alanda da iddialı bir fuar. Aşağı yukarı 25 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek fuarımız. 114 ülkeden katılımcı bekliyoruz. 50 binin üzerinde katılımcı kaydı var şu an için. Bunun 8 bini yurt dışından geliyor olacak. Hı hı. 70 farklı ülkeden 400'ün üzerinde alım heyeti geliyor olacak. 300'den fazla şirkette fuarda temsil ediliyor olacak. İnşaat, yapı malzemeleri, gıda, sağlık, tekstil, mobilya ve benzeri alanlarda fuarımızda iştigal edecek olan firmalar yer alıyor olacak.
1: 21. kez yapıyorsunuz ve birçok da sektör burada bulunacak. Şimdi tabii bu sektörlerin de enflasyon, faiz tarafında birçok da beklentisi var diyerekti. Bugünün biraz daha finansal makro taraftaki gündemlerine sizinle geri dönelim dilerseniz burada, evet. Burhan Bey. Bakıldığında biraz önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da açıklamalarda bulundu ve kendisi merkez bankaların daha uzun yaşadıkları şokların uzun olduğu bir dönemdeyiz açıklamasını yaptı ve merkez bankalarındaki bozulmalara alışkın olduklarını ve buna ekonominin dışında bozulmalarında dahil olduğunun altını çizdi. Şimdi Merkez Bankası tarafından bakıldığında bu hafta küresel merkez bankaları haftasıydı. Bugün FED'den faiz kararı gelecek. Yarın İngiltere, Cuma günü Japonya Merkez Bankası. Geçtiğimiz hafta bizim merkez bankamız değişim yapmadı. Fakat ECB tarafı arttırdı ve bu hafta gelecek 3 merkez bankasından da artış kararı geliyor. Peki iş dünyası yıl sonunda faizi nerede kapatmayı öngörüyor? Çünkü Bloomberg anketine bakıldığında 100'er bas puanlık iki tane indirim şu an fiyatlanmış bulunmakta. Peki siz nasıl bir ortamı görüyorsunuz?
2: Ya şöyle, açıkçası biz dünya merkez bankalarından nominal de olsa artış bekliyoruz. Yani FED, Japonya ve İngiltere'de. Biz tabii belli bir dönemi düşüş yapabileceğimiz belli bir dönemi pas geçtik açıkçası ve doğru da yaptık bu noktada. Ve geçtiğimiz haftayı da pas geçmiş olmamız yine doğruydu. Beklentimiz de o yöndeydi. Yani yıl sonu için bugün yine bir şey söylemek çok zor. Çünkü bizim aşağı yukarı 10 gün öncesinde açıklamış olduğumuz OVP'deki belli tahminlerimiz şimdiden jeopolitik nedenlerden ötürü etkilenmiş durumda. Çünkü 88 dolar gibi hesapladığımız petrol işte bugün 107 ve daha da yukarı çıkma riski öngörülüyor. Dolayısıyla evet yani 100'er bas puan indirim beklentisi makul yılın sonuna kadar. Ama bu gerçekleşir mi bence soru işareti.

0: aşağı doğru seyretmesi noktasındaki beklentisi gayet makul ve beklenen bir şey. Ama geçmiş tecrübeler şunu gösterdi ki işte bir heyecanla ve umutla ve beklentiyle rasyoneliteden uzak indirimler daha sonrası için çok daha büyük problemler oluşturabiliyor. Dolayısıyla biz ekonomi yönetiminin daha temkinli davranmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten problemli bir dönemden geçiyor coğrafyamız. Yani ülkemizin dışındaki etkenleri de dikkate alırsak. Yani açıkçası yıl sonuna kadar sabit bile seyretse bize göre makul karşılanır diyebilirim.
1: Şimdi OVP tarafında beklentilerin şu anki fiyatlamalara bakıldığında biraz daha saptığının altını çizmişsiniz. Evet. Tabii düne bakıldığında bugünün çok farklı bir iklimde olduğunu da son 7 aydır biz ABD-İran Savaşı ile görüyoruz maalesef Burhan Bey. Bakıldığında orta vadeli programda 2027 yılı için büyümede aşağı, enflasyonda yukarı yönde bir seyir vardı. Ve burada 2027'de %4,2'den 2029'da %5'e uzanan bir büyüme beklentisi. Enflasyonda ise tek haneli bir enflasyona düşüş beklentisi vardı. Peki sizce dezenflasyonu bozmadan büyümeyi bu denli arttırmak nasıl karşılanabilir ve bunu yapmak için nasıl bir ortamın olması lazım? Özel sektörün beklediği en kritik yapı hangi taraftan gelecek?
0: Evet, yani bunlar aslında çok birbirinin fonksiyonlu konular ama şöyle kısaca cevaplamam gerekecek olursa orta vadeli programı biz öncelikle çok daha rasyonel, çok daha ayaklı bir yere basan ve bir nevi iş dünyasının gözündeki o belirsizlik algısını biraz daha olumlu yönde belirliliğe çeviren, daha rasyonel ve daha temkinli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Doğru da buluyoruz. Yani orta vadeli programın bu beklentisini. Dolayısıyla enflasyonu daha yani daha yayarak düşürmek gibi bir politika var. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi nasıl gerçekleştirecek diye soruyorsunuz. Çok doğru bir soru. Çünkü büyüme zaten özünde enflasyonu oluşturan bir unsur. Ama bizim büyümemizin ne şekilde olduğuna da bakmak lazım. Çok tüketim endeksli, özel sektörün tüketim endeksli bir büyümemiz var. Ben tabii bunun alt kırılımlarını bilmiyorum ama bunun çıkışının ancak Türkiye'nin nakil kapasitesinin dönüştürülmesi ile gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani evet büyüyelim ama büyürken yeni yeni yatırımlar yaparak değil de eldeki avuçtaki mevcut kapasitemizi teknolojik olarak dönüştürmek ve daha verimli üretime geçirebilmek ekseninde belli değişiklikler yapılabileceğini öngörüyorum. Yani dolayısıyla tekrardan enflasyonu artırıcı yatırımlardansa elimizdeki mevcut atıl kapasitenin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle örneklendirelim. Yani ülkemizde hemen hemen her alana baktığınızda yani işte çimento mesela 150 milyon ton bölü yıl bizim evet. üretim kapasitemiz var ama 90 milyon tonlardayız ki bakın deprem konutlarını yaptığımız bir dönemden bahsediyoruz. Yani aşağı yukarı neredeyse normal seyrinde %50-52 gibi bir kapasiteden bahsediyoruz çimentoda. Bunun benzeri demirde de aynı şekilde, ham çelikte de aynı şekilde. Geçiyorum gıda alanına, gıda alanında pirinçte, şekerde. Yani biz mesela 1 milyon ton pirinç üretiyoruz yılda. Ama pirinç işleme kapasitesi kurulu tesisimiz 4.8 milyon ton kapasiteli. Bunun benzeri şekerde de aynı şekilde. Yani aşağı yukarı %35-40 gibi fazla tesis kurulumuz var. Şimdi bu kurulu tesislerin verimli çalışmıyor olması beraberinde bu söz konusu tesislerin tüm maliyetlerinde üretmiş oldukları ürünlerin birim maliyetlerinin üzerine eklenmesine ve dolayısıyla maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Biz burada şunun etkili olacağını düşünüyoruz. Ben birkaç zamandır bunu dillendiriyorum. Tıpkı Savunma Sanayi Başkanlığı gibi Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Gıda Endüstrisi Başkanlığı'nın ve Sağlık Endüstrisi Başkanlığı'nın kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu alanlar bunların adedi çoğaltılabilir ama bizim ilk etapta çok elzem gördüğümüz Gıda Endüstrisi ve Sağlık Endüstrisi Başkanlığı alanları. Çünkü hane halkının cebine çokça dokunan ve tümüyle enflasyonu etkileyen alanlar ama ilgili bakanlıklarımızın altında o büyük ataletli yönetimin altında bir konu başlığı olarak işlenilmeye çalışılan alanlar. Ama diğer taraftan da enflasyona birebir etkisi olan evet. konular. Dolayısıyla bu tipte direkt Cumhurbaşkanımıza bağlı endüstri başkanlıkları kurulursa tıpkı Savunma Sanayi Başkanlığı gibi bu başkanlıklar gıda alanında daha ticari, daha yenilikçi, daha dönüşüm mi açık konuları

0: daha siyasetten ve siyasetin getirmiş olduğu ataletten daha kopuk işletebilirler diye düşünüyoruz.
1: Peki şu an müsiat dağıtım kapasite hangi boyuta ulaşmış durumda? Finansmanını kısan veya üretimi tamamen durduran firmalar şu an sahada görülüyor mu?
0: Müsiat üyeleri açısından mı söylüyorsunuz? Evet, yani şöyle söyleyebilirim. Bu noktada biz aşağı yukarı bir 3 aydır bir dağıtım kapasite raporu üzerine çalışıyoruz. Zannediyorum bir 5-6 ay sonrasında bunu açıklayacağız. Müsiat üyeleri özelinde değil, Türkiye özelinde. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde büyük organize sanayi bölgesindeki firmaları inceliyoruz şu anda. Ve çıkacak olan sonucu açıkçası biz de merak ediyoruz. Ama ben yani ortalamada %50-55'lerin üstünde çıkacağını düşünmüyorum ülkemizdeki kapasite kullanımının. Tabii ki belli alanlarda %80-85 gibi kapasite kullanımı var. Ama birçok alanda da %50'nin altında kapasite kullanımı var. Bunu ticari büyüklükleriyle oranladığımızda %50-55'in üzerinde bir kapasite kullanımının ortaya çıkacağını düşünmüyorum.
1: Kapasite ama bu kullanım soruya, oranında da bir gerileme var.
0: Yani ciddi gerileme var. Yani bunu müsiyat üyeleri gibi dikkate almamak lazım.
1: Genel
0: yani
1: müsiyat
0: üyelerinde geriliyorsa Türkiye'nin geriye kalanında da oluyordur.
1: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin gün içi düşüşü %5'i görmüş bulunmakta Burhan Bey ve genel düşüşe bakıldığında %4'ün üzerine çıkmış bulunmakta. Son dakikamıza yer aldı. Hemen dillendirelim diyelim. Şu an bir hisse yukarı yönlü hareket ederken 99 hissenin de geri çekildiğini anlık fiyatlamalarda görüyoruz değerli izleyenler. Tabii Borsa İstanbul'da bir geri çekilme olduğunu bu sabah saatinden bu yana görmüştük diyerek de OVP tarafından sizinle devam edelim dilerseniz. Çünkü bakıldığında orta vadeli programı konuşurken de bu büyümedeki ivmenin hızı ile beraber de aslında önümüzdeki sene acaba dezenflasyon programını mücadele ederken büyümeden taviz vermeden bir şekilde ilerlerken de finansmana erişimde bir ucuzluk beklentisi mi olacaktır sizce?
0: Yok, ben öyle bir şey
1: yoksa kredi selektif kredilerde mi bir ayrışma yaşayacağız diye
0: sormak doğrusu o olur. Yani açıkçası beklendiği gibi faizde ciddi bir indirim alıp piyasanın geneline ucuz finansman sağlamaktansa daha selektif, daha hedefe odaklı. Ama bahsettiğim gibi Türkiye'nin öncelikle bir altın kapasite dönüşümünü gerçekleştirmesi, çok ciddi bir sanayi envanteri çıkartması gerekiyor. Bilmediğimiz bir şeyi yönetmeye çalışıyoruz belli alanlarda. Dolayısıyla öncelikle kendi kapasitemizi bir tahlil edip o kapasitede dolu boş olan alanları nasıl doldurabileceğimizi, farklı farklı firmaları büyük devlet tedarikçilerinin altına nasıl yerleştirebileceğimizi konuşmamız lazım. Ve bu alanlarda selektif finansman olanakları açılması gerekir diye düşünüyorum. Ama bunun dışında yani sırf piyasayı canlandırmak için biraz daha finansmana işte koridor açabilmek için genel bir indirim yapılması, hele hele bu derece jeopolitik anlamda değişkenliğin olduğu bir dönemde çok daha ciddi, daha sonrasında ülkemiz açısından çok daha büyük ciddi maliyetler doğurur düşüncesindeyim.
1: Peki şimdi 250 milyar liraya varan bir kredi finansman paketi de konuşulmaya başlanmıştı. Evet. Şartları da yavaş yavaş, detaylar da ortaya çıktı. Sizce bu paketler son dönemde yatırım iştahını artıracak bir şekilde mi ilerliyor? Yoksa daha çok işletme sermayesini döndürmek amaçlı mı kullanılacak?
0: Yani açıkçası daha çok işletme sermayesine yönelik kullanacak firmalar. Onu biz de sahadan ve piyasadan görebiliyoruz. Açıkçası 250 milyar evet, anlamlı bir paket ama kesinlikle yeterli bir paket değil. Mevcuttaki Türkiye'nin mevcut sanayi gücüne ve üretim gücüne baktığınızda çünkü 1.6 trilyon dolar gibi bir gayri safi hasılaya ulaşmış bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla 250 milyar TL bunun içerisinde çok düşük bir rakam olarak kalıyor. Belki bu yönde işte 2027'de bahsetmiş olduğunuz finansman destekleri bu anlamda sağlanabilir ama bizim kesinlikle ve kesinlikle eğer bir finansman önceliği sağlanacaksa bunun üreticiye, sanayiciye yanında istihdam yaratan, oluşturan kesime sağlanması, bunun dışında tüketiciye yönelik tüketici iştahını artırıp piyasayı canlandırmak adına oluşturacak bir faiz indiriminin gelmemesi, daha çok varsa selektif anlamda daha da cesaretli, daha da cesur adımların üreticiye ve sanayiciye açılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Şimdi müsiyat olarak atıl kapasite üzerinde 5-6 ay içerisinde bir çalışma ortaya çıkacak demiştiniz. Evet. Bir de Samex tarafındaki endeksi konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü her ayın sonunda açıklıyorsunuz ve en son ki Ağustos rakamlarına bakıldığında Samex Bileşik Endeksi 50 eşik değerin üzerine kendini attı. Fakat alt detaylara bakıldığında siparişlerden kaynaklı olduğunu gördük. Çünkü hizmet tarafında 48,1'e bir gerileme vardı ve sanayide 2 puanlık bir geri

0: çekilme yaşanmış. Yani manşette büyüme var, detaylarda bir geri çekilme var. Peki siparişlerden gelen bu toparlanma kalıcı olabilir mi? Yoksa burada hala bir bekle gör dönemi hakim mi olacak?
1: Bekle gör dönemi kesinlikle var. Ben kalıcı olur diyemem. Kalıcı olmaz da diyemem. Ama olma sebebini ben daha çok şöyle okuyorum. Özellikle bu Hürmüz Boğazı ...daki işte bu bir türlü düşmeyen ateş nedeniyle...
0: 7 ayı süren savaş dönemi.
1: Evet, süren savaş nedeniyle belirsizlikleri, tam anlamıyla bir savaş da yok ortada ama... Evet. ...o belirsizlik nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinden tedarik çeşitliği için... ...ve uzak doğudan gelecek olan siparişlerin daha çok lojistik ve ulaştırma eksenli ya da... Hürmüz Boğazı'ndaki problemlerden ötürü gecikmesi ya da sekteye uğraması öngörüsüne dayanarak bir kısım Avrupa tedarikçisinin ülkemizden ekstradan sipariş girdiğini gözlemledik. Bunu tekstil alanında da gördük. Biz tekstilde görece bir toparlanma var. Ama bu çok sürdürülebilir mi bilmiyorum. Yani Hürmüz'deki problemin ortadan kalkması halinde öyle tahmin ediyorum ki tekrar bunlar geri çekilecektir. Dolayısıyla o daha çok yani Hürmüz Boğazı sadece petrol fiyatları ve Amerika-İran arasındaki gerginlik değil, aynı zamanda ulaştırma ağlarını da ciddi şekilde etkiledi. Bu anlamda bir çeşitlendirme olarak ülkemizdeki üreticilerden sipariş girildiğini biliyoruz. Oradaki artışın sebebi o. Bu sürdürülebilir mi? Evet, savaş ne kadar devam ederse belki o kadar sürebilir. Ama ülkemizin genel ekonomik müktesebatı açısından yapmamız gereken başka şeyler var yani. Bu siparişlerin devam etmesi için başka dönüşümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki, Müsiyat Başkanı Burhan Özdemir, çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: Katkınız için diyelim. Değerli izleyenler, Yatırım Kulübü'nü noktalıyoruz.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklam.
12: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.

0: Efendim herkese iyi sabahlar. Ben Açıl Sezen. Bugün Habertürk Bloomberg HT ortak yayınında çok değerli bir konukla beraberiz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Orta vadeli program açıklandı. Dolayısıyla aslında elbette Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık döneme dair yol haritasını biraz daha net ve berrak bir şekilde görmüş olduk. Bir taraftan orta vadeli programın içerisindeki detayları değerlendirebiliriz. Konjonktür savaş ortamı Türkiye üzerinde ister istemez bütün dünyada olduğu gibi çeşitli etkiler yaratıyor. Bunlara nasıl mukabele edildi? Bundan sonrasında nasıl mukabele edilecek? Bir miktar bunların üzerine değerlendirme yaparız. Aynı zamanda yine gelecek döneme ilişkin bütçe üzerinde neler beklenebilir? Biraz da bunların detaylarını tartışmak isteriz sizinle. Orta vadeli programla bir başlangıç yapacak olursak elbette geçtiğimiz dönemlerden bu yana ki sizinle geçtiğimiz senede orta vadeli program sonrasında sohbet etme şansı bulmuştuk. Oralardaki beklentiler ve öngörülerle gerçekleşmeler arasındaki farklar çok tartışılıyor. Dolayısıyla aslında bir önceki yılki orta vadeli programda

0: yapılan öngörüler bu seneyle neden farklılaştı? Bir miktar onun üzerine yorumunuzu alarak başlamak isterim.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki orta vadeli programın iki temel fonksiyonu var. Birincisi, kamu açısından bir politika taahhüdünü içeriyor. Bütçe boyutuyla da bağlayıcı. Politika boyut, yani politika çerçevesi boyutuyla da bağlayıcı. Yani kamu açısından bu bir rehber değil. Bu bağlayıcı. Özel sektör açısından bu daha çok bir yol haritası ve bir rehber niteliğinde. Şimdi hedeflere gelince, hedefler iki türlü olabiliyor. Yani bir sayısal hedefler olabiliyor. Bu anlamda tabii ki hedeflerin, yani bütçe boyutuyla çok iyi tutulduğunu söylememde zaten bir beis yok. Birazdan rakamları da

0: tutulduğunu söylememde zaten bir beis yok. Birazdan rakamları da verirler. Bu yani büyük resme baktığımız zaman bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim. Biz politika çerçevesini 3 yıldır koruduk. Yani temel hedeflerimiz neydi? Temel hedeflerimiz dezenflasyondu. Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bir sürü iç ve dış faktör var. Özellikle bu aralar dış faktörler ön planda. Az önce siz de ifade ettiniz. Savaş gibi. Bu sene savaş olmasaydı çok basit bir şekilde Merkez Bankamızın doğrudan bugüne kadarki doğrudan dolaylı etkilerini dikkate alan bir çalışması var. Enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yani 31,5 yerine örnek olarak 24,5 olurdu. Yılı 28-29 aralığı yerine belki 21 işte 22 aralığında kapatacaktık. Şimdi birinci konu bu. Dolayısıyla savaş hani sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bugün nereye bakarsanız bakın şunu görürsünüz. Yani bir enerji şoku var, doğru. Yani dünyada dolar bazında mazot fiyatları %97 yukarıda. Avrupa'da doğalgaz fiyatları bizim olduğumuz bölge %160'lar dolar bazında. Yani ama sadece bununla sınırlı değil. Yani burada hani o kadar çok rakam sıralayabiliriz ki yani pirincinden yani kükürtüne kadar, sülfüründen efendim polietilene kadar yani 3 aşağı 5 yukarı bütün emtia fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu artış Türkiye'de de dünyada da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Tabii bizde enflasyon görece yüksek olduğu için daha fazla etkiliyor. Daha düşük olunca daha az. Bu böyledir. Klasik. Onun için yani birinci konu şunu söyleyeyim. Bizim tahminlere gelince şimdi tahminlerin yapıldığı günkü konjonktürü yansıtır. Varsayımları yansıtır. O gün tabii ki bazı küresel değişkenlere ilişkin varsayım yapmak zorundasınız. Geçen sene biz 2026 bütçesini yaparken IMF, Dünya Bankası, OECD, Uluslararası Enerji Ajansı petrol fiyatları 60-65 dolar bekliyordu.
1: Öyle de gidiyordu bu arada.
0: Her yılın başında da öyleydi. Ama savaşla birlikte bu değişti. Şimdi tahminler o koşulları yansıtır. O varsayımları yansıtır. Şimdi nokta tahminleri dünyada sık sık değişir. Sadece Türkiye'de değil. Bakın IMF bütün dünya ekonomilerine ilişkin tahmin yapar. Yılda 4 kez tahmin değiştiriyor. Yılda 4 kez. Şimdi biz orta vadeli programı yazın çalışıyoruz. Eylül'ün başında açıklıyoruz. Bir daha da dokunmuyoruz.
1: Peki dokunma ihtimali var mı? Yani orta vadeli programı koşullara göre revize etmek bir rehberlik açısından fayda sağlayabilir mi?
0: Şu anda yani en azından uzun yıllardır OVP'nin tahmin çerçevesi bu şekilde. Şimdi OECD, Avrupa Birliği, Dünya Bankası bunlar yılda en az iki kez tahminlerini gözden geçiriyorlar. Yeni tahminler açıklıyorlar. Şimdi bakın, şimdi birinci, onun için tahmin, bir de genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Bakın, bütçe OVP açısından en bağlayıcı döküman bütçedir. En bağlayıcı hedef bütçedir. Bakın, OVP açısından en bağlayıcı. Neden? Çünkü o kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Gelirler değil ama giderler kamunun kontrolündedir. Peki 2023'te biz %6.4'lük bir hedef koymuşuz bütçe açığı olarak. Daha iyi bir performans göstermişiz. %5.1. 2024'te %6.4'lük bir hedef koymuşuz. %4.7 ile çok daha iyi bir performans göstermişiz. 2025'te tekrar söyleyeyim. Hedeften çok daha iyi bir performans göstermiş. 2026'da bakın bu seneye gelen. Yani geçen sene bütçe açığını biz %2.9'a düşürmüşüz. Bize benzer ülkelerin ortalaması %5.9. Yani biz bize benzer ülkelerin yarısı kadar bile açık vermemişiz. 2026'ya gelen. 2026'da Eşel Mobil uyguluyoruz. Ciddi bir gelirden feragat ettik şimdiye kadar. Türkiye ekonomisi bu dış şokların etkisiyle biraz daha yavaş gidiyor.

0: Buna rağmen, bakın buna rağmen, bakın rakamlara, %3,5'luk bir hedefimiz vardı. Yani bütçe açığı %3,5 olsa diyeceksiniz ki hedefleri tutturdunuz. Biz %3,5 değil, %3,1'lik bir yani performans göstereceğimizi söylüyoruz. Ve resim şu anda öyle. Şimdi hedef tutmadı mı sizce? Tuttu. Büyümede sapma ne kadar? Ya basitleştirelim, bu sene %3,8'lik bir büyüme öngörmüşüz. Bu kadar büyük bir şoka rağmen, dışarıdaki bu şoka rağmen büyüme %3,3 civarı olacak. Yani en son beklediğimiz. Şimdi buradaki sapma çok ciddi boyutlarda değil. Yani yaşanan şoka oranla. Ödemeler dengesi. Cari açık. Cari açıktan bahsedelim. 2025'te %5,5'tu. Yani program başladığında. Hedef neydi? Sürdürülebilir cari açık. Yani sürdürülebilirlik genelde borcun milli gelire, dış borcun milli gelire oranını sabitleyen bir cari açık demek. Peki son 3 yıldır dış borcun milli gelire oranı düşüyor mu? Düşüyor. Bırakın sabitlemeyi, düşüyor. Peki cari açıkta iyileşme var mı? Var. Şokun etkisi bir kenara, yani bizim öngöremeyeceğimiz. Yani kuraklığı siz modele koyamazsınız. Zirai donu modele koyamazsınız. Savaşı modelleyemezsiniz. Şimdi bunların etkilerini bir kenara bırak. Cari açıkta da hedefler büyük oranda. 2024'te de 2025'te de bu anlamda yakın veya tutturuldu. Veya daha iyi. Şimdi bu sene, tabii ki geçen sene biz bu bütçeyi yaparken, OVP'yi yaparken 2026 yılında ciddi bir arz şoku yaşanacak. Savaş uzun sürecek. Böyle bir tahmini olan var mıydı siz öyle?
1: Yok, kimse de yok.
0: Peki bunun etkisini çıkartın. Üç aşağı beş yukarı benzer. Burada en çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Şimdi enflasyon hedefinin bu sene tabii ki kısmen savaşın etkisi var. Ama Türkiye'de belli ki enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğünden öyle diyeyim. Daha fazla atalet var, daha fazla katılık var, yapışkanlık var. Şimdi bu bir sorun tabii. O zaman daha çok zamana ihtiyaç var. Nitekim hedefler de bu çerçevede revize edildi. Onun için yani özetle OVP ile ilgili söyleyeceğim şey şu. OVP sayesinde aslında birçok hedef başarıldı. Mesela biz kur koruma mevduattan çıkacağız diye bir hedef koyduk OVP'ye. Çıktık mı? Çıktık. Rezervleri endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız dedik. Çıkarttık. Çıktı. Bugün en azından dünya Türkiye'yi konuşurken rezerv üzerinden konuşmuyor. Biz basitleştiriyorum. Mali disiplin tesis edecek dedik. Dünyada mali disiplin tesisi ne demek? Genelde bütçe açığı eğer milli gelire oran olarak %3 ve altındaysa öyle addedilir. O hedefi gerçekleştirmiş. Büyüme ılımlı. Tamam. Ama yine de dünyaya oranla makul. Yani bir tek enflasyon konusunda iddialıydık OVP'de. Belli ki oradaki katılık bizim öngördüğümüzün ötesinde. Neden? Çünkü geçmişe endeksleme çok güçlü. Kirada endeksleme çok güçlü. Eğitimde endeksleme çok güçlü. Ücretlerde endeksleme zaten yani var olan bir şey. Yani dolayısıyla buradaki bu endekslemeyi dikkate aldığınız zaman bir kere zaten bir yılda enflasyon basitleştiriyorum 100 ise bir sonraki yıla 40 puan taşınıyor. Buna atalet diyoruz. İkincisi böyle bir nispeten yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde kur mutlaka bir miktar değer kaybediyor nominal olarak. Oradan da %30 ile 40 arası bir geçişkenlik var.
1: %30-40 mı ölçüyorsunuz kur geçişkenliği şu anda?
0: Yani hayır, belli dönemler %60'ları da aştı. Belli dönemler %30. Ben genel konuşuyorum. Yani tabii bu ara bakarsanız muhtemelen 35-40 civarı bir şeydir. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Yani yüksek enflasyonda sonraki yıllara taşınan oranlar daha yüksek. Onun için bir kere politika çerçevesi ilk günden beri dezenflasyon, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu çerçevede bir değişiklik var mı? Burada bir zikzak var mı? Yok. Yönde bir değişiklik yok. Tahminler, az önce de ifade ettim. Bütün uluslararası kurumlar ve dünya tahminlerini yılda bazen 4 kez, çoğu kez 4 kez, bazen yani her çeyrek veya yılda 2 kez minimum değiştiriyorlar. Çünkü şartlar değişiyor. Onun için olaya o şekilde bakarsak bence daha mantıklı olur. Yani ÖVP hedefler tutmadı yani şeyi, yaklaşımı, ki sık sık yorumları ben görebiliyorum. Hedefler tutuyor. Büyük oranda tutuyor. Hedeflerin bir kısmı niteliksel hedeflerdir. Bir kısmı sayısal hedeflerdir. Sayısal hedeflerin bir kısmı nokta hedefler, zaten bütün dünyada tam olarak mükemmel bir şekilde tutulması söz konusu değil. Önemli olan yöndür. Ve yönde de bir değişiklik yoktur.
1: Şimdi biraz önce söylediğiniz kısım bence çok önemli. Orta vadeli programdaki sunum sırasında da aktardınız. Atalet bir miktar modelin öngördüğünden düşük, yüksek olabilir diye. Biz biraz daha düşük görmüş olabiliriz diye. Şimdi bugünkü koşullar altında baktığınızda tabii o ataleti gidermek için atılabilecek çeşitli adımlar vardı. İşte mesela kirada, eğitimde getirilen kural bazlı düzenlemeler gibi bunlar yapıldı. Tabii buradan seçim zamanında olacaksa programın süresinde ona göre bakmak lazım ya. Ulaşılabilirlik açısından baktığınızda, ataletin mevcut düzeyi üzerinden değerlendirdiğinizde bizim ulaşabileceğimizi düşündüğünüz yerler nerelerdir? Yani bundan sonra da getirilebilecek çeşitli
0: enflasyon,
1: düzenleme. Enflasyon temelinde soruyorum. Enflasyon temelinde soruyorum.
0: Şimdi öncelikle şunu netleştirmek lazım. Yani tabii burası ortak bir yayın olduğu için hani sadece teknik kesim izlemiyor. Yani dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır. Yani bir kere onu bir netleştirelim. Ve Türkiye'de bir dezenflasyon süreci yaşanıyor. Burada da önemli ölçüde birçok noktada da başarı var. Yani bazı rakamları paylaşmak istiyorum sizinle. Mesela manşet enflasyon 2022'nin sonunda TÜFE %64'ün bir tık üzerindeydi. Yani %64.3. 2023'te de aynı seviye korundu. %65 civarı. Dolayısıyla dezenflasyon aslında 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. Neden? Çünkü o güne kadar para politikasının yeniden inşası süreci vardı. Evet. Yani yeniden çıpalama, yeniden para politikasının fonksiyonel hale getirmesi süreci biraz zaman aldı. Enflasyon bugün itibariyle %31,5. 31,5 %65'ten daha düşük. Yani fiyat artış hızında bir yavaşlama var. Bu birinci konu. Hatta para politikasının ve maliye politikasının etkili olduğu alanlarda çok daha güçlü. Mesela para politikası genelde temel mallarda veya mal enflasyonunda daha etkili. Şöyle söyleyeyim, mesela giyim enflasyonu 2023'e gidin %50'nin üzerindedir. %53 civarıdır. Yanlış hatırlamıyorsam. Bugün %13 civarıdır. Yani giyim enflasyonu ciddi bir şekilde yavaşlamıştır ve tek haneye yakınsamıştır.
1: Orada ölçüm metodolojisi çok tartışılıyor ama bir kalite düzeltmesi ölçüm, vesaire gibi.
0: Ölçüm metodolojisi Eurostat'ta neyse burada da öyledir. Bak tekrar söylüyorum. Bu tartışmalar çok anlamlı değil. Çünkü bizim veriler, tekrar söyleyeyim, yani TÜİK, uluslararası normlar neyse, uluslararası standartlar neyse bugün aynı şekilde veri üretiyor.
1: Bunu hani giyim, sadece giyim özelinde söyledim
0: yok,
1: zaten.
0: Yani %53'tü. Yani o gün neyse, ölçüm neyse, metodolojisi. Bugün de aynısı. Bugün de 13. Bakın önemli olan oradaki tutarlılıktır. Şimdi mesela dayanıklı tüketim malları. Çok basit bir şey. Yani daha genel anlamda temel mallar. Yüzde yine yanlış hatırlamıyorsam %50'nin üzerindeydi. Bugün %16 civarı. Yani dolayısıyla ulaştırma bugün petrol şoku etkisiyle yüksek. Ama 2023'te %90'ın üzerindeydi. %92-93'tü. Bugün kaça inmiş? %50 civarındaymış. 52-53. Şimdi gıda enflasyonu mesela %72 idi.

0: 2023'te. %72 civarıydı. Bugün %34 civarına düşmüş. Yani nereye, mesela kiradan bahsettiniz. Kira enflasyonu 2023'te %109. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Ama bu yeni enflasyon dönemi, yani 2023 öncesinde belli ki orada ciddi bir yani kemikleşme var, bir atalet var ve özellikle hizmetlerde. Şimdi hizmetlerde tepki vermeye başladı. Biz zaten söyledik, hep gecikmeli tepki verir dedik. Özetle bu sene enflasyon, tekrar söylüyorum, savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu bu sene için. Geçen sene 31 civarıydı. Bir önceki sene 44, bir önceki sene 65. Yani dolayısıyla aslında ciddi bir enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Tekrar söyleyeyim, yani şu anda dünyada sadece enerjide değil, yani bütün emtialarda bir şok yaşanıyor. Çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Yani bugün pirinç fiyatı dolar bazında %62 yükselmiş. Yılın savaştan bu yana. Pamuk %27 yükselmiş. Yani buğday %20 yükselmiş. Mısır %17 yükselmiş. Ve bunlar dolar bazında. Dolayısıyla Türkiye'de de dolar sabit değil. Biliyorsunuz, sabitlesek ihracatçı tabii ki mutsuz olacak. Onun için bir dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hız da değil. Bunun da şimdi sebepleri netleşti. Şimdi sorunuza esas geleyim. Biz artık o ataleti şimdi net bir şekilde gördük. Ve o nedenle de önümüzdeki seneye ilişkin hedefleri piyasa şu anda öyle bakıyor. Eğer bu savaş devam etmezse tabii gelecek senede oldukça makul, gerçekçi bulunuyor. Yani piyasadan benim...
1: Piyasa 22-23 bekliyordu. 21 tamam. Beklenti tamam. Geldi.
0: Yani dolayısıyla piyasa genelde zaten bir miktar daha temkinli olur. Sonrayı 19 koysanız benzer şekilde biraz, yani 23 koysanız yine 1-2 puan üzerinde temkin, herhalde onların bizim bilmediğimiz bir şey var deyip 1-2 puan yukarıdan belirliyorlar.
1: Onlar daha sık revize edebiliyorlar.
0: Onlar her ay revize ediyorlar. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Zaten vatandaşımız bunu istiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Onun için efendim işte yeni hedefler, işte siz bahsettiğiniz için söylüyorum. Aslında seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın, ki şu anda hissediyor, çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması. Onun için bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır. Ve biz bu konuda maliye politikası alanında, diğer alanda en güçlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Ama dünyanın şartları bazen bu tür şeylerde gecikmeler, ya yani hedeflere ulaşmada gecikme yaratabiliyor. Özeti bu.
1: Bir de biraz önce bahsettiğiniz hani geçmişe dönük endeksleme tartışmasında, ücretlerde özellikle geçmişe dönük endeksleme diye, normal koşullar altında tabii gönül ister ki hedeflenen enflasyon neyse buna dönük bir hedefleme ücret artışlarında gerçekleşebilsin.
0: Ben orada kirayı vurguladım, bak orayı es geçtiniz. Eğitimi vurguladım.
1: Onları zaten orada şimdi düzenleme bak, geldi, o yüzden söylüyorum.
0: Ücretlerde olması kadar doğal bir şey yok. Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Burada bizim bir tereddütümüz yok.
1: O zaman yeni yani yılın sonuna gelindiğinde mesela ücret tartışmalarında da bunu dikkate alınacak.
0: Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tamam en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
1: Emekli tarafı için de aynı şey geçerli. Doğru değil mi? Yani zaten orada da kural bazlı ilerlediği için aşağı 5 yukarı.
0: Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Peki buradan geçeyim bir diğer önemli konuya. Elbette biraz önce kur tarafından bahsettiğiniz için kur cephesi bu programın önemli bacaklarından bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla aslında orta vade açısından hani atalet üzerinden konuştuğumuz için kurda da belli bir oranda değer kaybı oluyor. Aylık 3 aşağı 5 yukarı hepimizin ölçtüğü kadar enflasyonla biraz daha uyumlu olmasına çalışıldığını da anlıyoruz burada. Geçtiğimiz günlerde de anladığımız kadarıyla bir açıklamanız oldu bununla ilgili olarak. Kur seviyesinden bağımsız bir şekilde kurun piyasada, kurun fiyatının piyasada belirlendiği bir ortama dair nasıl bir öngörü olabilir bu bir. İkincisi de acaba kurun sürekli tek yönlü olarak gitmesi, değer artışı sınırlı olmakla birlikte sürekli tek yönlü olarak gitmesi de atalet üzerinde bir etki yaratıyor mu fiyat koyucular açısından? Çünkü her ay kabaca %1,5 ile %2 arasında bir değer kaybı oluyor ve tek yönlü oluyor hep.
0: Şimdi kur rejimi yani Türkiye'de normalde olması gereken dalgalı kur rejimi. Çünkü dalgalı kur rejimleri şokları absorbe etmenize, şoklara karşı yani doğru tepki vermenize zemin hazırlar. Dolayısıyla biz idealin bu olduğunu söyledik bir soruya cevaben. Ama kur rejiminin iyi işleyebilmesi için, bu arada kur rejiminin günübirlik işlemesi de Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu. Yani dolayısıyla yani günlük hareketler tamamen Merkez Bankası ama kur rejimi hükümetle ortak belirlenir. Şimdi burada esas konu şu, tek yönlü bir şey varsa, piyasa varsa o zaman yönetilen kur rejimiyle karşı karşıyasınız. Şimdi uzun bir süredir çalkantı dönemleri hariç genelde Türk lirasına rağbet var. Bırakırsanız piyasaya Türk lirası o dönemlerde aşırı değerlenir. Yok eğer piyasada olursanız o da yönetmeniz gerekiyor. Şimdi şartlar bunu gerektiriyor. Aslında ideal olarak yani enflasyonun şöyle söyleyeyim tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil. Zamanı gelince bakarız. Ama kur tartışmaları bu ülkede her zaman olmuştur. Yeni bir şey değildir. Kurla ilgili tartışmalar da baz yılınıza bağlı. 2010 yılını baz alın. 2010 eşittir 100 deyin. Hiçbir ölçümde şu anda reel kur yüzde değil, yüzün altında. 2000 yılını alın. 2000 yılını baz alın. Hiçbir ölçütte yani hangi veriyi, hangi seriyi kullanırsanız kullanın. 2000 yılı eşittir 100 deseniz reel kur şu anda 100'ün altında. Reel. Yani. Ama 2020'yi baz alırsanız reel kur tabii ki 100'ün üzerinde. Şimdi burada bu tartışmalar ama rekabet gücünü belirleyen faktör sadece kur değil. Mesela girdi maliyetleri çok önemlidir. Türkiye'de örneğin sanayiye verilen elektriğin fiyatı, sanayiye verilen doğalgazın fiyatı. Çünkü enerji bütün imalat sanayinde bazılarında çok önemli, bazılarında daha az olsa da önemli. Şimdi Türkiye'de şöyle söyleyeyim, rakiplerimize oranla Orta Doğu'yu bir kenara bırakırsanız en rekabetçi, yani tabiri caizse sanayiye en ucuz doğalgaz ve elektriği Türkiye veriyor.
1: Bunun ölçülmüşü de var. TÜSİAD'ın imalat bazlı rekabet gücü endeksinde çok net görünüyor
0: şimdi
1: zaten.
0: Şimdi enerji önemli bir girdidir. Diğer önemli bir faktör tabii ki dış taleptir. Şimdi bu tartışmaları biz dış talepten bağımsız okursak yanlış okuruz. Şimdi şu anda dış talep, bir bakalım bu sene için. Orta Doğu bizim önemli bir pazarımız, Kuzey Afrika. Bu sene Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomileri küçülüyor. Öyle şu anda küçülüyorlar.
1: Tabii, savaştan
0: bırakın yani. Büyümeyi küçülüyor. Avrupa Birliği'nde büyüme çok uzun bir süredir. Avrupa Birliği'nde, Avro bölgesinde %1-1,5 arası. Yani dünya %3-3,5 büyürken bizim ticaret ortaklarımız, mesela bu sene bizim ticaret ortaklarımız, yani dünya %3 civarı büyüyecekken bizim ticaret ortaklarımız %1,5-1,6 büyüyecek. Şimdi bunun etkisini genelde tabii ki ortaya koymak yorumcular açısından zordur. Ama bu da etkilidir. Mesela ikinci Çin şoku önemli bir gelişmedir. 2000'li yılların başında Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiğinde daha çok düşük katma değerli, yani orta düşük yani veya düşük teknoloji ürünlerde ciddi bir kırılma yaşandı. Şimdi gelinen noktada geçen sene bu ticaret savaşı ile birlikte Çin dünyada ikinci şoktan bahsediliyor. Çünkü ABD'nin yükselttiği gümrük vergilerine karşı Çin üretimi azaltmadı. Kapasiteyi düşürmedi. Tam aksine Afrika'ya ihracatı %27 artırdı dolar bazında. 1 Nisan'dan bu yana. Yani 2025 Nisan. Mesela Asya zaten kendi pazarı %15-16. Avrupa Birliği'ne %13-14 artış var. Şimdi bunlar bizim de pazarlarımız bu arada. Biz de oralara mal satıyoruz. Dolayısıyla Çin etkisi burada yine dikkate alınmıyor. Şimdi bütün tartışmaları kura indirgediğiniz zaman çok sağlıklı olmuyor. Mesela kur geçen sene sepet bazında bakarsanız ve dünya enflasyonu da dikkate alırsanız nötr değildi. Reel kur geçen sene çok cüzi de olsa değer kaybetti. Şimdi dolayısıyla ideal olarak biz bir bütüncül yaklaşım içerisinde olacağız. Yani reformlar üzerinden verimliliği ve rekabet gücünü nasıl artırırız? Yani enerji maliyetlerinde hassasız. Tabii ki diğer ham maddeye erişim konusu önemli. İşte bugün en büyük dar boğaz nerede? En büyük dar boğaz birçok ülkede petrol ürünleri, doğal gaz ve türevlerinde.
1: Bulunabilirlik problemi var
0: tabii,
1: onlarda.
0: Şimdi
1: bizde fiyat problemi oluyor.
0: Şu anda mesela Oman çıkışlı petrol, yani siz ekranda bilmiyorum şu anda nedir, 100, diyelim ki 108 dolar görüyorsunuz örnek olarak.
1: 104.40 şu anda Brent.
0: Yani Brent peki 105.
1: Pardon 107 Brent, 104.40 Amerikan evet. Fiyat petrol.
0: Tamam yani Brent 108 şu anda ekranda, ben de şimdi gördüm 108. Şimdi 108 ama bu sabah itibariyle Şangay'da petrol fiyatı 130 muhtemelen 8'dir. Oman'da muhtemelen 150'dir. Mazotun fiyatlaması muhtemelen bugün çok büyük ihtimalle yani 150 doların altında değildir varil. Şey. Neden? Çünkü onların spreadleri çok arttı. Yani uzun vadeli marjlar örneğin motorinde basit işlem 20 dolarsa bugün 80 doların üzerine çıkmış durumda. 100 dolara yaklaşmış durumda. Şimdi bunları niye konuşuyoruz? Şimdi Türkiye şu anda enerji arz güvenliğinde bir sorun yaşamıyor. Yani ham madde temininde bir sorun yok. Hatta muhtemelen fiyatları da bu bahsettiğimiz fiyatlara göre çok daha makul. Enerjide, yani enerji dediğimiz doğal gaz ve elektrikte bir sorun yaşamıyor ve çok rekabetçi. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye finansmana erişim kalıyor. Finansmana erişim konusunda da reel sektöre rekabet gücümüzü gözeterek çok güçlü destekler veriyoruz. Orada da ben rakamlara girebilirim birazdan isterseniz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla olay kur tartışması dediğim gibi yeni bir konu değil. Bence burada önemli olan bütüncül yaklaşımdır. Bütüncül baktığımız zaman dünya ticareti bu sene yüzde kaç büyüyecek? %3 civarı, 3-3,5. Peki bu sene Türkiye'nin ihracatı yüzde kaç arttı? %4 civarı.

0: Bakın savaşa rağmen bizim ticaret ortaklarımızdaki büyümenin ciddi bir şekilde gerilemiş olmasına rağmen, yani talebin zayıflamasına rağmen, onun için bunlar tabii genel ezberler. Ama şunu söyleyeyim, biz reel sektörün rekabet gücünü önemsiyoruz. Rekabetçi kalmaları için de bu programda çok özel bir alan açtık, orta vadeli programda. Ve çok güçlü bir şekilde sanayimizi ve reel sektörü destekleyeceğiz.
1: Burada biraz detayına inelim mi? Destekler için neler yapılacağı konusuna. Çünkü hakikaten Türkiye'de son dönemde sanayisizleşme başlığı altında çok fazla tartışma var. Dünyada tabii bambaşka bir yere evriliyor. Daha önce hizmet ekonomisine dönüşmüş birçok ekonomi artık üretim kasını güçlendirmeye çalışıyor ve kendine yetebilirlik oranını yukarı çekmeye çalışıyor. Benim kendi adıma bu kadar senedir bu piyasayı takip eden biri olarak en önemsediğim şeylerden bir tanesi ekonomik dayanıklılığı artırmaya dönük bir başlığın açılması ve buralarda stratejik sektörlere başta olmak üzere yatırım harcamalarının artması kalemiydi. Onun için bence bir parça buranın altını çizmek lazım. Önümüzdeki dönemde buralarda hakikaten kendine yetebilirlik bütün ülkeler için ve dahi bu coğrafyadaki Türkiye için çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz?
0: Tabii. Şimdi müsaade ederseniz iki burada ana başlık var. Ben sizin değerlendirmenizden ve sorunuzdan iki temel başlık çıkartabilirim. Bir tanesi destekler konusu. Onların detaylandırması. Bir tanesi de dayanıklılık konusu. Yeni dönemin tabii ekonomik güvenlik konusu. Şimdi destekler konusunu bir beraber bakalım. Şimdi reel sektör deyince benim aklıma örneğin yani dayanıklılık, arz güvenliği deyince mesela benim aklıma gıda gelir. Gıda arz güvenliği gelir. Bakın biz tarıma güçlü destek veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bütçe desteklerini bir kenara bırakıyorum. Mesela son bir yıl içerisinde, Temmuz ayı itibariyle son bir yıl içerisinde 991 bin çiftçimize, yani yaklaşık 1 milyon çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Şimdi diyebilirsiniz ki ya kredinin faizi yüksek. Hayır değil. Ziraat Bankası %40,5'tan bize veriyor diyelim ki. Biz onu çiftçiye %12'den veriyoruz. Ortalama. Yani şu anda çiftçilerimizin ki tekrar söylüyorum 1 milyona yakın çiftçimiz 800 milyara yakın kredi. Ve bu kredilerin ortalama faizi %12. Bakın %12. Enflasyon kaç? %31,5. Veya üretici fiyatları enflasyonu kaç? %28.
1: Ya politika faizi ne? 37 işte.
0: 37. Hayır, bakın. Dolayısıyla bundan daha güçlü. Bakın hani finansmanı konuşuyoruz burada. Çok güçlü bir şekilde sübvanse veriyoruz. Yani tarım üretimini destek. Mesela bu sene bütçede en fazla artan kalemlerin başında su ve sulama kalemidir. %100'ün üzerinde artmıştır geçen seneye göre. Şimdi dolayısıyla bu birinci başlık. Yani 1 milyona yakın çiftçimize son bir yılda ve her sene de böyle 1 milyona yakın çiftçimize çok ciddi miktarda kredi veriyoruz ve bu kredi faizinin %70'ini hazine olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla çiftçimizin finansmana erişimi, işte maliyetler konusu bir kere. Peki ikinci başlığımız ne? İhracat. Şimdi ihracat, kim ihracat yapar? Sanayici ihracat yapar. Çünkü bizim dışarıya sattığımız malların %95'inden fazlası biliyorsunuz sanayi ürünü. Şimdi biz sanayicimize ihracat üzerinden çok güçlü destek veriyoruz. Nasıl? Bakın 2023'te ihracatçılara verilen reskon kredileri 300 milyon TL idi günlük. Bunu 17 kat arttırdık. 17 kat. Bakın 3 yıl içerisinde 17 kat. Ve günlük 5 milyara çıkarttık. Son bir yılda verilen kredi hacmi 1.4 trilyon. Peki yüzde kaçtan veriyoruz? Biz bankalara ihracatçıya vermek üzere %23,95'ten yani %24'ten biz ihracatçıya biz finansman sağlıyoruz. Ve Exim Bank'ın sermayesini de 7 kat arttırdık. Exim Bank'ın bu sene vereceği toplam kredi 60 milyar dolar. Bunlar ufak rakamlar falan değil. Dolayısıyla peki mesela ihracatın toplam krediler içerisindeki payı program öncesinde uzun vadeli ortalaması %6 civarındayken bugün %11,5, %12'ye ulaştı. Yani ihracatçının toplam krediler içerisinde aldığı kredi neredeyse iki kata çıkmış. Bakın bu reel. Ve biz faizi enflasyonun oldukça altında bir seviyede belirleyip ihracatçımızı, dolayısıyla sanayiyi, dolayısıyla reel sektörü destekliyoruz. Dolayısıyla reel sanayisizleşme, reel burada tabii ki Asya'nın, Çin'in yarattığı rekabet üzerinden yarattığı bir tahribat var. Bunu görmemiz lazım. Bizim ana pazarlarımızdaki yavaşlama var. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla yani dönüp dolaşıp bu konuları sadece, tekrar söyleyeyim, programla ilişkilendirmek o anlamda çok anlamlı değil. Mesela esnafımız, yani o da sonuçta reel sektörün önemli bir bileşeni. Çok ciddi Türkiye'de bir esnaf kesimi var. Ve bizim için çok değerli. Çünkü istihdam açısından çok değerli. Halk Bankası %40'tan kredi verecek. 20 puanlı biz karşılıyoruz. Yani şu anda bizim esnaf krediyi %20'den kullanıyor. Ve hani birkaç esnaf falan da değil. Genelde 250 bin, 300 bin arası esnaf bu kredilerden yararlanıyor. Devam edelim. Yani başlıklar itibariyle yatırım. Şimdi Türkiye'de belli alanlarda kapasite fazlası var. Yani en çok yani hatırlıyorum Gaziantep'teyken, geçen madene gittiğimde de gündeme geldi. Yani un fabrikalarının kapasite kullanım oranı %10-15'lerde. Yani bayağı. Şimdi biz tabii ki oturup yani kapasite fazlamızın olduğu sektörlere biz yatırımı çok güçlü bir şekilde teşvik etmeyiz. Çünkü o yanlış olur. Kaynakları yanlış kanalize etmiş olur. Biz ne yapıyoruz şu anda? 2023'ün sonundan beri 284 tane ürün belirledik. Ve diyoruz ki gelin bu ürünlerden herhangi birisini üretirseniz devlet size 10 yıl vadeli, 2 yıl ana para ödemesiz, bakın yatırım süresi boyunca, ve %13 ile %26 artı, yani %26 faiz, bakın yani piyasa faizinin yarısıyla üçte biri arası 750 milyar liradan bahsediyorsunuz.
1: Yatırım taahhütlü avans kredileri.
0: Evet evet. Şimdi bakın yatırımlara da ucuz finansman var.
1: Burada bir bakın, de şey sormak istiyorum.
0: İhracatçıya ucuz finansman var. Esnafa ucuz finansman var. Çiftçiye ucuz finansman var. Yatırımcıya ucuz finansman var. Buyur.
1: Yatırım taahhütlü avans kredilerinde kredi büyüklüğü belki bir miktar daha küçültülebilir mi? Esnetildi. Yani gelen başvurularla yapıldı. İlgili olarak o yapıldı. Onunla ilgili tartışma.
0: Sektörden
1: olarak.
0: Talep vardı. Özellikle yeşil dönüşüm için. Dijital dönüşüm. Sanayi Bakanlığımız o kriterleri de esnekleştirdi. Ama 1 milyar lira dediğiniz rakam bugün 20 milyon dolardan bahsediyoruz. Yani yatırım eşik değeri. Dolayısıyla yatırımların verimli olabilmesi için
1: belli bir ölçekte olması.
0: Rekabetçi yani. Olabilmesi için tabii ki. Şimdi Çin'i bu kadar güçlü kılan ne? Ölçek ve teknoloji. Büyük oranda ölçek ve teknoloji. Ha tabii şu iddialar da var. Devlet şunu sübvanse ediyor ama sübvanse, yani diğer devletler de sübvansiyon sağlıyor. Abi bugün ben size ne anlatıyorum şu anda? Size bizim destekleri anlatıyorum. Şimdi istihdam desteklerimiz var. Bakın 5-6 sektörde şu anda turizm dahil olmak üzere bu sene savaştan etkilendiği için biz her çalışan başına her ay 4.770 lira destek

0: İşte bu reel sektör desteği değil mi? Devam edeyim. Mesela dünyanın kaç ülkesinde asgari ücrete kadar bütün ücretlerde sıfır gelir vergisi? Bana sayabilir misiniz? Yani Arap petrol zengini, hani bazı ülkeleri bir kenara bırakırsak, oralarda zaten vergi sistemi
1: böyle çalışmıyor.
0: Oluşmamış. Çünkü bazı ülkeler var ki bütçe gelirlerinin %90'ı 95'i petrol satışından, doğal gaz satışından. Şimdi onları bir kenara bırakalım. Dünyada bizim ölçeğimizde olup da asgari ücret üzerinden sıfır vergi, asgari ücret değil, asgari ücrete kadar ki bütün ücretler yok. Özetle, ha bunlar da yetmedi. Bakın yeni dönemde ne yapacağız? Yani önümüzdeki dönemde bu sene başlayarak biz imalat sanayine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Çünkü yatırıma veriyoruz, ihracata veriyoruz, tarıma veriyoruz, çiftçiye, esnafa veriyoruz. Geriye ne kaldı? Bir işletme sermayesi kaldı. Bakın, işletme sermayesinde de şunu yaptık. 250 milyar liralık bir paket açıkladık. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve TLRF artı 2 puandan 12 puan düşeceğiz. Ne demek? Yani %39 TLRF artı 2 puan, 12 puan düşürdü. %27'den biz imalat sanayine işletme sermayesi, kredi, yani işletme kredisi vereceğiz. Ve bu programı devam ettireceğiz. Bu sene 250 milyar lirayla başladık. Gelecek sene bu programı büyütebiliriz. Niye? Çünkü bizim amacımız sanayinin üretim kapasitesini güçlendirmek. Hı hı. Ama bir taraftan da şunu da çok iyi biliyoruz ki bazı alanlarda rekabette zorlanıyoruz. Mutlaka katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Bu da dönüşüm gerektiriyor. Yani var olan üretken kapasiteyi bizim dönüştürmemiz lazım. Sektörel dönüşüm gerekiyor, sanayide dönüşüm gerekiyor. Dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü zaten konuştuk. Özetle reel sektöre hiçbir dönemde olmadığı kadar, bakın çok iddialı konuşuyorum, şu OVP'yi de inceleyin ve şu anda bu uygulamalarımıza da bakın. Çünkü bu ekrandan sık sık reel sektör şöyle, reel sektör. Bakın hiçbir dönemde bu kadar devletin aktif rol aldığı, devletin bu kadar bütçe imkanlarını seferber ettiği siz bir dönem bulamazsınız. Fakat genel para politikasını bozalım yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Çünkü enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve dezenflasyonun devamı için de fonksiyonel bir para politikası lazım. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Seçici, hedefli kredi programlarıyla reel sektörün kaygılarını, stresini gidermeye, azaltmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi buradan bir başka konuya geçeyim. Özellikle tabii orta vadeli programla ilgili yine iki tane önemli kısım var bütçeyi ilgilendiren. Bir tanesi Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmaya devam edilip edilmeyeceği konusu. Bir bu tarafı var ki zaten petrol fiyatı böyle gittiği için o bayağı daha değerli bir soruya dönüşüyor. İkincisi de orta vadeli programda tabii bütçe üzerinden bakılıp gelen yorumlardan bir tanesi. Bu bir seçim OVP'si olabilir mi diye bir soru geliyor. Çünkü belli başlı kalemlerde harcama artışı dikkat çekiyor. Dolayısıyla bir de bu kısmını sormak isterim size.
0: Şimdi buradan seçim OVP'si çıkartmak için uğraşmanız gerekecek. Neden diyeceksiniz? Şimdi biz 2026 için bütçe açık hedefimiz neydi? %3,5. Biz %3,1 ile kapatacağız gibi görünüyor. %3 civarı kapatacağız. Yani yarım puan daha iyi performans gösteriyoruz. Eşel Mobil'e rağmen. Şimdi Eşel Mobil'e geleceğim. Şimdi gelecek sene için hedefimiz de %3,5. Yani bu sene için hedefimiz neydi? %3,5. Gelecek sene için hedefimiz ne? %3,5. Ha önceki OVP'lerde 2027'ye ilişkin hedef neydi diye sorarsan %3,1'di. Bakın bu rakamlarla milletin kafasını karıştırmak istemiyorum ama burada bahsettiğiniz rakam %0,4. Yani milli gelire oranla 0,4'e. Eğer seçim ekonomisi 0,4 ile yapılacaksa vallahi harika olur. Yani %0,4 ile eğer seçim ekonomisini kurtaracaksak, yani espri yapıyorum burada. Şimdi bu yorumu yapan arkadaşlar hakikaten ya OVP

0: İyi okumadılar, çalışmadılar ya da matematik bilmiyorlar. Yani %0,4'lük bir, %3,5'luk gelecek sene için bütçe açık hedefi bir üst limittir. Tekrar söyleyeyim. Yani muhtemelen ve inanıyorum ki biz ondan daha iyi bir performans gösteririz eğer yeni şoklar ortaya çıkmazsa.
1: Yani nasıl kalarsa kalktığınız kalabiliriz diyorsunuz.
0: 27 bütçesine ilişkin dediniz bazı işte rakamlar üzerinden bu yorumlar yapılıyor. Şunu bir kere söyleyeyim. Yani bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Hedeflerden daha iyi performans gösterdik. Bu birinci konu. Peki 2027 yılında niye %3,5'luk hedef koyduk madem öyle? Yani niye 3 koymadık? Çünkü biz son 3 yılda deprem nedeniyle, son 3 yılda derken yani 2023, 2024, 2025 deprem nedeniyle, deprem harcamaları nedeniyle piyasaya 100 TL borç ödeyip 135 TL borç aldık. Yani ciddi bir şekilde deprem harcamalarını finanse etmek için ağırlıklı olarak 5.4 trilyon liradan bahsediyorsunuz bugünkü fiyatlarla. 5.4 trilyon lira bu sene dahil. Yani 104 milyar dolarlık deprem harcamasından bahsediyoruz bütçeden. Şimdi bunun tabii bir faiz yükü var. Yani kimse size bedava para vermiyor. Borçlandığınız zaman kimse. Dolayısıyla onu dikkate aldık. Evet evet. Yani milli gelire oran olarak faiz yükünde bir artış var. Bu birinci konu. Peki başka ne var orada? Yani 2027 bütçesinde. Şimdi bölge gördüğünüz gibi kuzeyde savaş var, güneyde savaş var, güneydoğuda savaş var. Türkiye'nin değil yani. Bizim coğrafyamızın dışındaki tarifi yapıyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Savunma sanayi harcamaları 100 ise 329'a çıkartıyoruz. Basitleştiriyorum yani anlaşılsın diye. %229'luk bir savunma sanayi harcama artışı var. Niye? Çünkü savaş demek yıkım demek. Savaşmamak için savaşa hazır olmanız lazım. Ve ülkemiz de bu hazırlık düzeyini güçlendirmek için savunma sanayini önceliklendirmiştir. Bu nettir yani. Mesaj çok net. Yani bu bütçede ne var diye bakacak olursanız en kritik gelişme. Şimdi az önce de söyledim. Mesela sosyal konut. Biz deprem yaralarını önemli ölçüde, yani deprem konutlarını önemli ölçüde bitirdik, sardık. Şimdi neyin zamanı? 750 bin tane önümüzdeki birkaç yılda sosyal konutu inşa edeceğiz. Bunun için de bütçeden de bütçe dışından da imkan lazım değil mi? Geçen sene 100 milyar lira koymuştuk sosyal konut için. Yani geçen seneki ya bu sene için bütçe. Şimdi biz gelecek sene için bunu 250 milyar lira çıkartıyoruz. Yani %150 artırıyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikler evet yani harcamalarda bahsettiniz. Şimdi diyorlar ki efendim işte faiz dışı harcamalarda artış var. Doğru var. Savunma sanayinde %38 değil. %230'a yakın artış var. Efendim sosyal konutta %38 değil, %30 değil. %150 artış var. Sulama vesaire konularında mesela maden arama yani petrol, doğalgaz ve maden aramada
1: %139
0: bütçeyi, artış var. Evet evet. Şimdi evet buralarda artış var. Bunların hepsinin amacı ne? Üretken kapasiteyi artırmak, ekonomide dayanıklılığı artırmak, ekonomik güvenliği güçlendirmek. Yani, ve bunlar doğru şeyler. Gelir kısmından bahsedelim. Efendim işte gelir tabii her zaman bu tartışmalar yaşanıyor. Siz bir şey söylemediniz ama madem bütçeyi konuşuyoruz. 2027 bütçesi.
1: Yani yeni bir vergi artışı var mı mesela sorulardan bir tanesi.
0: Şimdi bizim şu an itibariyle gündemimizde kurumlar vergisinde bir değişiklik yok. Gündemimizde gelir vergisinde bir değişiklik yok. Gündemimizde cari açığı yönetme dışında dolaylı vergilerde de şu anda bir gündem yok. Ama cari açık vesaire boyutlarıyla sektörel her zaman için. Tekrar söylüyorum, oralarda her zaman için adım atılabilir. Ama şu an için gündemimizde yeni vergi yok. Peki vergi gelirleri %36 artıyor geçen sene. Ama enflasyon işte %20 diyelim ki hedef %21. Öyle bakılmaz. genelde nominal GDP'deki artış

0: şey milli gelirdeki artışa bakılır. Nominal gayri safi yurt içi hasıla yüzde kaç öngörülmüş? %30.3. Peki gelir artışı kaç? %36. Peki gelecek sene biz Eşel Mobil'i devam ettirmeyi düşünüyor muyuz? Sana sonra geleceğim. Hayır. Gelecek sene, yani ümit ederim ki bu savaş biter. Bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda Eşel Mobil'in devamı yok. Ha, yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor.
1: Yani yıl, bu sene yıl sonuna kadar Eşel Mobil devam ediyor.
0: Yıl sonuna kadar mazotta devam ediyor. Niye mazotta, diğer ürünlerde değil? Çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür. Mazot taşımacılıkta önemlidir. Mazot tarımda önemlidir. Şimdi bakın, bugün gidin Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazotun Türk lirası cinsinden fiyatı 150 liranın altında değil. Bu son aşırı yükselişlere rağmen bizde 100 lira civarı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Biz gerçekten dergiden feragat ettik. Ama gelecek sene Eşel Mobil devam etmezse veya bu savaş bir şekilde bu sıkıntılar aşılırsa, zaten oradan kaybettiğimiz geliri bütçeye eklerseniz %30 ile 36 arasındaki farkı bulursunuz. O da yetmedi. Son birkaç yıldır biliyorsunuz biz kayıt dışılıkla mücadelede büyük başarı elde ettik. Kim ne derse desin. Programın önceliklerinden bir tanesi buydu. Hedeflerinden bir tanesi buydu. Ve büyük başarı. Önce rakam vereyim ben size. Vergi artı sosyal güvenlik primlerinin milli gelire oranı 2023'te %20 civarıydı. %20,5 civarı. Şu anda %24,5 öngörüyoruz. %24,5, %25 öngörüyoruz. Bakın, net bir şekilde kayıt dışılıkla mücadelede bir başarı var. Bizim gelir vergisi beyanname veren mükellef sayısı 3.8 milyondan 5.5 milyona yükseldi. Denetimler ağırlıklı olarak büyük firmalar. Geçen de haber oldu, belki görmüşsünüzdür. Her 100 büyük firmadan şu anda 31'i denetleniyor. Ama orta büyüklüktekilerin denetim oranı %7 civarı. Küçüklerin denetim oranı, esnaftan bahsetmiyorum, öyle bir şey yok, o %1 civarı. Ha, belli kesimler nezdinde hasılat tespitleri yapılıyor, o ayrı bir konu. Vergi denetiminden bahsediyorum. Dolayısıyla kayıt dışılıkla mücadelede başarı var ve bu devam edecek. Neden? Çünkü dünya eski dünya değil. Algoritmalar çağındayız şu anda. Algoritmalar sayesinde biz bunu başarabiliyoruz. Özetle 2027'ye ilişkin gelir projeksiyonlarımızda vergi artışı var mı soruna? Gelir artışı var. Ama bu gelir artışının önemli bir kısmı gayri safi yurt içi hasılanın nominal büyümesiyle ilişkilidir, %30. Geriye kalan da önemli ölçüde Eşel Mobil'in devam etmeyeceği varsayımı ve tabii ki kayıt dışı mücadelenin getirisi üzerine kurgulanmış bir bütçe. Onun için bu bütçeden ne seçim bütçesi çıkartabilirsiniz, ne de işte efendim harcamalar, doğru mu? Ya tekrar söyleyeyim. Faiz harcamaları önceden aldığımız borçların yansımasıdır. Bundan daha doğal bir şey yok. Faiz dışı harcamalarda nerede artmış diye bakarsanız güvenlik, dayanıklılık ve üretken kapasiteyi artırmaya yönelik artışlardır.
1: Şimdi iki tane sorum kaldı. Bunlardan bir tanesi elbette yine OVP sunumu sırasında Sayın Cevdet Yılmaz'ın da altını çizdiği konulardan bir tanesiydi. Yani enflasyonla başarıya ulaşmanın süresinin tartışıldığı ortamda. Dedi ki biz büyümeyle enflasyonu daha dengeli bir şekilde götürmeyi tercih ettik. Şimdi 2027-2028 dönemine dönük de orta vadeli programa baktığımızda büyüme kısmında da daha iddialı bir beklenti oluştuğunu gözlemliyoruz. Büyüme ile dezenflasyon arasındaki dengeyi sormak isterim size. O tarafı nasıl görüyorsunuz diye.
0: Şimdi öncelikle şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani büyümede son birkaç yılda göreceli bir yavaşlama var. Bu yavaşlamayı etkileyen birkaç faktör var. Ya olay, hani programın mutlaka etkisi vardır. Programın amacı uzun vadede, orta vadede sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu önemli. Birincisi bizim bakın tekrar söyleyeyim. Geçen sene dünya ekonomisi %3,5 büyüdü. Bizim ticaret ortaklarımız %2,4 büyüdü. Türkiye %3,7 büyüdü. Yani dünya ortalamasının bir tık üzerindeyiz. Bu sene büyümeye bakalım. Dünya ekonomisi en iyimser tahminle %3 civarı büyüyecek. Yani 3'ü yakalama ihtimali ben zayıf görüyorum bu aşamada. Ama 3 diyelim. Türkiye ekonomisi %3,3. Bizim ticaret ortaklarımız mal sattığımız ülkeler %1,6. Şu anki tahminler öyle. Şimdi dolayısıyla biz dünya ekonomisine paralel büyüyoruz. Ticaret ortaklarımızın neredeyse 1,5-2 katı hızla büyüyoruz. Birinci tespit bu. Yani bir kere onun adını koyalım. Şimdi dezenflasyonla büyüme arasında bir çatışma var mı? Kısa vadede bir etkileşim var. Ama orta uzun vadede yok. Doğrusu yani siz de iyi biliyorsunuz. Mesela 10'ar yıllık bakalım. Çünkü 10'ar yıllık size iyi bir resim verin. Geçen sene 2025'ti. 2025-2014'e gidelim. Yani 10 yıl. 2014'ten 2020. Mesela Türkiye'de yani bir tablo var göstereyim ben size. Büyüme yavaşlamış. Niye yavaşlamış? Bir önceki 10 yıla göre. Çünkü enflasyon ortalama %27 olmuş. Büyüme %5'in altına gerilemiş. Ondan önceki 10 yıla gidelim. Yani 2015-2004. Yuvarlamak için 2015-2004. 10 yıllık. O dönemde enflasyon tek hanede %8-9 civarı. Büyüme kaç? %6 civarı. Peki ondan önceki 10 yıla gidelim. Yani
1: 2004-95.
0: Ya 2005-94-95'e gidelim. Ya yani 10 yıl geriye gidelim. 90'lı yılların ortasına gidelim. Enflasyon ortalama kaç? %70 civarı. Ben yuvarlıyorum bu rakamı. Hı. 70 civarı. Büyüme kaç? %3 civarı. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim. Yani enflasyonla büyüme arasında sanki bir çelişki varmış gibi. Yani dezenflasyon kısa vadede dengesizlikleri gidermek için bakın dengesizlikleri gidermek için bazen doğru yani bir yavaşlama gerekiyor. 2023'te hatırlarsanız 12 aylık program başlangıcında 12 aylık cari açık neredeyse 55 milyar dolardı. Sonra rakamlar revize olmuş olabilir. Ben size o günkü rakamları söylüyorum. Yani milli gelirin %5,5'uydu. Dış ticaret açığı 120 milyar dolardı. Büyümenin kompozisyonuna bakıyorsunuz. %5 büyüme var ama yani net ihracat muazzam bir şekilde aşağı çekiyor. İç talep manşet büyümenin iki katı hızla büyüyor. Ve tamamen iç... Şimdi orada bir dengesizlik vardı. Yeniden dengeleme dezenflasyon açısından cari denge açısından önemliydi. Ve bundan dolayı mutlaka programın da etkisi var. Ama tekrar söyleyeyim. Türkiye bu program döneminde dünya ekonomisinden bir tık daha hızlı büyümüştür. Ticaret ortaklarımızın 1,5-2 katı hızla büyümüştür. Bir de artık Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomi. G20 ile karşılaştırmanız lazım. G20'de büyümede Türkiye yine ilk sıralarını koruyor. Onun için tabii bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Şunu bir görelim. Ya bu savaş büyük bir şok. Yani sadece enerji şoku değil. Çok kapsamlı bir şok.
1: Bu programı gördüğüm büyük makro şok.
0: Evet. Aslında dünyanın 70'lerden beri gördüğü en büyük şok. Bakın tekrar en büyük şok. Ve bu uzun sürdü. Bakın tekrar söyleyeyim. Yani eski şoklar bir iki çeyrekte şu anda devam ediyor. Önümüzü görmekte. Bu tabii yatırım kararlarını etkiliyor. Bu büyük kalemlerde yani otomotiv gibi, beyaz eşya gibi, efendim konut gibi yani büyük kalemlerde tüketimde de belirsizlik yaratıyor. Bu da büyümeyi etkiliyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bir taraftan ticaret ortaklarımızda büyüme yavaşlıyor. Hatta Orta Doğu, Kuzey Afrika'da küçülme var. Bir taraftan da savaşın yarattığı belirsizlik

0: nedeniyle büyük yani gıda normal seyirde. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani büyümeye baktığınız zaman şu anda dış konjonktürün etkisi çok belirleyici. Ve aşağı yönlü riskler var büyümede. Neden? Çünkü talebin bugüne kadar güçlüydü talep. Bugüne kadar. Ama şu anda zayıfladığına dair emareler görüyoruz. Bu dezenflasyon için iyi, cari açığın yönetilebilir düzeyde kalması için iyi ama tabii ki genel anlamda iç talep koşulları anlamında olumsuz. O nedenle de biz yatırımları nasıl daha güçlü bir şekilde destekleriz? İmalat sanayini işletme sermayesi boyutuyla nasıl güçlü bir şekilde destekleriz? Onun şu anda derdindeyiz. Son bir şey söyleyeyim. O da büyümenin niteliği. Şimdi büyüme tabii önemli. Ama büyümenin dengeli ve kaliteli olması, sürdürülebilir olması da çok değerli bence. Mesela geçen seneye gidin, yani tam yıl olduğu için, şimdi aklımda kalanları söylüyorum ben. Geçen sene büyüme %3,7 idi manşet. İç talepteki genişleme de %4 civarıydı. Ama yatırımlardaki artış daha yüksekti. Özellikle makine teçhizat yatırımı ki en kritik bileşendir. Yani çünkü inşaat da yatırımda
1: Tabii.
0: geçiyor. Makine ve teçhizat yatırımı geçen sene yanlış hatırlamıyorsam %5,5 arttı. Şimdi bu rakamları hani kullanıyorum. Ama özü itibariyle yani büyümemiz ılımlı, makul. Dünyaya göre oldukça makul. Ticaret ortaklarımıza göre yüksek. Ama nitelik olarak da biraz daha iyi. Büyümeyi aşağı çeken tek faktör var. Geçen sene de bu sene de net ihracat. O da tekrar söyleyeyim bizim kontrolümüzde olmayan ticaret ortaklarımızdaki büyüme Çin'in ikinci şokunun yarattığı etki.
1: Son soru, hazır savaş gündemi üzerinden gelmişken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Türk bankasına yaptırım gelmesi konusu çokça tartışıldı. Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklaması da aslında o kontekstle baktığınızda başka bir şey söylüyor ama sonuç itibariyle geldiğimizde içeride bir tartışma yarattı. Şimdi bu tarafta söyleyecek bir söz var mı? Çünkü hani ölçeği son derece küçük ve sınırlı bir yatırım bankasından bahsediyoruz aslına bakarsak.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika ile en üst düzeyde yani devlet başkanları düzeyinde ve bakanlar düzeyinde diyalog ve hani iletişim o anlamda işbirliği noktasında zerre bir sorun yok. Yani bizim diyalogumuz çok güçlü. Bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani oradan hani Türkiye'ye yönelik bir risk algısı çıkartmak yanlış olur. Amerika'nın uyguladığı bir takım politikalar var. Süre gelen bir savaş var. O savaşın bir ekonomik boyutu var. Bu tabii Amerika'nın kendi politikası. Bizim için ne önemli? Bizim için en önemli şey şu. Bizim bankacılık sektörü, bizim finans sektörü küresel piyasalara entegre bir sektördür. Küresel piyasalara entegre iseniz uluslararası normlara uymak zorundasınız. Bu birinci konu. Ve iyi yani sektörün iyi denetlenmesi ve iyi düzenlenmesi her zaman esastır. Geçmişten ders çıkarttık. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şey şu bu konuda. Siz de bahsettiniz. Yani bahsi geçen banka, yaptırıma tabi tutulan banka şu anda biz tabii bu Swift sistemin dışına çıkartıldı. EFT sisteminin de dışına çıkartılacak. Aynı 19'una kadar veya çıkartılmıştı. Aynı 19'una kadar süre verilmişti biliyorsunuz. Bu yani aktifleri itibariyle bankacılık sisteminde 10 binde 6'dan bahsediyoruz. 10 binde. Yani yüzde değil, binde değil, 10 binde 6. Bu birinci konu. Yani dolayısıyla sistemik bir boyutu yok. Biz bankacılık sektörümüze tavsiyemiz yaptırım riskini yani küresel anlamda minimize etmek için bankaların mutlaka sorumlu davranması lazım. Finans sektörünün sadece bankaların değil. Bütün finans. Yani banka ve banka dışı finans sektörü o da dahil. Çünkü bankalar biliyorsunuz

0: çok daha katı bir şekilde düzenleniyor, denetleniyor. Aynı şeyi ben finans dışı şey, banka dışı, buna gölge bankacılık diyorlar dünyada. Yani banka dışı finans sektörü için güçlendirmemiz gerekiyor. İlave muhtemelen bütün dünya bunu söylüyor, sadece Türkiye için değil. Yani bir bankacılık sektörü var. Küresel finansal kriz sonrası çok katı bir şekilde düzenlendi, denetlendi. Ama banka dışı finans sektörü hızlı büyüyor. O alanın da ciddi bir şekilde ilave dünyada bizim G20'de, IMF'de konuştuğumuz konular bunlar. İlave düzenleme ve denetim gerekiyor. Türkiye'de tekrar söyleyeyim, biz finans sektörümüze onlarla olan diyaloglarda kurumlarımız üzerinden tabii. Çünkü burada sorumlu kurum BDDK. Sermaye piyasalarında sorumlu kurum SPK. Efendim diğer yine benzer bağımsız düzenleyici, denetleyici kurumlarımız var. Düzenleme, denetleme boyutu önemli. Biz onlara diyoruz ki uyum kapasitenizi de güçlendirin. Neden? Çünkü biz sistemin bu türden tabii ki gelişmelerle zarar görmesini istemiyoruz. Bir son bir şey söyleyeyim. Bankacılık sistemine baktığınız zaman genel anlamda yapı oldukça güçlü. Çok uzun bir süredir öyle. Yani 2000'li yılların başında bir bankacılık sektörü krizi yaşamışız. Ondan sonra buradan ders çıkartmışız. Zaten derler ya, bir musibet bin nasihatten daha iyidir diye. Ve o gün bugün sermaye yeterlilik oranı hala bakın Basel 3 kapsamında %16,6. Yani uluslararası standartların gerektirdiğinin iki katı bir sermaye yeterliği var. Genelde teminatsız kredi verilmiyor. Genelde kredilere ciddi bir şekilde karşılık ayrılıyor. Bakın, yani herhangi bir bugün itibariyle bile ki bu zorlu şartlarda bile yani ticari kredilerde problemli kredi oranı %2 civarı ama genel kredi portföyüne bakarsanız %3 civarı. %3 civarı da yani bugünkü küresel şartlarda oldukça makul. Yani varlık kalitesi yüksek, sermaye yeterliği yüksek, düzenleyici, denetleyici çerçeve güçlü. Şimdi zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir taraftan Avrupa'nın dönem dönem Amerika'nın işte Rusya'ya ilişkin yaptırımları gündeme geliyor. Şimdi şu anda en sıcak gündem İran'a yönelik yaptırımlar. Bu zor coğrafyada yaşamanın getirdiği tabii bu türden zorluklar var. O nedenle bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bankacılık sektörümüzün özellikle tekrar söyleyeyim uluslararası normlara uyumu önemli. Ve burada uyum kapasitelerini güçlendirmeleri çok değerli. Ve görebildiğim kadarıyla da sistemik anlamda bir sorun yok. Birçok ülkede bu türden dönem dönem ABD'nin yaptırımları gündeme gelebiliyor. Yani sadece Türkiye'ye yönelik bir şey de yok. Yani onu da hani altını çizmek istiyorum. Ve tekrar söyleyeyim. Yani biz ABD ile yeni bir dönemin hani tabiri caizse arifesindeyiz.
1: Hatta önümüzdeki hafta da zaten orada olacaksınız.
0: Savunma sanayinden tutun. Yani birçok alanda şu anda olumlu diyebileceğim gelişmeler var. Genel anlamda diyalog güçlü. Genel anlamda işbirliğinde bir sıkıntı yok. Sistemik bir sorun da yok. Bizim için hangi piyasa olduğu önemli değil. Sermaye piyasaları veya bankacılık sistemi. Genel anlamda finansal piyasalar bizim için önemli olan doğru işlemesi. Yani burada işleyişte bir aksama olmaması. Uluslararası normlara uygun olması. Bakın uluslararası normlar bizim için değerli. Neden? Çünkü biz dünyaya açığız. Dünyaya entegreyiz. Dünyadan kaynak devşiriyoruz. Bizim yıllık dış finansman ihtiyacımız eskiden milli gelirin %20'siydi. Şu anda %16'sına kadar düştü ama %16 bile 300 milyar dolar civarı bir rakam. Yani Türkiye'nin küresel sistemden çektiği finansman miktarı oldukça yüksek. Onun için eğer dünyada kaynak devşiriyorsanız dünyadan, dünyanın kurallarına, normlarına uymak zorundayız. Bu sermaye piyasaları için

0: geçerlidir. Para piyasaları içinde, efendim, bankacılık sektörü ve bütün sektörler içinde geçerlidir.
1: Uyulmadığında da uyum sağlamak için gerekli adımlar atılacak diyorsunuz.
0: Kurumlarımız buralarda 2000'li yılların başında bence çok değerli, önemli reformlar yapılmıştır. Enerji piyasasından sermaye piyasalarına kadar, bankacılıktan efendim sigortacılığa kadar. Türkiye düzenleyici, denetleyici kapasite oluşturmuş. Bunlara bağımsız bir alan açmış. Yetki ve sorumluluk kurumlarımızda.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikteydik bugün. Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Böylece Ağustos'ta konut fiyatlarında reel kayıp izlendi. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül'de %4,04 azalarak 71,71 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı ve tüketim eğiliminde düşüş izlenirken 12 aylık beklentilerde hafif yukarı yönlü bir hareket görüldü. Fed'den Eylül ayı faiz kararını ve güncellenmiş ekonomik tahminlerini bugün Türkiye saatiyle 21'de alacağız. Fed Başkanı Kevin Warsh kararın ardından bir basın toplantısı düzenleyecek. Para piyasaları bugünkü toplantıda faizlerin 25 baz puan yükseltilmesini %90 ihtimal olarak fiyatlarken Bloomberg anketine katılan ekonomistler de faiz bandının %3,75 %4'e yükseltilmesine işaret etti. Son başlığı da aktaralım. ABD Kongresi Bütçe Ofisi İran Savaşı'nın Pentagon'a operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını söyledi. Çatışmaların devam etmesi halinde bu tutara her ay 2 ila 3 milyar dolar eklenebileceğini bildirdi.

0: 30 dakikanın konuğunu davet edelim. Burak Ustaoğlu, Wallen Global Gayrimenkul yatırım CEO'su yayına katılacak. Burak Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Vaktimiz kısıtlı, dolayısıyla hızlı başlayalım. Konut fiyat endeksini takip ettiğimiz bir gün, dolayısıyla ona ilişkin değerlendirmenizi alayım. Şimdi baktığımızda 9 aydır reel değer kaybını takip ediyoruz. Daha önce de sizinle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Özellikle maliyet artışlarının fiyatları yukarı çekeceğine dair öngörünüz vardı. Şimdi mevcut tabloda artan inşaat maliyetleri talep olmaması sebebiyle mi, fiyata yansıtılamıyor mu? Nedir buradaki resmin itici görünümde, görünümün ana sebepleri? Buyurunuz.
1: Şöyle aslında Zeynep Hanım, çok uzun süredir ülkemizde mevcut faiz durumundan kaynaklı olarak gayrimenkule yönelim yavaşlamış durumda. Ve bu talep düşüklüğünden dolayı, satışlar olmamasından dolayı inşaat üreticileri fiyatları yükseltemiyor. Bu da aslında bugünün gayrimenkul anlamındaki yatırım fırsatını ortaya çıkarmış oluyor. Ama reel tabloya, bugün de açıklanan tabloya baktığımızda maalesef bu talebin düşük seyretmesi sebebiyetiyle bu düşüşü görmekteyiz. Ve faiz düşüşleri başlamadığı sürece de bunun tekrar artış göstereceğini biz öngörmüyoruz. Ancak şöyle bir bizim piyasada gördüğümüz bir genel tablo var. Tapu anlamında satışlar birazcık düşük ve genel bir gerileme var. Ancak sözleşmeli satışlar, yani inşaattan yapılan satışların biz geçtiğimiz son 1-2 ay içerisinde hızlandığını görüyoruz. Ve özellikle bu ay ve önümüzdeki ayda bunun çok daha artacağını düşünüyoruz. Özellikle 2026'nın son çeyreğinde oluşan faizdeki düşüş beklentisi bunu birazcık tetikliyor. Bunu reel tabloda göremiyoruz sözleşmeli satışlar olduğu için. Ancak 2026'nın son çeyreğinde biz bu rakamın toparlayacağını ve yatırımcının biraz daha gayrimenkule yöneleceğini düşünüyoruz. Çünkü az önce de bahsettiniz, daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. İnşaat maliyetleri çok ciddi anlamda arttı. Ama bu fiyatlara yansımadı. Hatta aksine birçok projede biz hala yeni kampanyalar görüyoruz. Bu çok reel anlamda sürdürülebilir bir tablo değil. Çünkü belli bir kar marjı korunmak zorunda ve zararına bu projelerin satışı devam ederse ve yapılırsa bir süre sonra Türkiye'de çok fazla tamamlanamayan inşaatlar görmeye başlayacağız. O yüzden bir süre daha bu tablonun devam edeceğini ve bu tablonun da aslında yatırım anlamında bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
0: Burak Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Bugünkü yayın akışı sebebiyle burada noktalıyoruz 30 dakikayı. Tekrar görüşürüz saat 1'de seans ortasında.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün Adana Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bülent Özekici ile birlikte narenciye sektörünün nabzını tutacağız. Hocam aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda bir çiftçi. Dolayısıyla hep söylüyorum, üç kimliğiyle, üç şapkasıyla aslında konuya da farklı açılardan bakma fırsatımız oluyor Bülent Hocam'la. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler İrfan.
0: Nasıl Adana, sıcaklar bitti mi, devam ediyor mu, yanıyor mu?
1: Yanıyor ama Temmuz-Ağustos ayı gibi değil, geceler biraz serinledi.
0: Güneş ateş edecek kadar değil, anladım. Tamam hocam.
1: Yok, daha ateş açmıyoruz bu arada.
0: Peki. Hocam şimdi sizinle yayına girmeden önce 2023 yılının 16 Ağustos'unda bir yayın yapmışız ve şöyle bir giriş yapmışım bundan 3 sene önce. Narenciye evet. Sezonu yaklaşırken bu yıl rekolte beklentisi yüksek. Ancak narenciye fiyatları limondan başlayarak çok düşük seyrediyor. Maliyetlerdeki artış çiftçi üzerinde ek baskı yaratıyor. Geçen yıllarda bu dönem limon satışları başlardı ama bu yıl piyasa durgun. Finansmana erişim sorunu, verimin yüksek olması neticesinde ihracatçı da bekliyor alım için. Ama çiftçinin de bekleyecek çok nefesi yok diye bir giriş yapmışım. Bundan 3 sene önce. Yıl 2026, sezon nasıl başladı?
1: Söylediklerinizin hepsine altına imza atarız bugünler. Daha da karamsar başladı. Daha da karamsar başladı maalesef.
0: Neden hocam?
1: Şimdi biliyorsunuz bizim sezonumuz Meyer limon dediğimiz ince kabuklu bir limonla başlıyor.
0: Erkenci.
1: Erkenci. Geçen sene üretim azdı bir önceki dondan ötürü. Bu yıl ise üretim fazla. Neredeyse geçen yılın iki katından biraz fazla. Tabii ki serbest piyasa ekonomisinde bu demek düşük fiyatlar demek. Geçen seneki fiyatları hiçbir üretici beklemiyor. Ama biz bu kadar düşeceğini de beklemiyorduk doğrusu. Yani geçen seneki gibi Meyer limon için işte ne bileyim 23-25 lira falan bir beklentimiz yoktu da en azından bir masrafımızı kurtaracak, bize de nefes aldıracak kiloda bir 15-16 lira gibi bir beklentimiz vardı. Ama şu an bu rakamlar 7 lira ile 10 lira arası.
0: Dalında, dalında Meyer limon şu anda kilogramı 7 lira ile 10 lira arasında mı?
1: Evet, kesim izni çıktı. Çok yakında da ihracat izni çıkacak. Bakın ben dün çiftliğime gittim geldim. Normalde Yüreğir Ovası bu. O gittiğim saatte normalde onlarca yüzlerce kamyon ve bu malı kesen işçi arkadaşların minibüsünü görürdünüz. Hiçbir kantarda bir tane kamyon görmedim. Etrafımda kesilen bir tane bir bahçe yok. İhracatçı arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Onların bazı endişeleri var ki biraz sonra konuşacağız. Bundan ötürü şu an en ufak bir alışveriş yok.
0: Dolayısıyla da üretici bekletebildiği kadar şu anda kesim yapmıyor, bekliyor. Piyasanın ne olacağını anlamaya çalışıyor. Öyle mi yorumlamak lazım?
1: Evet. Şimdi sorunlardan bir tanesi, ihracatçı bu malı alıp kesse, paketlese ve gemiye koysa o geminin güvenliğiyle ilgili endişeler var.
0: Rusya
1: biliyorsunuz
0: pazarı.
1: Biliyorsunuz bundan 3 gün önce bizim karasularımızın hemen dışında yani Kırım etrafında filan değil, Rusya veya Ukrayna etrafında değil, bizim karasularımızın hemen dışında bir Türk limanından diğer bir Türk limanına giden bir gemimiz vuruldu. Bu çok üzülecek bir olay. Şimdi siz bir ihracatçı olsanız veya da gemi sahibi olsanız hangi kafayla bunu gönderirsiniz Rusya'ya veya Ukrayna'ya? Korkarsınız. Onun için alternatifler arıyorlar, diğer seçenekleri zorluyorlar.
0: Anladım. Hocam şimdi ihracat tarafına geleceğiz ama dün tarım üfe açıklandı. Biraz işin üretim ve maliyet kısmından başlayıp o tarafa doğru gidelim istiyorum. Ağustos'ta aylık bazda %0,93 tarım ürünleri üretici fiyat endeksi düştü, azaldı. Yıllık bazda %22'ye yakın bir artış var. Hani bu yıl tarımda bolluk yılı diyoruz. Özellikle tarla bahçe ürünlerinde fiyatların da ciddi seviyede düştüğünü görüyoruz. Birçok ürün bu konu yazın bu konu gündeme geldi. Sonbaharda da sanki bu narenciye için geçerli olacak gibi. Çünkü TÜİK'in birinci tahminlerine bakıyorum, bisikletin birinci tahminlerine. Toplam turunçgil üretiminde %55'lik bu sezon bir artış bekleniyor. Dediğiniz gibi geçen sene zirai don, işte kuraklık birçok faktör üretimi düşürmüştü.
1: Evet.
0: Ama bu sene bir toparlanma var. Portakalda %64, portakal üretiminde artışın %64 olması tahmin ediliyor. Mandalina'da %46, limonda yine %64 tahmin ediliyor ki bu haline baktığımızda ortalama olarak yıllık bazda bizim 5 milyon ton civarındaki turunçgil üretimimizin bu sene 7,5 milyon tona yaklaşması bekleniyor. Şimdi bununla ilgili sektörün bir planı, bir B planı var mı? Çünkü tamam, rekoltedeki bolluğun işte fiyatlara yansımasını şimdiden hissetmeye başladığınızı söylüyorsunuz üreticiler olarak. Böyle evet. Yıllara ilişkin bir B planı oluyor mu sektörün?
1: Vallahi yani şimdi şöyle, şu Ağustos oya girdi enflasyonundan başlayalım önce. O aslında bir şeyi de, başka bir şeyi de ifade ediyor İrfan Bey. Bir kere bu mevsimde Ağustos'ta filan çiftçi bütün artık üretimi için girdilerini satın almış veya borçlanmış veya da ödemesini yapmış veya yapmamıştır. O nedenle o girdi fiyatlarında düşüş var. Çünkü çiftçi hiçbir şey alamıyor, alacak gücü de
0: kalmıyor. Bu hocam zaten şey, bu tarım üfe, yani üreticinin satış fiyatındaki düşüş. Tarım gifede yükseliş var. Gübre, yem, mazot başta olmak üzere oradakilerde zaten son bir yılda mazot fiyatındaki artış %73-74 seviyesindeydi dün baktığımda.
1: Evet, işçilik. İşçilik çok ana kalemimiz oldu. Bizim bir numaralı kalemimiz oldu artık. Bu bir tarla ziraati, buğday veya mısır değil, narenci özellikle. Yaş sebze meyvede işçilik çok ciddi bir kalem. B planı var mı? Vallahi B planı şu. Yani ihracat pazarlarını arttırmak lazım. Ama sizin geminiz kalkamıyorsa ne yapacaksınız? Nereye göndereceksiniz? Şimdi siz bunu karayoluyla göndermeye

0: kalkışırsanız bu artan enerji maliyetleri yüzünden zaten karayoluyla göndermek çok uzun bir süreç. Hadi kısa bir süreç bile olsa karayoluyla gönderirseniz onlarda da taşıma ücreti %100'e yakın arttı. Yani dünyada bu Körfez'deki savaş yüzünden bu petrol fiyatları çok artınca bu taşıma navlun fiyatları fevkalade arttı. Karayla yollayamazsınız, gemiyle yollayacaksınız. Gemiyle yollayacağınız zaman da
1: Risk var.
0: insansız hava araçları veya da füzeler gemilerimizi vuruyor. Gıda götüren şeylerimizi, gemilerimizi. Mesela ihracatçılar hemen konu açılmışken başka bir seçeneğe bakıyorlar. Yani çok uzun bir yol ama çaresiz kalınca ne yapsınlar? Buradan çıkıp Mersin limanından çıkıp St. Petersburg, yani Rusya'nın en kuzeyi Baltık'taki limanına kadar göndermeyi planlıyorlar. Bu da aşağı yukarı 20 gün falan sürüyor. Kış şartlarında 40-45 gün sürüyor. Çünkü o Baltık Denizi donuyor biliyorsunuz. Çok soğuk oluyor, dalgalanma oluyor. Bunları düşünüyorlar. Bir de bu gemi buradan kalktığı zaman ne bileyim bazen İskenderun'a uğruyor, İzmir'e uğruyor. Bu da süreci çok uzatıyor. Mesela
1: Burada
0: bunun yerine sırf Mersin'den kalkan, başka yaş sebze ve meyve almayan, sırf narenciye odaklı gemilerin kalkması lazım. Buna bakılıyor. Bunu Ticaret Bakanlığı'yla görüşülüyor.
1: ya
0: Bu gibi önlemler var.
1: bu da
0: Yani çünkü bundan zarar görecek olan İrfan Bey sadece çiftçi, Bülent Özekici değil, ihracatçı da çok büyük zarar görecek. Sabah ihracatçılarla toplantımız vardı. Fabrikaya baktım camdan bant, hiçbir çalışan yok. Bakın hiçbir çalışan yok. Hiçbir ses gelmiyor. Normalde tak tak tak tak diye ses gelmesi lazım. Ama yok.
1: şimdi
0: Yok.
1: bekliyor.
0: İşçi parası, işçiler bundan zarar görüyor. Çünkü bu biliyorsunuz gizli işsizliği çok güzel şey yapıyordu. Ortadan kaldıran bir önemli bir kol bu. Bu yok. Ovada bir tane şey yok. İşçi minibüsü yok çalışan. Bu insanlar evine para götürmek zorunda.
1: Şimdi bir de hocam burada hani bu süreç tamam şu anda belki biraz bekletme olabilir ama bu sonsuza kadar sürecek hali yok. Sonuçta bu ürün olgunlaştığı vakit, toplanmadığı vakit dökülecek. Dolayısıyla burada biraz zamanla da yarışılıyor anladığım kadarıyla. Sizin biraz
0: Çok.
1: önce bahsettiğiniz alternatif rota ek bir maliyet, ek bir zaman demek. Çünkü bunun da
0: Evet.
1: raf ömrü var. Orada raf ömründen giden bir süreç demek.
0: Evet.
1: Rusya tabii ana pazarlardan bir tanesi. Hatta ben yine yayın öncesi şöyle bu yılın ilk 6 aylık verilerine baktım.
0: Evet.
1: Orada özür dilerim 8 aylık döneme baktım. Ocak, Ağustos narenciye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %80 artmış, 933 milyon dolar olmuş. Geçen yılki toplam ihracatımız 1,5 milyar dolara yakın narenciye için
0: Evet.
1: söylüyorum. Herhalde bu yıl 2 milyar dolara geçebilir eğer işler yolunda giderse. Peki
0: Giderse.
1: Rusya'ya alternatif olarak mesela Avrupa pazarı ya da işte Afrika pazarı, Orta Doğu, Körfez, orada durum nasıl? Bunu şunun için soruyorum. Hani ihracatta biz zaman zaman bu senaryolar olduğu zaman jeopolitik riskler yokken DEFİF desteğini konuşurduk. Sektörün ihtiyacı var diye. Hani bu
0: Evet.
1: taraftan bakınca nasıl tablo?
0: Bu taraftan bakınca da çok umut vermiyor çünkü bizim rakip olan bazı ülkeler var. Üretimini çok arttırdı. Başta Mısır olmak üzere. Fas, Tunus biliyorsunuz bunlar özünde Afrika ülkeleri. Siz işçinize 35 dolarla çalıştırırken onlar 3 dolara 4 dolara çalıştırıyorlar. Ya yani nasıl mücadele edeceğiz? En büyük kalemimiz de artık işçilik oldu ve onlar Afrika'dalar. Avrupa'ya da yollamaya başladılar. Bizim malımız daha kalitesiz olduğu için değil. Biliyorsunuz Kuzey Yarımküre'de narenciye üretebileceğiniz en kuzey kuşak bizim ülkemiz. O nedenle bizim sofralık tüketim olarak narenciyemiz çok ama çok kalitelidir. Birinci sınıftır. Onlarkinden de kalitelidir. Ama tüketici sonunda hele hele Rusya gibi orta gelirli bir ülkede şeye bakar, fiyata bakar, fiyat performans etkisine bakar. Çok ciddi bir sıkıntı var. Yani biraz önce DİFİF'i şey yaptınız, söylediniz. Evet, DİFİF eskiden DİFİF vardı. DİFİF denen bir destek vardı. Örneğin bir 100 dolar verirse tona, bu piyasayı güzel hareketlendirir. Bu sonunda çiftçiye yansır. İhracatı arttırır. Bakın ne güzel söylediniz. Dediniz ki keşke 1.2 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarabilsek. Ama bu düşük dolar kuru da bizi ihracatçıyı perişan ediyor. Ya bu da çok ciddi bir sıkıntı.
1: Anladım. İşçi

0: Bir de tabii maliyet
1: evet.
0: faktörü.
1: İşçilikle ilgili girdi. Yani işçi maliyeti çok yüksek. Şimdi yüksek olduğu zaman her geçen sene de bunu enflasyona göre düzeltildiği için aramızda bir protokol var. Onlar kendini enflasyona karşı koruyor, resmi enflasyona göre her zaman. Ama bu ihracatçıya bir ek maliyet getiriyor. İhracatçı da bu ek maliyeti kimden çıkaracak? Zincirin en altında olan biz üreticilerden çıkaracak. Bakın sonunda bu tüketiciye de yansımıyor. Bakın size bir örnek vereyim. Bugün 7 liraya kesilen Mayer limon, şu ince kabuklu limon, şu anlarda işte ufak tefek hale gitmeye başladı. Çok az da olsa. Çünkü hala yatak limon sorunu var. Daha çok var yatak limon. Bu limonu 7 lira, Adana'daki meşhur bir markette bunu 75 liraya alıyorsunuz. Yani eskiden makas bu kadar açılmamıştı ki. 7 liradan 75 liraya.
0: Ama onu söyleyeceğim hocam. Hani 7 liradan... Bugün yayın yapacağım diye akşam markete uğradım. Birkaç market gezdim. Sadece bir markete de uğramadım. Genelde yapıyorum yolumun üzerinde. Limon fiyatına özellikle baktım. 65 evet. liradan başlıyor. 70-75 değişiyor. Yani
1: evet.
0: dalında 7-10 lira olan ya da depoda mal hala varken, piyasaya da yeni ürün çıkmışken, fiyatlar böyleyken hala İstanbul'da bu makas tabii bir soru işareti yaratıyor.
1: Şimdi şöyle İrfan Bey, ihracatçı arkadaş bugün sabahki toplantıda dedi ki ben sizden 0 liraya alsam ben bunun üzerine işçilik maliyetim sadece 18-19 lira dedi kiloda. Bunu bir tıra koyacak, bu tır şeye gidecek, Bayrampaşa haline girecek, oradan girecek şeye bir markete, o markettekiler kira verecek, sigortalı işçi çalıştırıyor elbette insanlık hakkı. Yani sonunda bu oluyor. Ama sonunda nedir bu? Ne üreticiye yarıyor, ne tüketiciye yarıyor.
0: Anladım.
1: Şimdi siz üreticiyi yok ederseniz, yani bakın ben size çok kötü bir haber vereyim. Son 3-4 yıldır Adana'da tarla fiyatları sabit kaldı. Yetişmiş bahçe fiyatları ise çok geriledi.
0: Hmm.
1: Mesela bu çok kötü bir gösterge. Sizce öyle değil mi?
0: Evet. Yani ben hangi yıldı? 2 sene, 3 sene önce miydi? Yine dalında para etmedi, 1 liraya alıcı bulmadı, hatta işte döküldü vesaire, toplayan yoktu. O dönem bazı bahçelerde kesimlerin olduğunu, ağaç kesimlerin olduğunu, köklendiğini gördük, paylaştık, haberini evet. yaptık hatta.
1: Evet.
0: O ona benzer bir senaryo umarım bu sene olmaz ama var mı öyle bir risk?
1: Yani bu senede bu limon özellikle Mayer limon gitmez ise veya da Okutsu mandalina dediğimiz erkenci mandalina gitmez ise ovada çok testere sesi duyarız.
0: Bu...
1: Kızar sesi duyarız. Yani sonunda bir çiftçi diyecek ki ben buna bu kadar masraf yapıyorum. Dönüme 40 bin lira bazen 43-45 bin lira masraf yapıyorum. Sonunda daha büyük borca giriyorum sene sonunda baktığımda. O zaman ben bunu keserim. Hiç olmazsa çok kolay bir tarım olan mısır ekerim. Hiç olmazsa %10 kazanırım ama bir şey kazanırım.
0: Aynen.
1: Yani eskiden daha bir samimi konuşma yapacak olursa babamın nesli çok güzel paralar kazanırken ağlarlardı, şikayet ederlerdi. Maalesef bu biz üçüncü nesle kaldı bu şey, gerçek. Kurt kuzu çoban öyküsü. Yani yok, ne yetiştirseniz sıkıntı. Yani mesela bir W. Murkot gibi son derece değerli, ihracat pazarı çok çok güçlü olan bir çeşitte bile insanlar endişe ediyorsa Allah Mayer üreticisine yardımcı olsun.
0: Tam da bunu soracaktım. Şimdi limon odaklı konuşuyoruz çünkü sezonu açıldı, işte hasat ve ihracatına başlanacak ama narenciye grubu dediğim zaman mandalina da var, portakal da var, greyfurt da var.
1: Evet, greyfurt.
0: Hepsinde benzer risk mi var yani şu anda limondaki gibi, yoksa mandalina ve portakal daha yönetilebilir mi?
1: Hayır, şöyle bir şey düşünün. Mesela başka bir örnek verelim. Greyfurt dediniz. Bizim greyfurtumuz ekseriyetle nereye gidiyor? Rusya'ya gidiyor. Doğru mu?
0: Evet.
1: Peki Rusya'ya gemiyi çıkaramıyorsanız, geminizi batırıyorlarsa veya da saldırıyorlarsa ne olacak bu Greyfurt?

0: Onun gibi yani her ürün için eğer bir gıda koridoru açılmazsa, güvenli bir gıda koridoru ve bu güvenli bir şekilde bu ülkelere ulaşmazsa, siz de biraz önce rakamları söylediniz. Bir numaralı pazarımız Rusya. Yani ne yapabilir bu çiftçi? Türkiye bu kadar tüketmiyor limonu, mandalinayı, portakalı. Greyfurt'u özellikle hiç tüketmiyor. Dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri.
1: Son 1-2 dakikamız hocam. Evet,
0: Tamam.
1: önerilerinizi alalım.
0: Yani bu DİFİK, bu üreticilere en büyük şey, ihracatçılara vereceğiniz destek, o bize yansır. Ondan sonra şeyden bahsettik. Mesela tırlar karadan bile gitse, yani yakın mesafelere karadan bile gitse, Ticaret Bakanlığı diyor ki dolu giden bir tır dolu gelmek zorunda, boş gelemez diyor. Böyle olunca da birçok firma bu işten çekildi. Bu da fiyatı da çok arttırdı. Yani boş gelmesine izin versinler yaş ve sebze için belli bir dönem. Bu gıda koridoru güvenliği sağlanana kadar. Biraz da siz zaten sağ olun bu konuyu çok işliyorsunuz. Hal yasası. Yani hal yasası kime yarıyor? Ne çiftçiye yarıyor, ne de gidip marketten dün limon alan İrfan Donat'a yarıyor.
1: Evet.
0: Onu ben size anlatmama lüzum yok. Siz bunun hakkında onlarca program yaptınız. Son söyleyeceğim ise, tabii burada bu üretimi yapan biziz. Üreticileriz, çiftçileriz. Bizi üretimden soğutmayın. Herkes gerçekten gına gelmek üzere. Bunun için ne lazım? Para lazım, pul lazım. Sağ olsun Ziraat Bankası bizim arkamızda duruyor. Düşük faizle kredi veriyor. Ziraat Bankası olmazsa zaten biz bir hiçiz. Bu da bir gerçek. Ve bu daha da önem taşıyor. Fakat şu Ziraat Bankası'nın işletme limitlerinin gerçekten acil bir şekilde ve radikal bir şekilde arttırılması lazım. Yani bir narenciye üretim maliyetinin dönüme 40-45 bin lira olduğu yerde artık biz 20 bin lirayla bu işi döndüremeyince özel bankalara gidiyoruz. %4,15 ile 4,25 ile borçlanıyoruz. Hangi çiftçi buna dayanabilir mevcut koşullarda?
1: Evet.
0: Zaten malınız para etmiyor. Yani sizin sattığınız para, mal da her geçen sene, mesela biz 90'lı yıllarda da kriz yaşadık. 2000'in başında da bir kriz yaşadık. Ama o zaman ne oluyordu? Malınız bir sonraki sene enflasyon kadar artıyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Malınız artmadığı gibi bir de düşüyor. Ama sizin bütün girdileriniz artıyor. Bu durumda
1: Evet.
0: Ziraat Bankası'na da birazcık görev düşüyor. Ya aslında Ziraat Bankası bizim yanımızda, her zaman arkamızda, daha da fazla arkamızda olmak istiyor. Fakat ekonomiden sorumlu sayın bakanlarımızın
1: Evet.
0: buna biraz daha sıcak bakması lazım.
1: Peki.
0: Unutmayalım, son söz, 3 öğün yemek yeme zorundayız.
1: Hocam çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Bu vesileyle en azından narenciye sektörünün biraz nabzını tutmaya çalıştık. Hazır hasatta başlamışken Profesör Doktor Bülent Özekici, Adana Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda bir çiftçi. Kendisi bu üç şapkasıyla biraz bize sektörün genel durumunu yorumladı. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça kalın.

0: reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle önce bir rakamlarla görünüm gelsin. Fiyatlamalar neye işaret ediyor bakalım. Borsa İstanbul 13.365 puanda, 14.000'in altında kalmaya, aşağı yönlü harekete devam ediyor. %3,79 satıcılı seyir oranıyla, seviyesiyle karşımızda. Alt kırılımlara bakalım, sektörel kırılımlara. Genele yayılan bu negatif havada bankacılık tarafında ciddi satışları görüyoruz, %4,73 kadar. Sanayi tarafta da benzer bir görünüm var, %4,38 aşağı yönlü. Mali taraftaysa %5,42 seviyesinde prim kayıplarının oranı. Şimdi hizmetler tarafı %3'ün üzerinde, turizm %2,60, ulaştırma ise %2,28 satıcılı seyirle seansı devam ettiriyor. 48.65'te dolar TL, euro TL 56.19'da. Euro dolar çaprazı 1.15.40'a geldi. Dolar endeksi 99.66'ya giderken sterlin dolarda 1.34.68 seviyesini takip ediyoruz. Bakalım Avrupa tarafında piyasalar nasıl? Bugün pozitife dönen bir görünüm var. Londra borsası %0,3 primli. Kakaren endeksi de hemen hemen %3 primli. DAX endeksinde %0,16'lık bir yukarı yönlü hareket var. Milano borsasında ise %0,45 kadar pozitif bölgedeki hareketi takip ediyoruz. Amerikan vadelilere bakacak olursak, biliyorsunuz bugün Fed günü. Tahvil geldi önce, tamam, oraya bakarız. Zaten 5'in altına gelmiş, 4.98'e 10 yıllık tahvil faizi, 5.02'ye gitmişti biliyorsunuz, 2007'den beri en yüksek seviye diye telaffuz ediyoruz. Şimdi bugün Fed ne yapacak bu ortamda? Faiz arttırımına gitmesi çok yüksek oranda fiyatlanıyor. Pas mı geçer, arttırır mı? Pas geçerse ne olur? Piyasa ne tepki verir? Amerikan tahvillerindeki bu görünüm ne kadar elini zorlayacak Fed'in arttırıma dair? Arttırım yapması yönünde göreceğiz. 4.98 dediğimiz gibi 10 yıllık, 4.81, 5 yıllık, 4.64, 2 yıllıklar. Bir emtia piyasasına bakalım, o tarafta ne olup bitiyor diye. Amerikan tipi $104.10'de, Brent petrolde $107.64 seviyesini görüyoruz. Biraz geri çekilme var. Spot altın $4,338.86'de. Burası da neredeyse benzer oranda yukarı gitmiş. Gümüşte $64.53 seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de işlemlerse 76.000'in kıyısından geçiyor diyelim ve araştırma masasına gidelim tabloyu biraz daha detaylı konuşmak için.

0: Mehmet Özdemir yayına katılacak bu noktada. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi içeride son derece sıkıntılı bir Borsa İstanbul görünümü var. Hiç iştahı olmayan, sert satışları takip ettiğimiz bir gün. Küreselde Fed'in kararı bekleniyor. Faiz arttırımına kesin gözüyle bakan bir fiyatlamayı görüyoruz. Tabii ne yapacak Walsh? Amerikan yönetimi de tam tersini isterken bu bekleniyor, bu görülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu eksende şekillenen fiyatlamalar var ama Borsa İstanbul'un bugün hayli negatif ayrıştığı bir gün.
1: Evet Zeynep, haftanın ortasına geldik. Tam da Borsa İstanbul'dan sen bahsetmişken hali hazırdaki grafiğimizi de verebiliriz. Buradaki sıkıntılı senin özellikle bahsetmeye çalıştığın sıkıntılı tablo 21 Mayıs'tan bu yana en sert tek günlük düşüşe işaret ediyor. Ki burada %5 çerçevesinde gelen satışlardan bir miktar toparlanmaya çalışan bir endeks görüntüsünden bahsediyoruz hali hazırda. Ama şöyle bir baktığımız zaman zaten son 2-3 günlük performansımıza orada da çok olumlu olduğumuzu söyleyemeyebiliyoruz. Geçtiğimiz haftanın primlerinin tamamının dün itibariyle geri verildiği ortamda o satış baskısının devam ettiği bir tablo var karşımızda. Ama zaten şöyle biraz sonra hisselerin özellikle katkı baskı grafiğine biraz daha değinmeye çalışacağım. Ama bugün itibariyle küreselden bir miktar daha negatif ayrışan, belki bir miktar da aşan, negatif ayrışan bir tablo söz konusu. Küresel demişken Borsa İstanbul'a devam edeceğim ama küresel tarafta da hali hazırda bugüne gelene kadar özellikle tatların çok yerinde olduğu, risk iştahının çok yüksek olduğu bir tablodan bahsetmek çok da bahsedilemez diye düşünüyorum. Ama bugün itibariyle en azından Avrupa seansından şu anda anladığımız kadarıyla, ABD vadelilerinin performansında özellikle şu anda anladığımız kadarıyla FED öncesinde, FED faiz kararı arifesinde piyasalarda bir miktar daha dipten alıcının geldiğini söylemek mümkün oluyor. %5'in altındaki ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da anlıyoruz ki tahvil piyasası dünden bugüne en azından bir miktar daha sakinleşme emareleri barındırıyor. Barındırmaya devam edecek mi? Bunu da akşam saat 9 sularında ve 9.30'dan itibaren bir miktar daha volatiliteyi yakından takip etme ihtimalimizle öğreneceğiz diyebilirim. Şöyle bir dediğim gibi genel anlamda fiyatlamalara baktığımızda değerli metallerde de çok fena bir durum yok. Orada özellikle ons altın ve gümüş tarafında da bir miktar daha yeşil ekranlar bizi karşılıyor. Ama tekrar bir miktar daha son dönemde değerli metallerde Ağustos'un başından bu yana gördüğümüz o yukarı hareketin devamının hız kestiği bir ortam. Bir kar realizasyonu mu yoksa tekrar yönünü aşağı doğru çevirecek bir emtia kompleksi mi bizi karşılayacak? Özellikle değerli metaller çerçevesinde bunu da öğreneceğiz. Ama ben şöyle bir tekrar katkı baskı grafiğime geçmek istiyorum Borsa İstanbul tarafında. 95 hissenin bugün geri çekildiği ortamda ki belki ben burada BIST 100'ü aldım ama BIST tüm endeksli olarak bakacak olursak da taban hisse sayısının bir hayli fazla olduğu, dolayısıyla bazı hisselerde taban hareketlerinin sertçe görülmeye devam ettiği ortamda destek finans faktöringde taban hareketi sadece endeksi 73 puan civarında baskılarken zaten endeks hali hazırda 510 puan civarında da aşağıdaymış gibi gözüküyor. Akbank tarafında %5'e yakın satış, Astor tarafın Yapı Kredi Bankası 21 puanlık baskısı derken Sasa ve Tüpraş, ki Sasa da özellikle son dönemde bir miktar hareketi yakından takip ederken bugün orada da taban fiyatlamayı yakından izliyoruz. Dolayısıyla hizmetler sektörü, bankacılık endeksi, sanayi endeksi derken 95 hisse zaten günü negatif biçimde devam ettiriyor. Katkılar tarafında çok minimal katkılar olmakla birlikte Cante gibi, Odaş gibi biraz daha enerji hisselerinde, Zoran gibi hisselerde de bir miktar daha pozitifliği görüyoruz. Ama buradaki toplam katkılar 2 puanı bir miktar daha aşar nitelikte. Dolayısıyla yönünü tamamıyla neredeyse aşağı çevirmiş Borsa İstanbul 110 endekste 14.000 seviyesinin aşağısında, yaklaşık 13.400 seviyelerinde aşağısına geldik. Dolayısıyla bir miktar daha şöyle bir indikatörlere baktığımız zaman orası da dünden bugüne olan bu hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satışlarla birlikte ne aşırı satış bölgelerine gelmiş gibi gözüküyor. Bu fiyatlamanın devam edip etmeyeceği ya da hali hazırda son dönemlerde fonlar üzerinden gördüğümüz o rotasyon ve bazı fonlarda yaşandığını gördüğümüz problemlerin etkisi bir miktar daha devam edecek mi? Onu da yakından takip ediyor olacağız TL varlıklar açısından.
0: Mehmet çok çok teşekkürler, sağ ol.
2: Take care, goodbye.

0: Devam ediyoruz. Seans ortasına Profesör Binhan Elif Yılmaz yayına katılacak. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi. Binhan Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Şimdi bütçe tarafını konuşalım sizinle. Dün geldi merkezi yönetim bütçesi verileri, 12,9 milyar TL fazla olduğunu takip ediyoruz. Temmuz'daki açığın ardından bir pozitif dönüş söz konusu. Bu dönüş, yani bütçe disiplini açısından kalıcı bir dengelenmenin işareti olarak okunabilir mi?
1: Evet, burada bütçe açığının ortaya çıkmamasının temel sebebi aslında dönemsel kurumlar vergisi beyanı ile ilgili. Kurumlar vergisinin beyan dönemi Ağustos'ta evet önemli bir katkı sağladı, 400 milyarın üzerinde. Bunun etkisi var. Daha önceki iki ayrı beyan döneminde de bu şekilde bir yükseklik oluyor vergi gelirlerinde. Aslında faiz hariç harcama geçen yılın Ağustos ayına göre enflasyon üzerine bir artış sergiliyor. Yani %43'lük bir artış var. Normalde bütçe harcamalarının civarında gerçekleşirdi ama bütçe harcaması geçen yılın Ağustos'una göre %38'lik artarken faiz hariç harcamalar %43 civarında. Bu kamunun aslında harcamacı bir dönem geçirdiğini gösteriyor bize Ağustos itibariyle. Ama tabii bu harcama tarafına dediğim gibi kurumlar vergisinin bir pozitif katkısı var. Gelir vergisi hasılatı zaten aynen devam ediyor. Özel tüketim vergisinde beklentilere paralel olarak tabii ki bu hasılatta düşüş var. Eşel Mobil'in getirdiği bir etki bu. Daha önceki aylarda da kendisini göstermişti. Totalde demek ki işte yıl itibariyle bir 200 milyar civarına geliyor Eşel Mobil'in. Daha doğrusu akaryakıt ürünü üzerinden alınan ÖTV'deki desteğin vergi hasılatına negatif etkisi bu seviyede kalacak. Biraz onun etkisini görebiliyoruz. Bunun dışında şey aynı gidiyor. Yani yine çok fazla bir bütçe bileşeni itibariyle fazla bir esneklik yok bütçede. Zaten 625 milyar civarında cari transferlere gitti. O da biliyorsunuz kamunun kendi kurumlara yaptığı transferler, hane halkına ve ekonomik aktörlere yapmış olduğu transferler, bu şekilde düşünebiliyoruz. Yaklaşık 200 milyar civarında borç faizi ve bu daha sonraki aylarda devam edecek. Yani geçici olarak dediğim gibi vergi hasılatında dönemsel artışın bütçe açığını ortaya çıkartmadığı bir dönemden geçiyoruz ama bu bir dengelenme arayışı değil. Milli gelirin %3'ü civarında bütçede zaten açık bekleniyor. OVP zaten bundan sonraki özellikle 2027'de milli gelir oranı olarak %3,5 civarında bir bütçe açığı bekliyor. Dolayısıyla bu yıldan biraz daha zorlu bir bütçe dönemi olacak 2027 itibariyle. Şimdi önemli olan tabii ki bu yük dağılımının hane halklarına ve ekonomik aktörlere adil bir şekilde dağılımı. Aslında bunun da temel belirleyicisi dolaylı ve dolaysız vergiler üzerinden biz bakabiliyoruz. Biraz ÖTV gerileyip, yani bir dolaylı vergi olan ÖTV'de bir gerileme olup aynı zamanda dolaysız vergi olan işte kurumlar vergisine, gelir vergisi hasılatında artış olunca Ağustos ayı itibariyle burada dolaylı ve dolaysız vergilerde bir denge aslında sağlandı ama yılın genelinde tabii ki bu yok. Yine dolaylı vergilerin vergi sistemindeki ve vergi hasılatındaki hakim payı devam ediyor Zeynep Hanım.
0: Peki Binhan Hanım, şimdi Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda faiz dışı 680 evet. milyar TL gibi bir faiz dışı fazla olduğunu görüyoruz. Yıl sonuna doğru yani harcamalar sizin de dediğiniz gibi artabilir ama yani sanki yılı bir faiz dışı fazlayla kapatacak gibi duruyoruz. Ne dersiniz? Önce yıl sonu beklentinizi sorayım.
1: Evet. Zaten mali disiplin için temel hedeflerden biri bunu elde edebilmek. Yani aslında bütçe açık veriyor ama bütçeden, bütçe açığından ya da bütçe harcamalarından, faiz harcamalarında borç faiz giderlerini düştüğünde acaba bütçe fazla verebiliyor mu? Hani bu ikinci iyi olarak değerlendirebileceğimiz bir alan, böyle bir gösterge. Bütçe dengesi zaten imkansızdır. Hiçbir devletin bütçesi de böyle aylık ya da yıllık denk bağlanmıyor. Açık vermesinin temel prensipleri özellikle refaha yönelik harcamalarsa zaten açık verebilir. Onda bir sorun yok ama önemli olan burada borç faizinin bütçedeki baskısını ortadan kaldırabilmektir. Bunun da faiz dışı fazla üzerinden bakmak gerekiyor. Yani önce faiz dışı denge, sonra borç faizleri düştükten sonra bütçenin fazla veriyor olabilmesi faiz harcamalarının bütçedeki baskısının ortadan kaldırılıp kaldırılmadığına dair bir gösterge. Dolayısıyla ikinci iyi hedef diyelim biz buraya. Yani birinci iyi tabii ki bütçe dengesi ya da açığın minimize edilmesi. Milli gelir oranı olarak örneğin Türkiye için en iyi ortalama %1,5 civarıdır. Bunu sağlayabilmek, bu olmuyorsa zaten çok açık bir şekilde görülen borç faiz giderlerinin bütçedeki payını minimize etme yolunda bakılan faiz işi fazla elde edilmesi. Fakat önümüzdeki aylar da kritik. Mesela son birkaç gündür biliyorsunuz hazinenin iç borç ihaleleri vardı. 2 yıllık sabit faizli tahvilin ortalama birleşik faizi %40'a yaklaştı, %39,9. 5 yıllığınki de %36, %38,9, yani o da işte neredeyse %39'a yaklaştı. Şimdi bunlar tabii ki hem Merkez Bankası politika faizden çok etkilenen bir alan, buradaki tahvil faizi, hem aynı zamanda tabii ki risk göstergesi, enflasyonun düşmeyeceğine ilişkin olumsuz bekleyişlerin de ortaya çıkartmış olduğu bir gösterge ve tabii başka türlü pek çok fiyatlama. Buradaki tabii ne kadar çok yüksek faizi imza atarsa hazine sonraki dönemlerin vade geldiğinde ödemesinde ya da kupon ödemelerinde hazinenin daha fazla faize katlanması gerektiğini bize gösteriyor. Bu da faiz dışı dengeye ya da faiz dışı fazlaya ulaşılmasını zorlaştıran taraf oluyor. Hedef dediğim gibi faiz dışı fazla, ama önümüzdeki süreçte yıl sonuna doğru faiz dışı dengeyi ben borç faiz projeksiyonlarından tam orada bir denge olabileceğini öngörmüyorum.
0: Peki, şimdi bir yandan da küresel olarak tahvil faizlerinin yukarı gittiği, başta Amerika tabii, bir süreç, 10 yıllık tahvil faizlerinin dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin de yukarı yönlü olduğu bir küresel denklem var. Biraz burayı da konuşalım. Yani bir yandan da hani Türkiye'nin borç sürdürülebilirliği, uluslararası piyasalardaki kredibilitesi açısından bir bütçe tablosu ne söylüyor? Hem de bundan sonra borçlanma maliyetlerinin küresel anlamda artmasının yansıması ne olacak?
1: Evet, küreselde en önemli gelişme Fed'in faiz arttırımına ve oradan da bu patikayı ne kadar devam ettireceğine ilişkin büyük olasılıkla bir düğüm çözülecek bu akşam. Ama 25 bas puanlık bir faiz arttırımı gelecek büyük olasılıkla. Bu tabii ki bir şekilde ne oldu? Fiyatlandı. Aslında hem Amerikan tahvil faizlerinde hem işte borsada S&P'de biraz daha fiyatlandı tabii burası. Bize nasıl yansır? Elbette küresel enflasyonun varlığı ve onunla mücadelede bir rezerv para birimi temsilcisi işte bir bankanın faiz arttırım döngüsüne giriyor olması gayet sıkılaştırıcı bir ortam ortaya çıkartıyor. Yani tüm getirileri yukarı iter. Ama tabii ki tam bu ortamda Türkiye nasıl etkilenir? Sadece Türkiye değil, pek çok gelişmekte olan ülke bir sermaye kaybını aslında hazırlıklı olması gerekiyor. Sermayenin daha iyi getiri sunduğu merkeze gitmesi artık gündemde. Dolayısıyla burası da daha iyi bir getiri sunmaya çalışacak. Yani tam aslında geçen hafta Merkez Bankası faiz indirir mi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirir mi biraz konuşuluyordu. Ama aslında küreselde böyle bir şey yok. Yani Avrupa Merkez Bankası arttırdı faizi, öte taraftan şey arttırdı, arttırmak üzere FED. Şimdi tüm bunlar bir girişi sıkılaşma sürecinde ve tahvil getirilerinde bir yükselişi aslında beraberinde getirirken, hani bizde başka türlü de olamazdı yani, pas geçmek durumunda kaldı. Biz arttırmamasını aslında şükreder pozisyona geldi herkes. Ama sonuçta gidişat bu yönde. Sadece arada tabii ki şöyle bir farklılık var. Biraz da oradaki fiyatlamalar belirleyen tabii ki savaş. Yani biraz dediğim aslında temeline baktığınızda o maliyet enflasyon baskısı, özellikle tabii ki Brent petrolün geldiği o müthiş seviye ve onun ortaya çıkartmış olduğu maliyet baskısı ve böyle bir enflasyonist gidişatta daha sıkı koşulları karşımıza çıkartmış oluyor Zeynep Hanım.
0: Profesör Binhan Elif Yılmaz konuğumuzdu. Çok çok teşekkürler Binhan Hanım. Sağ olun katıldığınız, katkınız için. Burada seans ortasını bitirelim. 14'te piyasa hattında görüşürüz.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. İki aylık yaz arasının ardından Finansal Teknoloji yeni dönemde de çarşamba ve perşembe günleri yine fintech sektörünü değerli konuklarıyla değerlendirmeye devam edecek. Yeni sezonun ilk programında konuğumuz Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar. Koray, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Yeni sezonumuz tekrar hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler. Finansal teknolojide bugün fintech sektörünü değerlendireceğiz Koray Bahar'la birlikte. 2026 performansı, sektörün ilk 9 aylık performansı ve yeni dönem hedefler sektörde neler olacak? Yine yapay zeka dünya gündeminde ve Türkiye gündeminde. Yapay zeka ile özellikle KOBİ finansmanında yeni dönemi değerlendireceğiz. Yapay zeka bu alanda ne gibi fırsatlar, kolaylıklar sunuyor gerek finansman şirketlerine gerek de KOBİ'lere. Yine tedarik zinciri finansmanı ve dijital nakit akışı bir diğer konu başlığımız olacak. Fintech yatırımlarında yeni dönemi konuşacağız ve sektörün geleceğini konuşacağız. Elbette Figo Para'nın önümüzdeki dönem strateji ve hedefleri bir diğer konu başlığımız olacak. Koray, istersen sektörü değerlendirerek de başlayalım. Yılın son çeyreğine doğru gidiyoruz. 8,5 ay geride kaldı. Dönüp baktığında genelde fintech sektörü özelde Figo Para için bu dönem nasıl geçti? Özellikle Figo Para üzerinde işlem hacmi, müşteri sayısı ve ürünlere bazında nasıl bir performans ortaya çıktı? Bir de sene başında tabii koyduğun hedeflere baktığında bugün gelinen noktada o hedeflerin neresindesiniz?
2: Tabii ki, çok teşekkürler. Açıkçası aslında sektör için oldukça hareketli geçen bir ilk 8-9 ay oldu demek doğru olur. Ama diğer taraftan da belki birazdan daha konuşuruz yani sektördeki yatırım hacimlerini ama evet. Hacimlerin aslında belli dikeylerde çok arttığı ama diğer taraftan da kaynağa erişmenin gittikçe zorlandığı bir dönem. Figo açısından bakarsak aslında bizim için oldukça hızlı geçen bir ilk 7-8 ay oldu demek doğru olur. Yaklaşık 4000'den fazla KOBİ'ye 38 milyar TL civarında bir kaynağa aracılık ettik. Ve bu hızla büyümeye devam ediyor. Tahmin ediyorum sene sonunda bizim bu seneki işlem hacmimiz 70 milyar TL'nin üzerinde bir noktaya gelecek gibi gözüküyor. Tabii burada en büyük hacmi yaptığımız taraf özellikle toplama baktığımızda tedarik zinciri finansmanı. Orada hacmimizin çok önemli bir kısmını yaklaşık %60 gibi bir kısmını tedarik zinciri finansmanıyla gerçekleştiriyoruz. O yüzden onun dışında fatura finansmanı, taksit, ticari kredi, KOBİ'lerin, spot kredi, otoritif kredi gibi 20'den fazla bankayla sektöre ve özellikle Türkiye KOBİ'lerine kaynak sağlamaya devam ediyoruz.
1: Peki Koray, şimdi Figo Para son dönemde aldığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Aslında seni burada sık sık ağırlıyoruz ve yatırım konusunda ilginin alakanın yüksek olduğu fintech şirketlerinden bir tanesiniz. Önümüzdeki 3,5-4 aylık dönemde nasıl bir dönem olacak sizin için yılın geri kalanı? Tabii ki yatırımdan gelen sermaye, teknolojiye, yeni ürünlere, müşteri kazanmaya mı yoksa yeni pazarlara mı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun?
2: Aslında şöyle, sene başında Azimut Portföy'den bildiğiniz gibi bir 10 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Tahmin ediyorum sene bitmeden herhalde önümüzdeki aylar içerisinde de bir 10-15 milyon dolarlık daha bir kaynağı Figo Para'ya kazandırmış olacağız, Türkiye'ye getirmiş olacağız yurt dışından gelecek yeni yatırımcılarla beraber. Buradaki esas amacımız aslında teknoloji tarafında herhalde yapay zekanın en büyük etkilediği ve verimliliği en çok arttırdığımız taraf orası oldu. Üretim hızımız çok ciddi anlamda arttı geçtiğimiz bir sene, bir buçuk sene içerisinde. Seneye başladığımızda teknoloji ekiplerimizin önümüzdeki bir buçuk sene boyunca yapacakları iş listesinde işlerimiz vardı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle büyük işlerimizin tamamını tamamladık. Yani bir buçuk senelik işi neredeyse 6 ayda teknoloji ekiplerimiz, mühendis ekiplerimiz tamamladılar. O yüzden gelen kaynağın büyük kısmı aslında Türkiye'deki KOBİ'lere daha fazla kaynak yaratmak için, yani fonlama tarafında kullanmak için alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. İştirakimiz olan Figo Finans'ta bir sermaye artırımı gerçekleştirdik. Mart sonu gibi 50 milyondan 250 milyon TL'lik bir sermayeye geldik. Bilançosu yaklaşık bugün itibariyle 5.3 milyar TL'lere ulaştı. Sene başında bu rakam 2 milyar TL'lerdeydi. Figo'nun etrafında hem bankalarımız hem Figo Finans topladığımızda da yaklaşık bugün yaklaşık 15 milyar TL'ye yakın bir aktif büyüklük, bilanço büyüklüğüne geldik diyebiliriz. O yüzden kaynağı esas alma sebebimiz, bundan sonra daha fazla Türkiye'ye kaynak getirme sebebimiz Türkiye'deki KOBİ'lere daha fazla fayda sağlayabilmek ve daha fazla kaynak sunabilmek onlara.
1: Peki KOBİ finansmanında yapay zekanın rolüne birazdan değinelim Tabii. istiyorum. Yani burada yapay zeka gerçekten yeni bir kredi modeli yaratabilir mi? Bugün bir KOBİ'nin finansmanına erişimini yalnızca geçmiş performansına bakarak değil aslında gelecekte yaratabileceği potansiyeli de ölçerek değerlendirmek mümkün mü?
2: Kesinlikle mümkün. Aslında Figopara'da odaklandığımız şey tam olarak buydu. Türkiye'de değil dünyanın genelinde aslında kredi politikaları şirketlerin geçmiş performansına bakıyor. Bugün bilanço, mizan, beyanname dediğiniz veriler şirketinizin aslında 3 belki 5 ay önceki resmiyle karar vermek ihtiyacı gerektiriyor. Türkiye'de kredi kayıt bürosu gerçekten çok iyi bir altyapıya, çok iyi bir teknolojiye sahip. Ama oradaki performansınız aslında kredinizi ödemediğiniz zamana kadar iyi gözüken bir resim. Oysa Figopara olarak odaklandığımız şey ticari veriler. Şirketlerin Türkiye'de 2 milyondan fazla şirket elektronik fatura kullanıyor. Her ay yüz milyonlarca fatura elektronik ortamda gönderiliyor ve alıyor. Biz aslında şirketlerin nabzını yapay zeka ile elektronik fatura verilerini kullanarak ölçüyoruz. Bu sayede de şirketlerin ticari performansına göre bir kredi politikası oluşturabildik. Bunun sayesinde de sektöre göre çok daha düşük kredi batık oranlarıyla süreci devam ettiriyoruz. Orada rakam vermek gerekirse yaklaşık %2'lerde bizim NPL oranlarımız. Aynı segmentteki sektöre baktığımıza göre neredeyse 2 katı daha iyi bir performans sergileyebiliyoruz. Ama bunun tek ve en güçlü sebebi sahip olmuş olduğumuz, geliştirmiş olduğumuz ürünler, yapay zeka araçları ve bunlar sayesinde canlı ticareti takip edebilmiş olduğumuz için vermiş olduğumuz kredi kararlarından oluşuyor.
1: İstersen biraz burada Figoscore ve Figoscore Pro bu modelin neresinde biraz açalım orayı. Özellikle Figoscore kullanan bir işletmenin finansmana erişiminde neler değişiyor? Biraz detaylı anlatırsan.
2: Aslında ilk sizin programda bahsetmiştik Figoscore'dan. Evet. Figoscore aslında halka açık verilerden oluşan bir bizim bir yapay zeka ürünümüz. Figoscore'da ticaret sicil verilerinden, Sicil.gov.tr'den, internette yayınlanan haberlerden, yani halka açık verilerden Türkiye'deki tüm şirketlerle ilgili bir veri tabanı oluşturmuş durumdayız. Yani sisteme Koray Gültekin Bahar yazdığınızda Koray'ın ortak olduğu şirketler daha önce hangi şirkete ortaktı? O şirket kurulduğu günden bugüne kadarki bütün hareketleri, ne kadar sermaye artırıldı, ne zaman adres değişti, şube açtı, şube kapattı ya da geçmişte bir konkordata iflası var mıydı bu kişinin ya da bu şirketin ortaklarının görebildiğimiz bir ürün. Bir nevi aslında ticari güveni takip edebildiğiniz bir sistem Figoscore. Figoscore Pro'nun bir adım ötesinde aslında nasıl bugün bankalar bir kredi verirken kendi müşterilerinin

0: finansal bir analizini yapabiliyorsa Figoscore Pro ile de biz bunu artık özel sektör için yapabilir bir hale getirdik. Yani iş ortağınızın, müşterinizin, bayinizin ticari performansını nasıl bir banka ona kredi verirken bakıyorsa, bilançosu, mizanı, beyanlanması ya da farklı halka açık ve şirketin sağlamış olduğu verilerle bir kredi analizi yapıyoruz. Günün sonunda bugün Türkiye'deki birçok büyük kurum, birçok şirket kendi müşterisini fonluyor. Aslında herkes bir nevi banka oldu demek doğru olur. Eskiden bir ayda tahsil ederken şimdi 3 ayda tahsil ediyor. Eskiden DBS teminat mektubu alacak sigortası yaptırırken şimdi o limitler çok büyümediği için belli bir riski bilançosunda taşıyor şirketler. O yüzden biz bankaların kullanmış olduğu kadar sofistike bir modeli özel sektörün kendi piyasa alacaklarını takip etmesi için Figoscore Pro ile özel sektöre indirmiş olduk. O yüzden çok daha dinamik, statik bir veri statik bir verinin ötesi çok daha dinamik bir veriyle şirketlerin birbirine güven inşa edebilmesini ve o güven sayesinde ticaretlerin büyütmesinin önünü açmayı hedefliyoruz burada.
1: Peki Koray, şimdi tedarik zincirinin finansmanı artık neden sadece bir finansman ürünü değil de özellikle şirketlerin rekabet gücünün bir parçası haline geldi? Orayı biraz açmanı isteyeceğim. Büyük şirketin tedarikçisine daha hızlı ödeme yapması, yapabilmesi ya da COBİ'nin alacağını daha erken tahsil edebilmesi bugün rekabette nasıl ayrışım sağlıyor?
0: Açıkçası zincirin tamamı rekabet gücünü oluşturuyor. Yani bir şirket olarak, ana şirket olarak siz işinize ne kadar iyi olursanız olun, finansal olarak ne kadar güçlü olursanız olun, tedarikçinizin sağlığı, tedarikçinizin işinin sağlığı sizin büyümenizdeki en önemli etkenlerden bir tanesi. Bizim Figopara'nın tedarik zinciri finansmanı ürünü sayesinde ana firmanın kredibilitesiyle tedarikçisinin hiçbir finansal geçmişi olmasa bile, bir banka nezdinde bir kredibilitesi olmasa bile ana firmanın, yani büyük kurumsal firmanın fiyatıyla ve onun banka anlaşmalarıyla tedarikçilerine kaynak sağlıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi hacmimizin önemli bir kısmı burada. Yaklaşık olarak 2000'den fazla COBİ'ye sadece bu sene tedarik zinciri finansmanıyla finansman sağlamışız. Sistemimizde 120'den fazla alıcı var. Yaklaşık her ay 50 tanesi tedarikçilerine bu platform üzerinden finansmana sağlanmasına aracılık ediyoruz. Hacim olarak baktığımızda aylık yaklaşık 3,5-4 milyar TL gibi yeni krediyi sadece tedarik zinciri finansmanıyla Türkiye'de COBİ'lerle buluşturabilir bir noktaya geldik.
1: Peki biraz çek ve fatura finansmanının dijitalleşmesini sormak isterim. Burada dijitalleşme nakit akışını nasıl değiştiriyor? Yani eskiden günler süre bir finansman şirketi, finansman süreci bugün ne kadar hızlandı? Önümüzdeki dönemde finansmana başvurma ile finansmana ulaşma arasındaki süreyi ne kadar aşağı çekebileceğiz?
0: Şimdi aslında çek Türkiye'de yaklaşık 90 bin civarı COBİ'nin kullandığı bir ürün. Ciddi bir aslında hacimden bahsediyoruz. Tüm Türkiye'deki kredi büyüklüğü içerisinde yanılmıyorsam yaklaşık %6-7'si Türkiye'de çekle yapılıyor. Bizim elektronik faturaya odaklanmamızın sebebi aslında ticaretin hala önemli bir kısmı. Yani Türkiye'de 3 milyon şirket var diyoruz. 2 milyon elektronik fatura kullanıyoruz. Ama sadece 90-100 bin şirket çekle finansmana erişebiliyor ya da ticaretini yapabiliyor. Aslında çok daha büyük bir çekin dışında kalan ama ticaretteki önemli bir evrak elektronik fatura. Bizim elektronik faturaya odaklanmamızın da temel ihtiyacı oradan çıktı. Çünkü bugünkü finans ekosistemi içerisinde çek gerek faktöring gerek bankalar nezdinde muteber bir evrak. Ama aslında faturasız bir çekle işlem yapılamıyor, bir finansman yapılamıyor. O yüzden biz çek olmadan faturayı finanse edebilir miyiz konusuna çok uzun zamandır biliyorsunuz odaklanıyoruz. İlk 2021 yılında başladık buna. 2021 yılında belki birkaç milyon liralık bir işlem yaparken bugün ayda yaklaşık 1 milyar TL'lik fatura finansmanı yapan bir noktaya gelmiş durumdayız. Burada tabii ki en önemli konu işin arkasındaki teknoloji. Çünkü gerçekten biraz önce vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi Koray'la Sefer Bey kaç yıldır çalışıyor? Her ay ne fatura düzenliyor? Sefer Bey ne vadede ödüyor? Yani gerçekten ticareti sağlıklı mı? Koray'ın tüm ticaretine bakıyoruz. Tüm aldığı faturalara bakıyoruz. Tüm kestiği faturalara bakıyoruz. O yüzden banka nezdindeki kredibilitenin ötesinde ticaretinin kredibilitesini ortaya çıkaran bir ürün oldu. Süre olarak baktığımızda eskiden dediğiniz doğru. Belki bu işler bir hafta, iki hafta, belki daha uzun sürebiliyordu. Şimdi artık 24 saat içerisinde bugün bizim sistemimize üye olan bir COBİ'nin 24 saat içerisinde finansman erişmesi, hatta bazı ürünlerde, bazı risk gruplarımızda dakikalar içerisinde finansmana erişmesinin önünü açabiliyoruz. Dijitalleşmek hem bankaların şirketleri dijital bir ortamda artık onboard edebiliyor olması, yani hiçbir şubeye gitmesi gerekmeden bunu sağladığımız bazı bankalarımıza spot kredi, taksi ticari kredi gibi ürünlerimiz var. Onların sayesinde aslında çok daha dijital ve

0: miktar bağımsız diyeyim, dikkat çekici bir gelişme. Tamam. Çünkü bir fintech şirketinin sermaye piyasalarından bu şekilde kaynak yaratması önemli. Sizin için ne ifade ediyor? Sektör için ne ifade ediyor? Onu sormak isterim. Bir de tabii ki Figo Finans'ta bu kaynağı hangi alanda kullanmayı ve nasıl bir ölçüye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
1: Tabii. Biz aslında bu bizim için Figo Para'nın sermaye piyasaları nezdinde güvenini göstermek anlamında ilk işlemimiz çok kritikti bizim. İlk işlemimizi biz 75 milyonluk bir ihraç, özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirdik. Hı-hı. Akabinde 50 milyonluk bir ihraç daha gerçekleştirdik. Size gelmeden önce biraz önce BDDK'dan onayımız çıkmış. Tahvil tavan limiti artış talebimize onay geldi.
0: Hayırlı olsun.
1: Bununla beraber de 750 milyon liraya çıkıyor olacağız. Tabii ki SPK onay süreçlerinin tamamlanmasından sonra. Bu kaynağın tamamı aslında biraz önce konuştuğumuz gibi Azimut projesinde olduğu gibi daha fazla KOBİ'ye daha fazla kaynak kullandırmak için bu özel sektör tahvil ihraçlarına devam ediyor olacağız. Günün sonunda Figo Finans'a baktığımızda Türkiye'deki banka ve banka dışı finans kurumlarından işte biraz önce konuşmuş olduğumuz özel sektör tahviliyle artık sermaye piyasalarından ve önümüzdeki dönemde varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarıyla beraber aslında kaynak çeşitliliği sağlıyor olacağız. Özellikle varlığa dayalı menkul kıymet ihracının yurt dışında çok ciddi alıcıları var. Bizim gibi platformlara kaynak sağlayan, özellikle KOBİ'lerin nakit akışına destek olan bizim gibi platformlara kaynak sağlayan, biliyorsunuz en büyük ortağımız IFC, Avrupa Kalkınma Bankası. Bu gibi aslında kuruluşlar dünyada bizim gibi çok platforma kaynak sağlıyorlar. Ve görece daha uygun maliyetli kaynaklar. Amacımız aslında hem bu özel sektör tahvili hem önümüzdeki süreçte başlayacağımız varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları ile beraber banka iş ortaklarımızla birlikte buradaki kaynağı çeşitlendirmek ve daha fazla kaynağı aslında Türkiye'de KOBİ'lerle buluşturmak istiyoruz. Bizim için çok önemliydi. Yani ilk kez bu sene sermaye piyasaları nezdinde bu işlemi gerçekleştirmiş olmak ve bu artık çeşitlenerek ve daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye'ye kaynak getirmesini sağlayacak çok önemli bir giriş noktası olduğunu düşünüyorum bu süreçin.
0: Koray, Figo Para'dan çıkıp başka bir konuya geleceğim ama geçmeden de bir anlamda Figo Finans'la konuşurken yakın zamanda aslında siz iki şirketi de taşıdınız başka bir yere. Bu sinerji anlamında ne katıyor size? Çünkü farklı yerlerde hizmet veriyordunuz.
1: Aslında İstanbul'da Avrupa yakasındaydık. İki ofisimizin arası baktığınızda hani yürüsek belki yarım saat sürecek bir yol bazen trafikten 1,5 saate çıkabiliyordu. Şimdi Anadolu yakasına, Ataşehir'e taşındık. Finans merkezine çok yakınız. Buradaki en büyük amaç aslında iki ekibi bir araya getirmekti. Birbiri arasındaki sinerjiyi sağlamaktı. Tabii ki aynı ofis içerisinde regülasyon gereği olamasak da aynı binada farklı katlarda şu an iki ekibimizi İstanbul'da topladık. Onun dışında Ankara'da biliyorsunuz teknoloji ekibimiz. Ankara'da ve İzmir'de BDDK izinleri çıktı. İki yeni şube açtık Figo Finans için. O yüzden ekibin bir arada daha fazla olabilmesi için ve ekibin sinerjiyi arttırabilmesi için bizim için önemli bir adımdı. Çok da keyifli bir ofis oldu. Sizi de bekliyoruz.
0: En kısa zamanda geliyorum diyorum ben de. Peki şimdi sen aynı zamanda Top Fintech Meclis Başkanısın, Endeavor Yönetim Kurulu'ndasın, Melek Yatırımcısın. Yani Fintech sektörünün de çok fazla şapkan var. Dolayısıyla aynı zamanda Bloomberg.com'da sektörü değerlendiren yazıların da yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yazdığın köşende dedin ki başlık olarak Fintech yatırımlar geri döndü ama oyun artık daha zor. Ya oyun artık neden daha zor? Biraz açmanı isteyeceğim izleyicilerimizle. Hani yazı okuma fırsatı olmayan izleyicilerimizle paylaşma anlamında. Bu yeni yatırım ikliminde Türkiye'deki fintechler için yatırım almak mı, karlılığa ulaşmak mı, ölçeklenebilir bir şirket olmak mı daha önemli hale geldi? Önümüzdeki dönemde birleşme satın almalar daha fazla görecek miyiz sektörde?
1: Açıkçası şöyle, yani yatırım ekosisteminde para var ve geçmişte olduğundan çok da az bir para yok. Hı hı. Birazcık aslında yazımda da bahsetmeye çalıştığım konu bu kaynağın, yani fonlardaki kaynağın daha konsantre, daha büyük ölçekteki şirketlere gidiyor olması. Hı hı. Diğer taraftan özellikle düzenli gelir üreten, yani yield üreten enstrümanlara da çok ihtiyaç var. İşte bizim özel sektör tahvilinde Türkiye'de yaptığımız gibi, yurt dışında private debt, yani özel kredilerin bizim gibi platformlara ya da finansal teknoloji şirketlerin bilançolarını büyütmek için çok ciddi anlamda kaynak geliyor. Yani bunu sadece artık bir sermaye yatırımı, bir equity investment olarak değil, artık aslında finansal teknoloji dünyasındaki bizim gibi finansal teknoloji şirketleri bilançoyu büyütmek için farklı yatırım araçlarını da dahil etmeleri gerekiyor. O yüzden zor olan kısım kaynak olmaması değil, zor olan kısım o büyük pasta içerisinde büyümeyi gösterebilmek. Şimdi pandemi sonraki önceki dönemi hatırlarsak sadece büyüme yetiyordu yatırım almak için.
0: Evet.
1: Ve agresif büyüme yetiyordu. EBITDA

0: ve karlılık ikinci plandaydı. Ama pandemi sonrası değerlemelerin düşmesiyle beraber birçok fonun odaklandığı konu karlılık oldu, sürdürülebilir büyüme oldu. Biz bence Figo Para olarak onu iyi başardık. Yani tam bu trend değerlemeler düşmeden önce biz 2022 sonunda yatırım turumuzu tamamlamıştık. Ve 23, 24, 25'e baktığımız hatta bu seneye baktığımızda yaklaşık şirket 50 kat büyümüş dolar bazında gelirlerini. Ve geçen seneyi biz karlılıkla tamamladık. Bu sene çok ciddi bir EBITDA ve cash EBITDA bırakmayı hedefliyoruz. Bu gibi konular artık yatırımcının daha fazla dikkatini çekiyor. Yani sadece büyüme tek başına yeterli değil. Bence sağlıklı büyümenin önemli olduğu bir dönem içerisindeyiz. Türkiye'ye ilgi bence ciddi anlamda güçlü. Yani biz son 6-7 aya baktığımda dünyadaki birçok önemli fonun yatırımcıları, kurucuları Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki ay Go Global etkinliği var. O da çok önemli bir etkinlik. Dünyadaki birçok büyük fonun sahibi Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'deki iyi teknoloji girişimcileriyle bu etkinlikte bir araya gelecekler. O yüzden bu gibi etkinlikler bence Türkiye'deki değerli olan ekosistemi iyi göstermemiz için çok güzel fırsatlar diye düşünüyorum.
1: Rakip olarak nereyi görüyorsun Koray? Sen yurt dışına da çok çıkıyorsun. Yakın zamanda Romanya'ya gideceksin.
0: Evet.
1: En öncesi konuştuk. Bu alanlarda, Balkanlarda, Avrupa'daki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya fintech özeline bakacak olursak aslında fintech çok yerel bir iş bir taraftan. Yani işte dünyadaki büyük neobanklara da baktığımızda, işte Nubank'ler, Revolut'lar, Klarna'lar, Stripe'lar, bunların hepsinde aslında belli bir pazarı aslında konkür edip yani fethedip ondan sonra yeni pazarlara açılmayı tercih ediyorlar. Yerel bir iş olmasının sebebi de regülasyon. Çünkü Avrupa'da bile 20'den fazla regülasyona tabisiniz. Yani Avrupa'da bir lisans aldım, bütün Avrupa'da her işi çözüyorum diyemiyorsunuz. Evet, belki belli lisanslarda merkezi bir yapıda Avrupa'da bunu çözmek mümkün. Ama Türkiye pazarına geldiğinizde bambaşka bir regülasyon var. Orta Doğu'ya gittiğinizde Dubai'de, Suudi Arabistan'da her birinde ayrı regülatörlerle ayrı lisans süreçlerini tamamlamanız gerekiyor. O yüzden bu iş evet çok global bir ölçekte büyüyebilecek çok fırsatımız var. Ama gerçekten çok yerel bir iş. Yani o yüzden buna glokal diyorlar yanılmıyorsam. Yani global olması gereken ama diğer taraftan da lokal bacakların çok güçlü olması gereken bir konumdayız.
1: Peki Koray, son çeyrekte sektörü neler bekliyor? Nasıl kapatır sektör yılı?
0: Şimdi özellikle Türkiye'de elektronik ticaret tarafında ödeme ve kart sektörüne baktığımızda oradaki büyüme ciddi anlamda devam ediyor. Biraz orada özellikle üye iş yerlerinin davranışlarındaki değişikliği gördük bu sene. Banka iştiraki olan ödeme şirketlerindeki büyüme özel iştirak ödeme şirketlerine göre çok daha fazla oldu. Bunu net bir şekilde görebildik. Ama Türkiye'deki e-ticaret harcamaları toplam harcamaların önemli bir boyutu, neredeyse %10'a yakın bir boyutuna gelmiş durumda. Bu bence oradaki büyümeyi sürdürecek. Gerçekten dikey ödeme çözümlerini çok fazla görmeye başlayacağız. İşte yeni yatırımlar bence gelmeye devam ediyor olacak. Benim bildiğim sene sonuna kadar açıklanacak herhalde yine bir 30-50 milyon dolar bandında 2-3 tane yatırım turu var. Bunlar bence sektördeki bu senenin sonuçlarını ispat etmek adına bu gelecek kaynaklar çok değerli diye düşünüyorum. Bizim sektörümüze baktığımızda finansal ihtiyaç Türkiye'de çok yüksek. Bize gelen her 10 talebin yaklaşık bugün İkisini, üçünü finanse edebiliyoruz. O yüzden biraz önce konuştuğumuz bizim gibi platformlar için önemli konu kaynak olacak diye düşünüyorum.
1: Bir cümleyle Figo Para'da fotoğraf nasıl olacak?
0: Figo Para'da sene sonunda yaklaşık dediğim gibi biz 70 milyar TL gibi bir kaynağı, yani yaklaşık olarak baktığımızda 1,2-1,3 milyar dolar gibi bir hacmi bu sene sonunda müşterilerimize ulaştırmış olacağız.
1: Koray, çok teşekkür ederim değerli yorumların için ve hedefler doğrultusunda Bloomberg ET ailesi olarak başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Figo Para kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar'dı. Kısa bir aranın ardından Piyasa Hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Piyasa hattına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün Fed günü. Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'den gelecek. Adımda bir faiz artırımına piyasa fiyatlamalarına bakarsak %90 fiyatlanıyor bir faiz artırımı. Ne yapacak Fed? Amerikan yönetimi tersini isterken göreceğiz. Tahvil faizlerinin geldiği seviyeler ortada. Hayli yüksek. 2007'den beri en yüksek seviyede. Dolayısıyla tahvil faizlerindeki bu 5'lere dayanan fiyatlamada Merkez Bankası'nın elini, Fed'in elini zorlayan unsurlardan diyebiliriz. Faiz arttırımına iten unsurlardan biri gibi görünüyor. İçeriye baktığımızda Borsa İstanbul cephesinde sert satışları takip ettiğimiz bir gün sabah saatlerinden bu yana 13.234 puana geriledi. %4,73 seviyesinde aşağı yönlü, yani %4,73 kadar aşağı yönlü hareket var. Bankacılık tarafında kayıplar %6'yı geçti. Mali tarafta da öyle, %6,21. Sanayi endekste %5,17'lik prim kaybı seviyesi var. İkinci sayfaya geçelim. Hizmetler, ulaştırma, turizm diye bakacak olursak oralarda da hareketler %3'ün üzerinde, %3,77 hizmetlerdeki geri çekilmenin seviyesi, turizmde %3,32, ulaştırmada %3,23'lük aşağı yönlü bir görünüm. Mevzu bahis üzerine konuşacağız elbette. Dolar TL 48.65'te, Euro TL 56.17'de, Euro dolar çaprazı 1.15.36'ya geldi. Dolar endeksi 99.69'da, 1.34.70'de de sterlin doların seviyesini takip ediyoruz. Avrupa borsaları dünün aksine ve önceki günün aksine bugün pozitif bölgede. Londra borsası %0,6 primle. Paris Kakaren endeksi de buna yakın, %0,54 kadar yukarı yönlü. Milano borsası en pozitif ayrışan, %0,65 kadar yukarı yönlü. DAX endeksinde ise %0,4'e yaklaşan primler var. Amerikan vadelerine bakacak olursak Dow Jones Fed gününde %0,23 yukarı yönlü, Nasdaq %0,5, S&P 500 ise %0,27 pozitif bölgede görünüyor. Bakalım tahvil faizlerine. 4.98'de 5'in altına gevşedi ama yüksek tabii. 5 yıllıklar 4.81'de, 2 yıllıklar 4.64'te. Bu akşam Fed kararı sonrası ne olacak buranın fiyatlaması, tepkisi? Bakacağız tabii. En herkesin yakından takip ettiği en kritik yer belki de burası. 10 yıllık tahvil faizleri, yani küresel borçlanma maliyetlerini yukarı iten, aslında her şeyin dengesi açısından son derece kritik olan alan burası desek yanlış olmaz. Spot altının ons fiyatı $4,349.60'de. Burası yukarı gitti bir miktar. Petrol biraz geri çekildi. $7.62'e geldi Brent petrol. Amerikan tipi ise $103.38'de. Gümüşte $64.71 fiyatlaması var. Bitcoin $75.895'dan işlem görüyor. Burada Clarity Act yasası senatodan döndü. Bu kripto para yasası, hani buradan bir sıçrama noktası bulabilir mi Bitcoin diye bekleniyordu ama olmadı. Dolayısıyla

0: açısıyla görünüm bu. Rakamlarla görünümü özetledik. Şimdi İntegralli Yatırım'dan araştırma uzmanı Harun Raşit Demircan bir kez daha bana eşlik edecek. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Harun. Harun, bugün Fed günü tabii. Yani Fed'in ne yapacağı küresel piyasaların yakın takibinde önümüzdeki dönemde pek çok şeyin nasıl şekilleneceğine dair işaretler bu toplantıda aranacak ve bulunacak büyük ihtimalle. İçeriye baktığımızda ise Borsa İstanbul'da sert satışları takip ettiğimiz hayli kırmızı bir gün.
1: Küresel taraftan başlamak istiyorum. Fed'in faiz kararı tabii artık garanti gözüyle bakılan bir faiz artırımı söz konusu. Ancak burada karardan ziyade konuşmaların biraz daha ön planda olduğu bir dönemden geçeceğiz gibi duruyor. Akşam saatlerinde karardan sonra özellikle projeksiyonlar ve geleceğe dair beklentiler önemli olacaktır. Bu noktada Kevin Warsh'un konuşmaları kritik. Önümüzdeki süreçte de faiz artırımının devam edeceğine yönelik bir beklenti oluşursa görmüş olduğumuz bu fiyatlamaların biraz daha hızlanmasını, kalıcı olmasını bekleyebiliriz. Tahvil tarafında %5'e varan bir artık rakam görürüz ki bu da altın tarafında aşağı yönlü hareketin ana sebebi. Bu noktada şahin bir tutum Kevin Warsh tarafından. Eğer bu şekilde bir açıklama gelirse burada piyasaların algısı bu yöne doğru kaymaya devam edebilir. Diğer yandan biraz daha veri bazlı ilerleyeceğine dair bir mesaj alırsak bu tarafta burada biraz daha sınırlı geri çekinme tahvil tarafına görebiliriz. Buradaki dediğimiz gibi fiyatlamaların karardan sonra gelecek açıklamalara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Burada Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak da açıkçası yurt içinde çok da konuşulacak somut bir veri bulunmuyor. Burada aslında bir önceki haftalarda başlayan fon düzeltmelerinden sonra satış baskısının biraz daha hisse bazlı olduğunu görmüştük. Ancak şu anda genele yayılan bir satış baskısı mevcut. Aslında burada özellikle önümüzdeki süreçte gelecek enflasyon rakamına kadar ciddi bir somut veri bulunmaması biraz da hem küresel taraftan gelecek haber akışları hem de bu fon tarafında yaşanacak gelişmelerin biraz daha endekse etkili olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Seviye bakımından da özellikle şu an 13.500 seviyesinin kırılması baskının biraz daha artmasına sebep olmuştu. Burada tekrardan bir toparlanma görmemiz için 13.500 seviyesi yani 200 günlük ortalamanın üzerine fiyatlamaya ihtiyacımız var diyebilirim. Toparlayacak olursam açıkçası dediğimiz gibi çok da veriye dayalı bir konuşma yapamıyoruz. Burada gelecek haber akışları önemli olacaktır. Özellikle BIST 30 şirketleri dışında yaşanan gelişmeler fon tarafında da önemli olacak. Ancak ana gündemimizin şu anda Fed'in faiz kararı olduğunu söyleyebiliriz. Burada karardan sonra yapılan açıklamalar ve küresel taraftaki yaşanacak gelişmeler, fiyatlamalar yarınki açılışta Borsa İstanbul'a etkili olacaktır diyebiliriz.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Sevgili Arzu Odabaşı yanı başımda. Ağra Portföy Yönetimi Yönetici Orta Arzu Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zeynep, teşekkürler.
0: Vallahi borsada pek işlerin iyi görünmediği bir günde beraberiz sizinle. Öyle. Şimdi tabii dünden beri takip ettiğimiz bir haber akışı var. Yani bu para piyasası fonları kaynaklı. Zaten buradaki tabii yani önemli bir yer, hani son dönemde son derece ilgi görmüş bir yer. Baktığımızda BIST 100 dışı, BIST 30 dışı hisselerde yoğunlaşan fonların çıkışıyla da ard arda bir taban serisini görüyoruz. Burada yani genele yayılan sert satışlar var. Ne diyorsunuz, nerede dengelenir?
2: Tabii aslında geçen hafta bence biraz daha şeydi, hani bu hafta asıl denge bulma çalışmaları, evet, çabaları başladı diyebiliriz. Dolayısıyla biraz gidişler gelişler olacak. Yani kolay bir dönem değil bu sermaye piyasaları için. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Ben bu dönemi böyle gelişme çağındaki bir çocuğun, daha doğrusu biraz serbest bırakılmış gelişme çağındaki bir çocuğun tekrar zapturapta alınmasına benzetiyorum. Sancılı bir dönem. Yani buralarda tabii daha önceden alınması gereken bazı önlemler vardı. Çok fazla bir yığılma oldu bu döneme. Piyasa birazcık hançerlendi sanki. Yani bir takım şeyler fazlasıyla biriktirilmiş ve birdenbire bu önlemler alındı. Önlem de demiyorum bunu ama yani hepsi aslında baktığınız zaman bir önlem niteliğinde. Dolayısıyla keşke bunlar bu raddeye gelmeden önce, çünkü belliydi, emareleri vardı, görüyorduk. Keşke bu aşamaya gelinmeden önce önlemleri alınsaydı. Daha hafif hafif belki bu seviyelere gelinmeyecekti. Dolayısıyla biraz tatsız tabii, yani piyasalar açısından tatsız. Bir de tabii şöyle bir şey de var, onu da görüyorum sosyal medyada. Çok sosyal medyayla açıkçası haşır neşir bir insan değilim ama tabii ara ara bakıyorum. Para piyasası fonuyla serbest para piyasası fonunun da karıştığını görüyorum. Bunu biliyorsun, her yayında da ben normalde de söylerdim. Yani aman ha, serbest para piyasası fonu var, bir de para piyasası fonu var. Yani ikisi siyahla beyaz kadar birbirinden neredeyse farklı. Ama öyle bir algı oluştu ki sanki para piyasası fonlarından bahsedilir oldu. Her şey sanki para piyasası fonlarının başına gelmiş gibi oldu. Halbuki böyle bir durum da yok. Onu da yatırımcıların çok farkına varmaları lazım.
0: Durum bu, ne? Biraz izah verin.
2: Sistemik bir risk yani aslında yaratmış olundu. Dolayısıyla yani
0: sistemik bir risk olmadığını bütün fon yöneticileri aşağı yukarı neredeyse
2: söylüyor. Ama yani geldiğimiz nokta tabii ki, bir de tabii SPK'nın önden aldığı önlemlerde de bir takım netleşmeler, eskiden böyle bir yerde bir temerrüt olursa bütün sistemi etkilerdi. Onun engellenmesi için daha karşılıklı netleşmeler yapıldı. O önemli bir regülasyondu o dönemde, ama tedirgin olan yatırımcı burada. Yani aslına bakarsan yatırımcıyı burada bu kadar tedirgin etmenin bir alemi yoktu. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yatırımcıyı bu kadar tedirgin ederken zaten hep söylediğimiz bir şey. Yani finansal okuryazarlık maalesef ki çok düşük. Nerede fazla getiri varsa herkes o tarafa yöneldi ve gelmiş olduğumuz resimde bir anda böyle bir herkes bir panik içine giriyor ki bu bizim en istemediğimiz, en olmamasını istediğimiz bir şey. Dolayısıyla burada her tarafın bir sorumlu davranması gerekiyordu diye düşünüyorum ve alınan her kararın etki ve tepki analizinin yapıldıktan sonra bu kararların regüle edilip gündeme alınması bence önemliydi. Eminim yapılmıştır ama bir tarafta çok duygusal ve psikolojisinin yönetilmesi gereken bir şey var. Yatırımcı kitlesi var. Onların da iyi algısını iyi yönetilmesi gerekiyor. Sağ olsun yani sosyal medyada tam tersine şu anda bir algı ve panik yaratma niyetinde. Dolayısıyla ben bütün bunları biraz dediğim gibi yani genç yaştaki bir borsanın, bir gencin yaşadığı dönem gibi görüyorum. Keşke tabii ki konu buralara kadar gelmeseydi, onu söyleyebilirim şu anda.
0: Peki şimdi biraz tabii sizin de değindiğiniz üzere burada hani hisse senedi fonları yatırımcısının yaklaşımı algısıyla biraz bu para piyasası fonları yatırımcısı arasındaki farklılaşma da anladığım kadarıyla bu algılar açısından öyle belirleyici oluyor. Çünkü yani hani çok da oradaki şeylere dikkat etmeme gibi bir
2: yok,
0: durum edilmiyor da var anladığım
2: kadarıyla. Öyle bir tutum var. Arada hani bir serbest tarafından kelimesi var. O kelime kaçırılıyor. Serbest fonun getirdiği riskler farklı. Normal para piyasasının taşıdığı konu bambaşka. Dolayısıyla diyorum ya, burada hep böyle ben onu söylerim yayınlarda. Yani bu borsa bizim gerçekten genç ve gerçekten şu anda diğer dünya borsalarını, bu hedge fundları kaldıracak yüzyılları aşmış bir sistem içinde çalışan sermaye piyasaları nerede, biz nerede? Yani bizim yaşımız burada çok genç. Dolayısıyla böyle bir serbestliğin bize bir rahatsız edeceğini hepimiz görüyorduk ama burada şimdi sanki şey var ya, ben yanlış yaptım, bu kadar serbest bırakmamalıydım. Veliler şu anda ana baba onun telaşında. Yani çünkü hastanın yattığı durumu, gördüğü hali, yani geldiği durumu da görülüyor. Dolayısıyla diyorum yani tabii ki istemem keşkeli konuşmayı ama bizlerin burada tabii yapacağı ancak görüşler belirttik. Bir takım konularda görüşlerimizi, fikirlerimizi tabii ki belirttik ama dediğim gibi yani bu aşamaya kadar bir serbest fonların geçmişine baktığımızda 23-24 yılında 10 katı artmış zaten. Zaten orada bir sinyal var yani. Hani neden arttı, niye arttı, neden bu ilgi var? Bunların bence analiz edilmesi gerekiyordu. Şu anda zaten yatırımcı enflasyondan mist ortamda bütün dünyada kendini korumaya çalışırken Allah ne güzel, burası da çok güzel getiri sağlıyor deyip sapla samanı ayırt etmeden bir yatırım tercihinde de bulununca gelmiş olduğumuz nokta bu oldu. Arkasından da böyle bir gerçekten sert bir regülasyon oldu. Yani evet, regülasyona ihtiyacımız vardı ama belki daha kademeli, daha yavaş ve daha öncesinden gelerek bunların yapılması daha doğru olurdu. Birdenbire tabii bütün bu resim bizi umarım şey olur yani, çünkü bir de yatırım fonlarında öyle bir şey var. Yani dersiniz ki yatırım fonu alırsınız, onun şeyi aynı, tüzel kişiliği ayrı. Kimse onunla yani bu şekilde oynayamaz. Yani yatırım fonlarının ayrı bir güvencesi de var kendi içerisinde. Biz şimdi onları hem de bir de normal para piyasası fonuyla karıştırarak karman çorman bir fikre getirdik. Dolayısıyla umarım en kısa sürede bunları toparlayıcı açıklamalar gelir. Yani burada şu ana kadar hani görüyorum siyasi otoriteden de bir izleniyor, takip ediliyor. Ama bence hani evet biraz bürokrasinin nezdinde bu süreç yönetilmeye çalışılıyor. Fakat yani bunun her tarafa negatif yönde etkileme olasılığı da yüksek. Dolayısıyla bence burada belki siyasi otoritenin de devreye girip bir takım açıklamaları yapması önemli olacak. Çünkü bürokrasi sadece kendi görevini kendi tarafından bakarak yapıyor. Türkiye'nin zaten bence en büyük şeyi o. Yani ve belli sorunları da biriktirerek yapıyor. Bu kadar birikmiş bir soruna bir anda böyle bir şeyle çözümle gelinmesi tabii ki piyasaları sarstı. Yani sanki deprem oldu gibi. Yani deprem olduğu evet, zaman böyle bir evet, değer kaybını yaşadık biz.
0: Şimdi şunu sorayım Arzu Hanım. Bir BIST 30 dışı dengesi üzerine de çok konuşuyoruz. Yani bu düzenleme sonrası BIST 30 odaklı yaklaşımları takip ediyoruz. Evet. O küçük hisseler tarafında marjında kapandığını görüyoruz zaten. Şimdi soru şu, bundan sonra mesela fonların o yan tahtalardaki hisselere yaklaşımı ne olur? BIST 30 içindeki rotasyonlar nasıl şekillenir? Yani çünkü bir şekilde de likidite gerekecek, evet, gerekecek ya.
2: Yani orada şimdi bizim biz tabii çok klasik yerden geliyoruz. Yani biz temel analiz, teknik analiz yapan, işte bu işi yıllardır olması gerektiği gibi yapan taraftayız ve ya öyle bir noktaya aslında geliyoruz ki yani işte büyük bir emekle bir iş yapıyorsun ama bir bakıyorsun bambaşka bir yerde çok farklı getiriler var. Dolayısıyla orada da ciddi ayrışmalar olmuştu. Bizim gibi bakanların, bizim gibi fon yönetim stratejisinin anlayışı içinde olanlar içerisinde. Dolayısıyla o noktada bizim gibi nasıl diyeyim daha böyle klasik ve temel bazı, teknik bazı, ekonomik beklentiler bazı iş yapan insanların da hatta değersizleştiğini bile hissedilen bir noktaya gelmiştik. Bunu da çok açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla ben bu gelişmelerden memnun muydum? Değildim ama bu da fazla uç oldu. Yani gelmiş olduğumuz bu nokta o da insanlarda böyle bir erozyonun yaratılması yani gerçekten serbest suyunu anlamamış insanlarda böyle bir erozyonun yaratılması onlara böyle bir anlamda bir cezalandırıldı aslında bu yatırımcı. O da doğru değil. Yani sen serbest fon aldın bak başına neler geldi. Yüksek getiri peşinde koştun bak başına neler geldiği de hissettirildi buna ki bence bu nokta da çok doğru değildi. Evet şimdi BIST 30'a doğru yönlenilmesini yani yönlenilmesine yönelik bir yaptı. Zaten regülasyon öyle yani bunu konuşuyoruz. O da güzel yani BIST 30'u zaten hep konuşuyoruz. Endeks 30 hisseleri bizim için kritik ve değerli hisselerdir. Bu fonlarda bu yoğunlaşma yani o bir önceki yoğunlaşma artık bu tarafa doğru gidecek. Yani buralara bir yaygınlık olacak. Ama bu da tabii şunu da getirecek. Yani yeni şirketler halka arz olacak, olabilecek mi? Olursa bu fonlar nasıl bunlara yatırım yapabilecek? Yani buradaki yatırım şeyine nasıl diyeyim? Yani halka arz tarafına da borsanın kendi mantığından da biraz uzaklaşıldı. Tam hadi borsanın kendi mantığını da çalışalım diyoruz. O bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani gerçekten korkunç bir şey. Denge bozuldu. O dengeyi bulmak için de en baştaki soruna geleceğim. O dengeyi bulmak için de bence biraz daha zamana ihtiyaç olacak. Yani bu ben biraz bunları bu kan olarak görüyorum. Ya yani bunları dökerek gidiyoruz maalesef. Bunların dökülmesine ihtiyaç var mıydı? Yoktu. Bence daha önceden bu işlerin daha hafifletilerek gitmesi gerekiyordu. Dolayısıyla BIST 30 evet avantajlı konuma geçti. Ama belki bunu BIST 50'ye, BIST 100'e de çevrilmesi, genişletilmesi lazım. Bu sefer BIST 30 hisseleri çok ciddi anlamda değişik bir yöne doğru gidebilir. Dolayısıyla gelecektir diye düşünüyorum bir takım değişiklikler devamında.
0: Arzu Hanım çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok dertli bir yayın oldu.
0: Arzu Oda başı konuğumuzda Avraporto Yönetimi yönetici ortağı kendisinin analizleriyle, değerlendirmeleriyle bir araya gidelim. Aranın ardından İrem Talaslı İş Portföy Baş Stratejisti konuğumuz olacak.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek. Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam. Türkiye BES modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. İrem Talaslı yayına katılacak bu noktada. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Bugün Fed günü diyoruz, dolayısıyla oradan başlayalım. Şimdi tabii yeni başkan Warsh açısından epey zor bir gün desek herhalde yanlış olmaz. Çünkü baktığımızda faiz artırımı fiyatlamasının hayli yüksek olduğunu görüyoruz. %90'ı bile geçti. Ama bir yandan tahvil faizleri tarafının da, bir yandan dediğime bakmayın, yani tahvil faizleri fiyatlaması da bunu destekler nitelikte aslında. Her ne kadar azıcık gevşemiş olsa da belki de bir faiz artımı fiyatlaması üzerinden oraya geliyor. Ama bir yandan da dünyadaki en düşük faizi vermeli Amerika Birleşik Devletleri diyen bir başkan var, Trump var. Dolayısıyla sizce bu akşam Fed'in hangi adımı atması daha yüksek ihtimal görünüyor? Siz neyi bas senaryo olarak koyuyorsunuz?
2: Evet, aslında Ağustos toplantısı, yani bu Jackson Hole toplantıları öncesinde biz bir faiz artışı beklemiyorduk hani bu senenin genelinde. Çünkü istihdam piyasası biraz daha zayıftı. Evet, enflasyon yüksekti. Ama Temmuz toplantısından sonra faiz artışı olasılığının daha düşük olduğunu düşünüyorduk. Ancak Jackson Hole toplantısında sizin de belirttiğiniz gibi aslında Fed Başkanı Warsh oldukça şahin mesajlar verdi. Hani piyasa beklentisinin de ötesine geçti bana göre. Özellikle PCE'yi hedeflediklerini, manşet PCE'ye referans vererek söyledi. Ve %2'ye gelmek zorunda olduklarını, finansal koşulların yeterince sıkı olmadığını ima ettiğini, mevcut kredi piyasası dinamiklerinin gibi böyle çok temel şahin mesajlar verdi. Arkasından tabii geçtiğim TÜFE enflasyonu açıklandı ABD'de. Ağustos ayı enflasyonu. Beklentilerden çok sınırlı yüksek geldi aylık. Ama tabii kendisi aslında nominal olarak yüksekti ve daha sonra açıklanacak Fed'in hedeflediği PCE enflasyonunun da işte %0.25-0.29 gibi bir bantta aylık geleceğine işaret ettim. Ki bu yani yıllık %2 hedefi için baktığınızda 0.17 gibi bir ortalamanın etrafında olması lazım. Dolayısıyla beklentiler çok belki sapmadı ama yüksek kalmaya devam edecek enflasyon. Tarım dışı istihdam verileri geldi Ağustos ayı için. Beklentilerden oldukça güçlüydü. Üstüne üstlük Temmuz ayındaki azalışa işaret eden veri tarım dışı istihdamda artış olarak güncellendi. Öyle olunca bir anda piyasa beklentisi aslında Temmuz toplantısına benzer şekilde hızlı bir şekilde faiz artırımı yönünde yükseldi. Şu anda biz de aslında faiz artırımını daha yüksek bir olasılık olarak görüyoruz. Bu kapsamda %3.50-3.75 bandında 25 bas puan yukarı gitmesi bizim açımızdan makul. Tabii burada tek söz konusu olan aslında %90'ın üzerinde neredeyse fiyatlamaları tamamen yansımış olan faiz artırım miktarı değil. Her ne kadar başkan katılmasa da, yani yine katılmayacak olduğunu varsayarsak, kurul üyelerinin çeyreklik bazdaki tahminlerinin yılın devamına ve bu faiz arttırımına ilişkin, yani bundan sonra ne işaret edecek, aslında piyasa biraz daha ona odaklı. Bu uzun vadeli bir faiz arttırım döngüsünün başlangıcı mı, bir sigorta faiz arttırımı mı? Piyasa bunu yorumlamaya çalışacak. Bence fiyatlamalar açısından, uzun vadeli tahvil faizleri açısından ve hisse senedi piyasalar açısından genel belirleyici bu olacaktır diye düşünüyorum.
1: İrem Hanım, şimdi küresel tahvil faizlerinin seviyesi buyken bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanma maliyetleri de tabii doğal olarak herkesin, yani yukarı borçlanma maliyetleri genel olarak yukarı gidiyor. Dolayısıyla şunu sorayım, bu ortamda mesela Türk Eurobond fonlarının getiri potansiyeli nasıl etkileniyor?
2: Tabii ki, yani sadece ABD'den de bahsetmiyoruz.
1: Genel olarak.
2: Almanya, öyle. Fransa, genel olarak Japonya, yani bütün rezerv para birimi olarak sınıflandırabileceğimiz para birimlerinde orta uzun vadeli faizler yukarı gidiyor. Ve kısa vadede buna ilişkin bir gerileme de çok olası değil. Bu tabii ki dönüp gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini sizin de belirttiğiniz gibi etkileyen bir unsur oluyor. Ama bizim tarafa baktığımızda zaten biz CDS'te yani 200'e yaklaşıyoruz hani çok olumlu haber akışlarında, ama işte geçtiğimiz haftalarda 220'nin altını test ettik. Şimdi yeniden işte 230-240'lara dönmüş vaziyetteyiz ve biz artık hani hem sene sonuna yaklaşıldığı için son çeyrek ve 2027 projeksiyonlarımızı da oluşturuyoruz.

0: Genel olarak makroekonomik ve küresel değişkenlerle baktığımızda hani 220-230 bandında daha yatay bir seyir öngörüyoruz biz CDS'ler açısından. Borçlanma maliyetleri de tabii ki ister istemez bir miktar etkili olacak bizim tarafı. Ama bütün olarak baktığımızda çok yani sınırlı olarak yansıyacaktır ister istemez. Ama borçlanma maliyetini hani çok olumsuz etkileyecek ya da borçlanılmasını olumsuz etkileyecek bir koşul olarak görmüyoruz biz bu durumu.
1: Peki şunu sorayım. Şimdi genel resmi şöyle bir tarif edecek olursak. Petrol 100 doların üzerinde. 10 yıllıklar işte 5'i aştı. Fed'de faiz artışına hazırlanıyor. Dolayısıyla şimdi yani burada portföylerde nasıl bir pozisyon alma zamanı? Defansif kalmak mı mantıklı duruyor? Ne dersiniz?
0: Sizin de aslında az önce özetlediğiniz konjonktür belirsizliklerin yüksek olduğu bir konjonktür. Yani özellikle bu Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi şu anda ne zaman sonlanacak ya da nereye evrilecek tam olarak öngörmek mümkün değil. Ve bu da tabii ki enflasyonist, küresel enflasyonist riskleri yüksek kalmasına, faiz artırım döngülerinin devam edip etmeyeceği sorusunun gündemde olmasına neden oluyor. O açıdan tabii ki belirsizlikler yüksek. Burada ne daha az önerilir diye baktığımızda tabii ki uzun vadeli işte ABD doları cinsi ya da euro cinsi borçlanma araçları mesela çok önerilecek kıymetler arasında yer almayabilir. Çünkü orada bir de mali baskınlık sorunu var. Ne yöne evrileceğini tam olarak bilmiyoruz. Ama diğer taraftan ABD büyümesi ya da euro bölgesi büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor. Aslında bunu bana göre daha önce kriz dönemlerinden, küresel finansal kriz gibi dönemlerden ayıran konu da aslında büyümenin güçlü kalmaya devam etmesi. Bu da yatırımcıların risk iştahının aslında olumlu seyretmeye devam etmesine neden olan bir faktör. O açıdan hisse senetleri tarafında bence hesaplanmış riskler alınarak ve orta vadeli yatırım perspektifiyle devam edilebilir o tarafta baktığımızda. TL açısından da şu anda politika faizimiz %37. Bizim beklentimiz dezenflasyonun yıl sonuna kadar devam edeceği bir konjonktür. %30'un sınırlı şekilde altına gelebilecek bir enflasyon öngörüyoruz. Tabii bunu enerji fiyatları açısından risk olduğunu da belirtmek lazım. Bu kapsamda da Merkez Bankası'nın 200 bas puan faiz indirebileceği bir ortam oluşacağını düşünüyoruz. Ancak baktığımızda reel olarak para politikasının sıkı kalmaya devam edeceği, TL'nin pozitif reel faiz ortamından destek almaya devam edeceğini düşünüyoruz. O açıdan yatırımcıların TL tarafta kalmaya devam etmeyi tercih eden yatırımcıların biraz daha bu reel pozitif getiriyi cazip bulabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki beklentilerimiz dahilinde gerçekleşirse yani jeopolitik tarafta daha da işte risk iştahının zayıfladığı bir görünümle karşılaşmazsak ve faiz indirimleri de öngörülerimiz çerçevesinde gerçekleşirse biraz daha belki tahvil tarafında da fırsatlar doğabilir. Ancak orada yatırımcı ilgisi şu anda biraz sınırlı, biraz daha beklemek lazım.
1: Peki şöyle bir dakikalık özellikle bankacılık tarafına ilişkin de bir soru yönelteyim size. Yani bankacılık sektörü karlılığı o BIST 30 tarafındaki harekette beklentiniz nasıl? Yani burada bir baskı bekliyor musunuz ya da işte artmasını bekliyor musunuz bu konjonktürde?
0: Şöyle aslında bu biraz önce söylediğim daha yıl sonuna kadar olan beklentilerimiz ve 2027 beklentilerimizi dikkate alarak buna cevap vermek istiyorum. Çünkü biz işte bu sene enflasyonu yıl sonunda %30'un altı seneye de %23,5'a gerileyebileceği bir konjonktür ve faiz indirimlerinde devam edeceği bir öngörüyle çalışıyoruz. Öyle olunca da tabii ki faiz indirimlerinin devam ettiği bir yapıda aslında bankacılık sektörünün karlılığı daha olumlu etkilenecek. Keza seneye büyümenin de biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. Bu sene %3 belki biraz altında bitirebilir ama seneye %4'lere hızlanacak bir ekonomik büyüme ortamı aslında bankacılık sektörü açısından destekleyicidir. Yalnız tabii ki yatırımcının hisse senetlerinin tamamında aslında hangi sektöre yatırım yapıyorsa yapsın daha orta vadeli bir perspektifle işte iyi analiz edilmiş, iyi hesaplanmış risklerle ilerlemesi gerekir.
1: Bunu tabii biraz aslında getiri eğrisinin dikleşmesinin baskı yaratıp yaratmayacağı üzerinden kastetmiştim. Ama sizin verdiğiniz cevap zaten yeterince izah edici oldu. İrem Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İrem Talaslı konuğumuzdu. İş Portföy Baş Stratejisti. Bir Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçiköseoğlu'nun notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Arpa notlarını alalım senden.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsaları bugün yükselişe geçti yeniden. 2 günlük düşüş serisini sonlandırmış oldu. Özellikle petrol fiyatlarının gevşemesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının yavaşlaması etkili oldu bu iyimserlikte. Tabii gözler bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Bugün biz bankacılık hisselerinde yeniden yükselişin hızlandığını görmekteyiz. Dün Bank of America'dan gelen açıklamalar bir miktar satış baskısı getirmişti bankacılık hisselerine. Fakat bugün JP Morgan tarafından gelen açıklamalar iyimserlik yarattı. Kurum 3. çeyrek işlem gelirleri ve yatırım bankacılığı gelirlerinde artış beklediğini açıkladı. Bu da Avrupa'da banka hisselerini destekliyor. Tabii küresel yatırım bankalarında hisse senedi tarafındaki güçlü performansın geçen yıla kıyasla devam etmesi bekleniyor. Ancak 2. çeyrekte rekor seviyeye göre yaklaşık %27'lik bir düşüş öngörüsü var. UBS ve Deutsche Bank, JP Morgan'ın şu anda Avrupa bankaları için en çok tercih ettiği hisseler portföyünde yer alıyor. Gerekçe olarak bu bankaların ABD'li emsallerine kıyasla değerleme iskontosunun fazla geniş olması gösteriliyor. Bugün verilere baktığımız zaman biz yarın İngiltere Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Bu kritik karar öncesi bugün İngiltere'den enflasyon verisini aldık ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle İngiltere'de enflasyon son 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Motor yakıtı fiyatlarında yaşanan yükseliş etkili oldu. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi. TÜFE Ağustos'a kadar olan yılda %3.1'lik bir artış gösterdi. Hizmet enflasyonu sabit kaldı %3.4'te. Çekirdek enflasyon değişmedi. Fakat burada tabii savaş etkisiyle pompa fiyatlarındaki artış ve özellikle yaz tatil döneminde uçak biletleri fiyatlarında yaşanan artışın etkili olduğunu görmekteyiz. İngiltere'de sürücüler artık 2022'den bu yana en pahalı dizel ve benzin maliyetleriyle karşı karşıya. Ulaştırma maliyetleri çok büyük katkı sağladı. Motor yakıtları Ağustos'ta sadece %6.9 oranında bir artış kaydetti. Geçen yıl %0.4 artış oranı, yani oldukça yüksek bir artış var. Diğer tarafta tabii yarınki toplantıda bir değişiklik beklentisi yok İngiltere Merkez Bankası'ndan şimdilik. Fakat önümüzdeki 12 aylık dönemde 4 faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor swap piyasalarında. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın uzun vadeli tahvil alımlarını sonlandırma kararını da yarınki toplantıda açıklaması bekleniyor Zeynep.
1: Burada piyasa hattını noktalayalım. Birazdan Ali Arap Güneş Dünyası var. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Stüdyomuzda bize çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Kendisi Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu üyesi Süleyman Kocaser. Süleyman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi Süleyman Bey bakalım da Denizli tarafını konuşacağız. Fakat genel bir ekonomik çerçeveyi sizinle beraber çizelim isterim. Çünkü aslında 10 güne süren bir süreçte orta vadeli program açıklandı. Ve o günden bugüne sarkan birçok konu başlığı da oldu. OVP tarafını birçok konuğumuzla ve sektör temsilcisi iş dünyasından konuğumuzla konuşuyoruz ve 2026 yılını yavaş yavaş kapatacağız. Çünkü artık son çeyreğe yaklaştık. Fakat 2027 yılı için iddialı hedefler vardı. Büyüme tarafında ve enflasyon tarafında enflasyona mücadeleden taviz vermeden, büyümeyi de göz ardı etmeden ilerlenecek bir ortam var ve 2029 yılında tek haneli enflasyon hedefi masaya konuldu ve büyümede %5'lik bir ivme de ortada bulunmakta. Peki siz büyümeden, taviz vermeden enflasyona mücadele edebilecek bir ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ortamın oluşabilmesi için sizce nasıl bir konjektür ve teşvik yapısı getirilmeli?
2: Öncelikle yaklaşık 10 gün olmasına rağmen hala orta vadeli programı konuşuyor olmamız, ki biliyorsunuz veri açıklandığı gün sıcak ve ertesi gün konuşulur. Ondan sonra gündem hızla değişir. Tabii ki orta vadeli program çok önemli bir başlık. O yüzden hala konuşulmasını belki bazı çevreler normal karşılıyor olabilir ama benim aklıma şu soru da gelmiyor değil. Acaba yeterince iyi anlamıyor muyuz? Ya da özellikle 3 keredir üst üste orta vadeli programda hemen hemen tüm rakamlar yukarı ya da aşağı yönlü revize ediliyor. Yeterince üzerinde konuşmuyor muyuz, düşünmüyor muyuz, çalışmıyor muyuz diye soruları da beraberinde getiriyor. Şimdi orta vadeli programa baktığımızda öncelikle şunu söyleyeyim bir ihracatçı olarak. Ben en ulaşılabilir ve gerçekçi hedefin ihracatta olduğunu görüyorum. 283 milyar dolar ihracat hedefini bu yıl için son derece ulaşılabilir buluyorum. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Türkiye 24 milyar dolar aylık ihracata oturmuş gibi o cepheden bakıldığında ihracat hedefi ulaşılabilir. Ancak %5'lik, ki yine söylüyorum, bu konjektörde iddialı sayılabilecek bir hedefi böylesine enflasyonist, dezenflasyonist bir politikanın izlendiği ve enflasyonist bir ortamda ulaşılabilir mi? Açıkçası çok emin değilim. Orada kafamda soru işaretleri var. Ama bir sanayici ve ihracatçı olarak beni en düşündüren konulardan bir tanesi enflasyon hedefinin çok ciddi şekilde yukarı revize edilmiş olması. Bu piyasa beklentilerine çok yaklaşsa da yıl içerisinde böyle bir revize endişe verici ve 2027'ye baktığımız zaman iddialı beklentiler devam ediyor ama dürüst olmak gerekirse tek haneli bir 2029 hedefini ben hala erken buluyorum. Umarım olur ama dediğim gibi şu şartlarda, bu konjektörde 2029'daki enflasyon hedefi açıkçası benim için biraz iddialı.
1: Peki iş dünyası bu değişen projeksiyonları nasıl değerlendiriyor? Çünkü 3 OVP geçirdik diyelim, son 3 OVP'yi masaya yatırdığımızda ve bu OVP'lerin hepsinde enflasyonda da yukarı yönlü revizelerin olduğunu izliyoruz. İş dünyası yeni gelen revizeyi projeksiyonlarına yansıtabilecek mi? Yani bu saatten sonra OVP'deki hedeflerle mi burada anlaşmalar ve yeni yatırımları odağına alabilir sizce?
2: İş dünyası için en önemli masaya oturduğumuzdaki başlıklardan bir tanesi öngörülebilirlik ve güven. Şimdi uluslararası anlaşmalara imza atıyoruz, çeşitli fuarlara katılıyoruz.

0: Önümüzdeki yıllarla ilgili bütçelendirme ve projeksiyonlar yapıyoruz. Orta vadeli program da önümüzde çok önemli bir referans aslında. Özellikle fiyatlandırma yaparken hem döviz politikaları hem de maliyetler. Ancak sizin de söylediğiniz gibi son 3 OVP'dir ciddi sapmalar var. Belki 4. OVP'de de çeşitli revizyonlar gündeme gelecek. Tabii ki globalde yaşanan gelişmeler var. Yaşamış olduğumuz büyük bir deprem var. Sancılarının, maliyetlerinin bugünlere kadar uzadığı ve geldiği. Bunları da anlıyoruz. Ve biz iş dünyası olarak aslında enflasyonla mücadeleye başından beri destek veriyoruz. Çünkü Arjantin'den sonra dünyadaki en yüksek enflasyona sahip olan ülke unvanı bize hiç yakışmıyor. Sadece bu unvanı yakışmıyor anlamında söylemiyorum. Aynı zamanda da bütün hesaplarımızı, maliyetlerimizi, rekabet gücümüzü de alt üst ediyor. O yüzden baştan beri destek verdik. Ancak 3 yıl çok uzun bir süre. Orta vadeli programa dönersek dövizde de yukarı yönlü bir revizyon görüyoruz. Aslına bakarsanız bu bir bakıma bizim şikayetlerimizin ve endişelerimizin az da olsa dikkate alındığının bir göstergesi. Ancak yeterli mi? Değil. Çünkü ihracatın sürdürülebilir kılınması için hakikaten öncelikle hedef siparişi almak değil. Bir şekilde Türk ihracatçısı sipariş almayı başarıyor. Ancak o siparişi sürdürülebilir kılmak, o siparişi bu ülkede kılmak. Çünkü biliyorsunuz tedarik zinciri eğer bir kere kırılırsa, bir proje sizden giderse o projeyi tekrar geri almak çok uzun sürüyor ve çok yüksek maliyetlere
1: Evet.
0: katlanmak zorunda
1: Bir
0: kalıyorsunuz.
1: pazardan çıkmak da aslında biraz da buna denk geliyor olabilir Süleyman Bey. Ve bakıldığında 2027 yılı içinde burada güçlü büyüme ve düşen bir enflasyon patikasının da olduğu OVP tarafından okundu. Peki bu mesajı nasıl algılamalıyız? Sizce önümüzdeki yıl bu beklentilerin adı altında dezenflasyonla mücadele programı kapsamında finansman erişiminde bir ucuzluk beklentisi daha da artar mı? Böyle bir adım gelebilir mi? Veya daha selektif krediler mi ortaya çıkacaktır sizce?
0: Seçimin yaklaşmasıyla beraber sıkı para politikalarında bir miktar gevşeme olabilir. Ama bu gevşemenin niteliği çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle finansmana erişimde, krediler konusunda sadece maliyetlerin düşmesi değil, bazı kotaların esnetilmesi de önemli. Özellikle Ar-Ge çalışmalarında, uluslararası rekabetçilikte, Ur-Ge projelerinde, markalaşmada ve özellikle orta ve yüksek teknoloji kullanımında bana göre özel krediler uygulanabilir. Pozitif ayrımcılık yapılabilir, yapılmalı da. Ancak dediğim gibi bu bir genele yayılmadığı müddetçe, sınırlı sayıda sektörümüzde kaldığı müddetçe rahatlamayı ülke genelinde hissetmek zor olacaktır. Ben önümüzdeki yılda sıkı para politikalarının devam edeceğini aslında bu orta vadeli programda da görüyoruz. Ancak dediğim gibi reskont kredilerinde, limitlerde bir takım esneklikler gösterilmesi bizim açımızdan çok faydalı olur ve bize katkıda bulunur. Maliyetlere gelince, yani faiz indirimi olur mu olmaz mı? Şu anda
1: İş dünyası olarak yılı hangi faize kapatmayı öngörüyorsunuz? Peki bir de ben bu soruyu ekleyeyim sizin sorunuza ek olarak.
0: aslına bakarsanız ben bu soruyu bekliyordum. Açıkçası bu hafta başta bugün olmak üzere bugün yarın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya.
1: Bugün Amerika, yarın İngiltere Merkez Bankası, Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası ile kapanışı yapıyoruz küresel merkez bankalarında.
0: Piyasalarda çok kısa bir süre öncesinde dünya merkez bankalarının pek çoğunun faiz indirimi ya da artırımı değil pas geçmesi yönünde görüşleri vardı. Hatta daha da geriye gidersek indirim beklentisi de vardı. Ama bugün öyle sanıyorum ki sizin de söylediğiniz gibi piyasalar faiz artırımını fiyatlıyor. Hem de
1: FED
0: çok yüksek
1: tarafından
0: oranda.
1: bakıldığında şu an bugünkü karar için %94'e varan bir faiz artışı tahmini fiyatlaması olduğunu bu akşamki karar için görüyoruz.
0: Başta FED olmak üzere eğer dünya bankaları bir faiz artırımına gidecekse ki öyle görünüyor. Merkez Bankamızdan da yıl sonuna kadar 2 karar açıklayacak. İkisinde de bir faiz indirimi beklemek pozitif bir yaklaşım olur. Böyle bir faiz indirimi gelirse bize faydası mı olur, zararı mı olur? O da ayrı bir tartışma konusu olur. Ama Süleyman Kocasert olarak benim kişisel fikrim, ben yıl sonuna kadar 2 değil ama 1 faiz indirimi bekliyorum 100 baz puanlık.
1: Peki, o zaman biraz da sektörel tarafı konuşalım sizinle beraber. Şimdi yine OVP kapsamına bakıldığında burada stratejik sektörlerin de önceliklendirileceği konuşuldu. Yani gümrük duvarlarının bu denli arttığı, vergilerin bu denli yükseldiği bir ortamda dışa bağımlılığı azaltacak ve güvenliği artıracak sektörler, yani savunma sanayi, gıda, burada mineraller ve enerji tarafına ise daha öncelikli adımlar atılabileceğinin altı çizildi. Tekstil sektörü ise niye biz burada bulunmadık diye de bazı çağrılarda bulundu dernek başkanlarımız. Peki siz bu çağrılara katılıyor musunuz ve bu sektörlerde daha farklı adımların gelmesini son zamanlarda öngörüyor musunuz?
0: Benim orta vadeli programda olumlu bulduğum yönlerden biri bu. Yani pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyordu. Bazı sektörlere de pozitif ayrımcılık yapıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon tekstil sektörünü konuşuyoruz genelde ama sorunlu, problemli sektör olarak aslında birçok sektörümüzde problem ve sorun var. Şimdi düşük kur politikaları, yüksek faiz, finansmana erişimin zorluğu, bunlar hep konuştuğumuz konular. Sadece hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün problemi değil, bütün sektörlerimizin problemi. Stratejik kelimesini burada iyi tanımlamak gerekiyor. Ve orta vadeli programındaki tanımı ben beğendim. Yani dediğim gibi OVP'de benim pozitif anlamda dikkatimi çeken ve beğendiğim, onayladığım konu başlıklardan ve alt başlıklardan bir tanesiydi. Bence orada emek yoğun sektörlerle ilgili ayrı bir başlık açılabilir. Çünkü yani şu anda mobilya sektöründe, ayakkabı sektöründe, hatta beyaz eşya sektöründe, dayanıklı dayanıklı tüketim malı sektörlerinde de bir takım problemler ve sorunlar var. Sipariş almaya çalışıyoruz, ihracat adına konuşuyorum ama çoğu imalatçı, sanayici maliyetine, hatta zaman zaman maliyetlerin bir miktar altına bile sipariş kabul etmek zorunda kalıyor ki cepheyi kaybetmemek için. Az önce söylediğiniz bir kere kaybolduğunda geri almak çok zor. Genişletilebilir ama dediğim gibi orada stratejik kelimesini çok doğru tanımlamak lazım. Bir de tedarik zincirimizdeki kırılmalara karşı da önlem alınmasında yarar var. Çünkü dünya konjektörüne baktığımız zaman da yarın ne olduğunu kimse bilmiyor.
1: Şimdi cepheleri daha iyi seçmemiz lazım ve cepheleri kaybetmememiz lazım demenizin de biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım bu söyleminizi. İhracat iklimi endeksine bakıldığında hala eşik değerin üzerinde ilerleyen bir performans hakim ve son zamanda biraz daha yukarı yönlü seyrin olduğunu gördük. Bu da tabii Çin ve Hindistan'dan kaçan talebin Avrupa'dan sonra bize gelmesinden kaynaklı olduğunu da alt rakamlarında okuyoruz. Sizce buradan gelen talep kalıcı olabilir mi bir süreçten sonra ve burada genel ihracata bakıldığında Ağustos ayında Türkiye'de %8'e varan bir artış vardı ve 23,5 milyar dolara ulaştık. Denizli ihracatına bakıldığında %9,8'e varan bir aynı dönemde artış oldu ve toplam 448 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda 5 milyar dolar sınırına ulaşan bir ihracatla da Denizli tarafında karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu dış talepteki biraz daha bize gelen eğilim ve bu ivme Denizli tarafında korunabilir mi? Siz son aylarda ve son çeyrekte nasıl bir ihracat ortamı öngörüyorsunuz?
0: Şimdi Ağustos ayındaki ihracat artışı hepimizi çok sevindirdi. Yani ve bir motivasyon oldu. İhracat iklim endeksindeki pozitif seyir de bir umut veriyor. Ancak ihracattaki talep göreceli olarak çok az. Yani cılız. Şimdi bu talebi sürekli kılabilir miyiz? Bu talebi genele yayabilir miyiz? Sadece yıl sonuna değil 2027'ye taşınabilir miyiz? Avrupa'da 40 tane pazara baktığımız zaman Almanya dışındaki diğer pazarların hemen hemen tamamında talepte yukarı yönlü küçük de olsa bir hareket var. Fakat bu hareket şu sorgulanmalı: tedarik zincirlerindeki kırılmadan mı kaynaklanıyor? Yani Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki yaşadıkları özellikle lojistik sorunlardan mı kaynaklanıyor? Yoksa gerçekten Türkiye'nin varlığını yanlarında hissetmek istiyorlar mı? Avrupa için hala Türkiye önemli bir tedarik merkezi mi? Bunu bence önümüzdeki 3 ve 6 ay gösterecek. Ama ben yeri gelmişken şunun altını çizmek istiyorum. Tedarik zincirinin bir parçası olmak önemli. Ancak çözüm için yeterli değil. Önemli olan bana göre değer zincirinin çok önemli bir parçası olmak. Bunun içinde mesela hazır deniz ihracatından da denizden de bahsetmişken şunu söylemek istiyorum. Dünyanın bir köşesinde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta ya da Dubai'de son derece güzel ve iyi bir otelde bir müşteri havluna dokunduğu zaman o havluda bir özellik ve güzellik hissettiğinde ve birkaç saniyeli de olsa hoş ve kaliteli, güzel, hatta lüks bir duygu hissettiğinde çok çok büyük ihtimalle o havlu Türk havlusudur. Etiketine dönüp baktığı zaman Made in Turkey'yi görecektir. Hatta Made in Denizli'yi. Haritada yerini bilmese bile o lüksü, o konforu yaşayacaktır. İşte bunu ona yaşatabilmenin arkasında aslında bir sanayicinin kredi bulmak için verdiği savaş, bir tasarımcının bir sonraki sezonun renklerini bulmak için verdiği savaş, başka bir ifadeyle markalaşma var. Biz tedarik zincirinin bir parçası olmaktan değer zincirinin bir parçası olmaya ancak moda, tasarım, markalaşma gibi başlıkları çok içselleştirerek gerçekleştirebiliriz. Evet. Aksi takdirde Avrupa için düşük adet, kısa termin merkezi olmanın ötesine geçemeyiz.
1: Tabii bu tarafta da aslında birçok sektör temsilcisi ara üretim ve basın üretimden çok katma değerli ve markalaşan bir üretime geçişinde altını çiziyor diyelim. Peki bu üretimi yapacak ihracatçılarda da son dönemde bir kayıp yaşandı. TÜİK rakamları bizlere gösterdi Süleyman Bey ve son TÜİK dış ticaret rakamlarına bakıldığında ihracatçı firmalarda tamı tamına 12 binlik bir geri çekilme yaşandığını gördük. Mobilya, beyaz eşya tarafında ithalatçı konuma geçiyoruz çağrıları yapan birçok da sektör temsilcimiz vardı. Peki Denizli tarafında böyle bir tablo var mı? Siz bu performansı nasıl yorumluyorsunuz?
0: Öncelikle Denizli ihracatı Türkiye ihracatından bir miktar pozitif ayrışıyor. Evet. Bunda özellikle kablonun ve bakırın çok etkisi var. Yani emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisi var. Hem Türkiye genelinde hem de Denizli özelinde ihracat artışının en önemli kaynağı değer bazındaki artış. O da maliyet kaynaklı. Yoksa biz fiyatları artırıp da kar marjımızı yükselttiğimiz için değil. Oysa adet başına baktığımızda Türkiye ortalamasında %10'luk bir gerileme var ki aslına bakarsanız düşündürücü bir gerileme. Kapasite kullanım oranlarındaki düşüklüğü de bence bu açıklıyor. Denizli'deki ihracatçı sayısındaki azalmaya baktığımızda %4'le sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye ortalamasının yani pozitif olarak ihracatta bir miktar artışırken ihracatçı sayımızın azalmasında da pozitif yönde yine iyi bir şekilde ayrışıyoruz ama tabii gönül arzu eder ki ihracatçı sayımız artsın.
1: Ancak peki hangi ihracatçı olmak bir çok zor. Yaşanıyor sizce Süleyman Bey orada? Çünkü tekstil tarafı, mobilya ve beyaz eşya tarafında ithalatçı konuma bazı ülkelerden gelen taleplerden dolayı düşme riskiyle karşı karşıya izliyorlar. Sizin gözünüze çarpan sektörler var mı bu alanda?
0: Denizli yerelinde tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörü kapanan veyahut da azalan ihracatçıların sektör anlamında başında geliyor. Pozitif ayrışan da makine tarım ve özellikle bakır ve kablo sektörümüz. Türkiye geneline baktığımızda da durum çok farklı değil. Ben şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum. Yani özellikle birkaç sektörde ayakkabı, mobilya ve hazır giyim konfeksiyon sektöründe gerçekten de yani dış ticaret açığımızda aslında ihracatı konuşurken ihracatın ithalatı karşılama oranını da konuşmamız lazım. Dış ticaret açığını da konuşmamız lazım. O konuda yıllık 100 milyar dolarlık yönetmemiz gereken bir rakam var ki hiç de az bir rakam değil ki turizm gelirleri de ayrı bir soru işareti olmaya başladı bugünlerde. Ben birkaç sektör buraya gelmeden önce bir baktım özellikle çok dikkatimi çekti. Mesela son 5 yıl içerisinde ayakkabı ithalatımız 600 milyon dolarlardan 1,5 milyar dolarlara çıkmış. Mobilyadaki durum daha da ilginç. Yine o da aynı şekilde 500-600 milyon dolarlardan 1,5-2 milyar dolarlara çıkmış. Yani %200'lük %300'lük artışlar var. Ama en endişe verici ve düşündürücü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2021 yılında 2 milyar doların altında ithalat yaparken 2025 yılı sonu itibariyle 5 milyar dolara yakın ithalat yapar hale gelmiş. Bu da aslına bakarsanız izlenen kur politikasının 3 yılı aşan süreden beri izlenen kur politikasının bir neticesi. İhracatçı yani Türkiye özellikle hazır giyim konfeksiyon tekstil merkezi olarak bilinen bir ülke hızla ithalat, daha çok ithalat yapar hale gelmiş. Bu da insanların ihracatçı olmaktansa son zamanlarda ithalata yönelmesinin hem bir göstergesi hem de açıklaması aslında.
1: Peki atıl kapasite tarafından sizinle bu konuyu devam ettirirsek orada ne kadarlık bir boyutta Denizli piyasasında bir hacim var? Çünkü son zamanda finansman erişimi evet bir sorun diye konuşuluyor sektörde. Fakat diğer taraftan atıl kapasitenin de oldukça yükseldiği bir ortamdan da geçiyoruz. Denizli tarafında aynı performans ve böyle büyük bir tablo var mı?
0: Bizdeki ortalama %78'lerde. Yani yine sektörel olarak ayrışıyor. Negatif ayrışanlar var,
1: kapasite
0: pozitif ayrışanlar var.
1: Kapasite kullanımı oranı.
0: Yani fakat işte Ağustos ayındaki veriler biraz umut verse de mesela sadece ihracatı değil, kapasiteyi konuştuğumuz için iç piyasaya da dikkate almak lazım. Okulların açıldığı dönem önemli bir parakende için çok önemli bir fırsattır. Bayramlar, okul açılmalarının dönemleri. Ancak çok büyük oyunculardan duyduğum hem de çok sıcak bir veri dün konuştuk daha. Bu Ağustos 15 ile Eylül 15 arası altın dönem dedikleri dönemin çok zayıf geçtiği, parakendede de satışların çok düşük olduğu, bu yüzden de kapasite kullanım oranlarında bir artış yaşanmadığı ve yaşanmayacağı konuda bir bilgi aldım. Aynı şekilde ihracatta da bizim altın dönemimiz geliyor, Christmas.
1: Evet.
0: Christmas'ta da 15 Eylül 15 Kasım arası dönemin çok yoğun geçmesi gerekiyor. Ancak henüz daha o yoğunlukla ilgili çok büyük sinyaller alınmış değil. Bugünlerde olur umarım diye düşünüyorum. Bence atıl kapasite bir süre daha böyle giderse artmaya devam edebilir. Bu yüzden de stratejik küçülmeler görüyoruz. İstemesek de bazı konkordatalar görüyoruz. Zaten konkordata demişken şunu da altını çizmek istiyorum. Hazır yayında fırsat bulmuşken. Zararına satış yapan ihracatçılarımız var dedik. Zararına satış yapan imalatçılarımız var dedik. Belli bir dönem zarar edebilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız zaten bunu göze alıyorsunuz demektir. Ancak bana göre firmalar işi gerçekten zor duruma sokan nakit akışını yönetememek, finansa erişimin gittikçe zorlaşması, pahalılaşması, bence artık sadece bilançoların zarar olmasından daha çok nakit akışını yönetemez hale getirdik, geliyor. Bu da çok endişe verici bir durum.
1: Bir konu diyorsunuz. Evet. Süleyman Kocasar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
12: Öncelikli yayın.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Dün olduğu gibi bugün de Akıllı Para'da ve Finans Merkezi'nde bir aksilik olmazsa siz değerli izleyicilerimizin huzurunda günün ve içinde bulunduğumuz zaman diliminin gelişmelerini siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışacağım. Hepimizin malumu bugün kanalımızda Bloomberg KT farkıyla Bakan Mehmet Şimşek röportajı vardı ama içeride özellikle hisse senedi piyasaları başta olmak üzere rakamlar herkesin tahmin ediyorum ki gününün tam merkezinde yer alıyor. Hızlıca bir haritamıza bakalım. İçeriyle ilgili bol bol detaya değineceğim. Dışarıya baktığımızda oldukça pozitif bir havanın bugün Avrupa hisse senedi endekslerine yansıdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ana endekslerde özellikle Kakan'ın öne çıkıyor ama kuzeyde özellikle Helsinki ve Stockholm'un pozitif ayrıştığı bir gün. Bunun haricinde ana endekslerde DAX'ın geride kaldığını görsek de özellikle Doğu Avrupa'ya ve Orta Avrupa'ya geçtiğimizde düşen endeksler var. Bir tanesi de Romanya ama tabii ki herkesin radarında olan aslında biraz daha Avrupa'nın güneyine biraz daha doğuya doğru gittiğimizde gördüğümüz Anadolu. Burada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksini görüyorsunuz. Her Akıllı Para'da hemen hemen gördüğünüz bu harita detayında %5'in üzerinde düşen bir BIST 100 endeksi görüyoruz. Bununla beraber hacme baktığımda şu an itibariyle 174 milyar TL'lik bir hacim var. 13.860 puanlı seviyelerden açtık günü. Şu an içinde bulunduğumuz seviyede kabaca 13.100'ler. Bu aşağı yukarı günlük değişim açısından baktığımızda bir yere kadar sert düşüp daha sonra sabit devam ettiğini görüyorsunuz. Aslında bugünün tarihe geçtiğini herhalde saat 15.16 itibariyle de 16 Eylül 2026'nın söyleyebiliriz. Aslında her Eylül ayında neredeyse benim eğer hafızam beni yanıltmıyorsa böyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Sadece BIST 100 ekseninde de değil. Ekranda şu an banka, sanayi ve mali endeksleri de görür vaziyetteyiz. Temel olarak endekslere baktığımda BIST 30'da %4,93'lük, bankacılıkta %6,45'lik, sanayide %5,42'lik, ulaştırmada da %3,87'lik gün bazında aşağı yönde bir seyir var. Aslında bu konuyla ilgili son bir aydır belki de yaz başından itibaren gündemde olan hisse senedi piyasalarıyla ilgili gelişmeler, adımlar ve ardından da fon piyasasıyla ilgili gelişmeler, adımlar ve bunların sonuçlarını görür vaziyetteyiz. İşin içerisine uluslararası bir takım norm ve düzenlemelerin de dahil olduğu. Bakalım haftayı, bugünü nasıl tamamlayacağız? Diğer detaylara bakacak olursak da dolar TL'de 45-65 seviyesinin üzerindeyiz. Ekranda da görebileceğiniz üzere euro TL'de 56-17 seviyesinin üzerine geldik. Bununla beraber CDS'imiz dün 230'u aşmıştı. Bugün 231 seviyesinin üzerinde. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimiz yükseliyor diyorum. Her pazartesinden itibaren her Akıllı Para'da bugün de yükselişlerini sürdürüyorlar. 2 yıllıkta %40,73'ü, 10 yıllıkta da %35,30 seviyesini Türkiye'nin gösterge tahvil faizlerinde görüyorum ekranda. Borsa ile ilgili şu detayı da atlamayalım efendim. Bir aylık süreç zarfında baz alacak olursak kabaca BIST 100'ün %7, BIST 30'un %1,40, bankacılığın %4,20, sanayinin %5,30 düştüğünü görüyoruz. Bununla beraber ulaştırma %14,5'luk aylık bazda düşüş kaydetmiş vaziyette. Sene başından itibaren bankacılık %8,5'un üzerinde, ulaştırmada da %6,30'un üzerinde düşüş gösterir durumda. Sanayi %31'in üzerinde yükselmiş. BIST 100'de %17'ler civarında, BIST 30'da 29,30'lar civarında. Bunların kabaca bugünkü düşüşleri düşünüyoruz ama haftalık bazda da, geçtiğimiz haftada çünkü yanılmıyorsam söylemiştim, değişimleri de oldukça içinden geçtiğimiz bu zaman dilimde endekslere yansıyan hisse senedi fiyatlarındaki değişimi net biçimde ortaya koyar durumda. Dışarıdaki diğer detaylara baktığımızda halen 105 dolarında üzerinde bir Brent petrol görüyoruz. 107 dolar.

0: doğru yakınsıyor şu an. Bugün düşüşte %1,5'luk. WTI'de de 103,5 doların üzerindeyiz. O %2'den fazla düşmüş vaziyette. Ons altın tekrar 4350 dolara doğru gelmeye çalışıyor. %1'in üzerinde yükselişe şu an. Gümüşte de 64,5 doların üzerindeyiz. O da %1,5'a yakın yükselir vaziyette. Bakırı da dün sert yönde aşağı yönde hareket görmüştük. Bugün bir miktar toparlanma çabasında. Burada da yıllık bazda, yılbaşından itibaren daha doğrusu %13'ten fazla yükseliş var. Altını çizelim. Aynı görünüm yılbaşından itibaren altına %0,50 yukarı, gümüşte de %10'a yakın aşağı. Bu aslında birlikte söyleyince daha anlamlı oluyor. Bitcoin'de toparlanma çabası 76 bin doların üzerinde duruyor ama cılız bir yükselişte. Spot dolar endeksi 99,5'tan tekrar yüzlere doğru hareketlendi. ABD tahvil faizlerinde radarımızda 10 yıllıklar var. Burada 10 yıllıkların 5 seviyelerini ve üzerini konuşmuştuk çok kısa zaman dilimi içerisinde bu hafta ve şu an itibariyle %4,97'lerde. Ama açıkçası burada bir miktar daha bu konuyu dün de söylemiştim. Yakından takip edeceğimiz süreç şöyle kolay kolay bitecek gibi değil. Bu kadar hızlı piyasa özeti geçtim. Bugün anlamlı olacağını düşünüyorum. Robert Shiller'ın toplum ve iyi finans alıntısını yapacağım. Finans yalnızca para kazanmakla ilgili değil, derin amaçlara ulaşmak ve emeğin meyvelerini korumakla ilgili, sorumluluk ve emanetçilikle ilgilidir. Dolayısıyla iyi toplumu gerçekleştirmekle ilgilidir diye. Tabii piyasa bakış açısıyla Robert Shiller ama iyi toplum burada yalnız zenginlerin para kazandığı bir zemin değildir diye çokça vurgusu vardır. Bunu hatırlatmakta fayda var günümüz dünyası ve Türkiye'si için diyelim ve gidelim Paribu'ya. Paribu Araştırma ve Raporlama Bilim Yöneticisi Emirhan Erdoğan, onun notlarını alalım. Emirhan hoş geldin, neler var notlarında?
1: Teşekkürler, hoş bulduk Çağlar Kuzlukluoğlu, iyi yayınlar diyorum öncelikle. Aylardır bahsettiğimiz o önemli oylama dün gerçekleşti. Dijital varlık sektörünü düzenlemeyi amaçlayan dönüm noktası niteliğindeki Clarity Act, ABD Senatosu'ndaki o usul oylamasında 49'a karşı 50 oyla reddedildi. Hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin muhalefetiyle sonuçlandı oylama ve büyük ölçüde Başkan Trump'ın kripto varlıkları ile ilgili etik endişelere bağlandı bu olumsuz sonuç. Şimdi tabii yeni yol haritası merak ediliyor. SEC ve CFTC kendi içlerinde regülasyonlarını yaparak ilerlemeleri beklenen kurumlar. SEC bazı adımlar atmaya başladı bile, yatırım danışmanlarının kripto varlık saklaması için yeni bir çerçeve hazırlıyor. Yeni düzenleme eyalet lisanslı trust şirketlerinin de saklama hizmeti vermesinin önünü açacak. Tabii piyasanın tepkisi negatif oldu. Bitcoin öncülüğünde tüm kripto varlık piyasası oylamanın ardından düşüşe geçti. Yaklaşık %2 gibi bir düşüş söz konusuydu Bitcoin'de. Bugün sizin de aktardığınız üzere toparlanma çabası var. Fakat kripto varlıklarla ilgili hisse senetleri %10'dan fazla düştü. Orada daha sert kayıplar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde de 30 Ocak'tan bu yana günlük en büyük çıkış gerçekleşti. 592 milyon dolarlık net çıkışta. Öte yandan analistler de uzun vadede Bitcoin için yapısal bir sorun olmadığı görüşünü paylaşıyor. Az önce de aktardığım üzere zaten regülasyona dair gelişmeler sadece bu oylamayla sınırlı değildi. Daha hem senatonun gündeminde farklı farklı gündemler var kriptoya dair, dijital varlıklara dair, hem de SEC ve CFTC bazı adımlar atacak, bunu görüşüyorlar. Son haberi kendimizden vermek isterim. USDC'nin ihraççısı Circle tarafından geliştirilen açık katman bir blok zincir ağı ARK bugün ana ağında yayına giriyor. Biz de Paribu olarak ARK'ın küresel lansman partnerleri arasında yer alıyoruz ve partnerlik kapsamında Paribu'da ARK üzerinden USDC yatırma ve çekme işlemleri blok zincirin ana ağdaki ilk gününden itibaren destekleniyor. Ayrıca Paribu Custody'de ARK'ı ilk günden itibaren destekleyen kurumsal kripto varlık saklama hizmeti sağlayıcıları arasında yerini alıyor. Stabil kripto varlıklar, tokenlaştırılmış varlıklar ve programlanabilir Bitcoin gibi olanaklarla ARK ağı stabil kripto varlık transferlerinin ötesine geçiyor. Sık sık bahsediyoruz bu geleneksel finansla DeFi'nin birleşiminden. Ve lansman itibarıyla da lending borrowing, zincir üstü döviz işlemleri, ödeme, tokenlaştırılmış varlık piyasaları gibi yetenekler de devreye alınıyor. Bu da Paribu'nun da teknolojik kapasitesini hem de küresel görünürlüğünü göstermesi açısından önemli bir gelişmeydi bizim açımızdan da. Bu şekilde sözlerimizi noktalayalım. Söz yeniden sizde Çağlar Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de Paribu ve Araştırma Bilimi Yöneticisi, Araştırma ve Raporlama Bilimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Kısa bir araya gidelim şimdi, ardından Doktor Tolga Dağlaroğlu bizlerle olacak, yayında bekleriz.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu'na hoş geldin diyeceğiz. Ama bir son dakika var. ABD Enerji Bakanı Wright, ABD sadece ham petrolü değil, rafine ürünleri de destekleyecek şeklinde. Biz aradayken de Venezuela ile ilgili bir son dakika var. Eğer değişirse gözü ekranda olmayan değerli izleyicilerimiz için onu da sesli olarak ifade edeyim. Ama öncelikle Tolga hocamıza hoş geldin. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar Bey.
1: Şimdi hocam alıntı yapmayı, referans yapmayı vesaireyi sadece biz de değil toplumlar pek sevmiyor. Çünkü anlık artık olan şeye dönük reaksiyon, duygularımız bunlar ön planda ama siz kulak verebildiniz mi bilmiyorum. Araya gitmeden önce bugün biz sizle de uzun uzun Borsa İstanbul konuşacağız. Tercihim bu yönde benim. Siz de uygun görürseniz. Bir Robert Shiller alıntısı yaptım. Aslında benim talebeliğimde özellikle üzerinde çokça durulurdu ki sizinle de önceki sohbetlerimizde çok konuştuk. Bir aslında ana akım ekonomi ve finans eğitimi veriliyor Türkiye ve dünya üniversitelerinde. Burada tabii piyasa işin merkezinde ekonomi diye anladığımız şey. Schiller alıntısında da mealen aslında o Finans ve İyi Toplum kitabında şunu söylüyor. Bunu illa birilerinin oyuncağı haline getirmeyin. Bu toplumun istifade ettiği bir amaç değil araçtır diyor. Bu söz sadece şu an Borsa İstanbul için değil, tekrar piyasaların, piyasa yapıcının, kural koyucunun hatırlaması gereken bir şey mi?
2: Aslında Çağlar Bey çok güzel söylüyorsunuz. Biz bunu dönem dönem yaşıyoruz. Yani 2007-2009 global finansal krizinden önce işte yaşanan o global savings glut dediğimiz ama o risk taking kanalını arttıran mekanizma. İşte 2001 krizinden önce Türkiye'de. Aslında şimdi de benzerini yaşıyor özellikle dünya borsaları başta ABD olmak üzere tahvil piyasası da o şekilde. Yani bu uzun bir dönem beraberinde riskleri oluşturuyor. Dün Wall Street Journal'da vardı tahvil piyasasında sizinle konuştuğumuz hep konu hedge fundlarının payının artması bunun ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğine dair. Maalesef ne kadar iyi regülasyon yaparsanız yapın piyasa bir şekilde mühendislik yoluyla kendi yolunu buluyor açıkçası.
1: Evet biz konuşurken bu arada bankacılık endeksinde şu an terminalde gördüğüm %6,90'lık düşüş var ama tahminimce %7'yi bir anlığına aşmıştı. ABD'den de veriler ve haber akışları gelmeye devam ediyor. Kaldığımız yerden Borsa İstanbul'la ilgili devam edecek olursak hocam aslında yani ben 2021 yılının tam bu zamanlarında kanaldaki ekibimize dahil oldum. Herhalde anımsadığım hiçbir Eylül'ü Borsa İstanbul nezdinde özellikle konuşacak olursak sakin geçirmedik. Yani bu sene işte Eylül'ü atlattık diye bir durum yoktu. Geçtiğimiz Eylül'den itibaren düşünecek olursak özellikle yaz aylarının başında fonlarla ilgili düzenleme ve hisse senetlerindeki fiyat oluşumları ile ilgili bir takım haberler düşmüştü önümüze. İçerisinde MSCI'ın da olduğu yazı bir şekilde bir takım düzenleme ve adımlarla geçirdik ama bunun olacağı bekleniyordu diyebilir miyiz? Sağlıklı mıdır böyle Borsa İstanbul'da bu hareketleri görmek? Eylül vurgusu yaptım ama her Eylül'de böyle sert hareketler gördük. Ama tabii zamana yayılan da yukarı yönlü aslında sert hareketlilikler de Borsa İstanbul'un bir nevi yıllık ritüeli oldu. Ne dersiniz bu duruma?
2: Ya aslında baktığımızda Çağlar Bey temel problem şu 2020'den sonra finansal koşulların özellikle Türkiye'de sıkılaşmasıyla beraber yani artan faiz maliyetlerinin beraber Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Nakit sıkıntısı çeken firmalar halka arz edildi. Yani halka arz seferberliği dendi ama yani ben sizin kanalınızda veya başka kanallarda ismini bilmediğim firmaların reklamı çıkmaya başladığını diyorum ki kesin halka arz edilecek. Yani halka arz öncesi bir reklam. Yani bir kere buranın da bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani burada da bir önemli bir sorun var. Yani belli ölçekte firmaların halka ya daha doğrusu ölçekten kastettiğimiz Gerçekten ekonomiye kaynak sağlayabilecek, ekonomi üretim gücünü artırabilecek, ihracatı, kadın istihdamını, yeşil dönüşümü sağlayabilecek şekilde firmaların halka arz edilmesi gerekiyor. Yani buraya da bence bir düzenleme yapılması gerekiyor. Dolayısıyla evet, yani çok sıkıntılı bir süreç bu yeni getirilen düzenlemeler. Çok yakından, yani hukukçu olmadığım için çok yakından içeriğini bilemiyorum ama işte sizler de paylaşıyorsunuz yani. Bir firmanın değeri 3-4 bankanın değerini aşmış durumdaydı. Yani dolayısıyla bu süreç sancılı bir süreç olacak ama uzun vadede baktığımızda daha iyi işleyen, sağlıklı özel sektörü kaynak yaratan bir sermaye piyasası açısından aslında kaçınılmaz gibi gözüküyor bu tür düzenlemeler, bu tür can yakıcı düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu görüyoruz.
1: Peki bizim aslında özellikle işletme iktisattan ziyade sizinle de yine konuşmuştuk. Daha spesifik bölümler, benim de mezun olduğum onun da daha spesifik çıktı ama uluslararası finans gibi, bankacılık finans gibi bölümler var. Onların özellikle ders dönemleri içerisinde alınan derslerde bu finansal piyasalardaki bilhassa ister krizlere yol açan ya da isterse büyük iflaslara yol açan böyle hareketlilikler, bir takım örnekler vardır. Benim projem mesela Alman şirketi Metal Gesellschaft'ı. En bileni Barings Bank vardır. Enron vardır zaten, özellikle asimetrik bilgi vesaireyle ilgili. Bu kadar vaka analizi vesaire var. Kural koyucu uluslararası ya da ulusal birçok örnek var. Ülkemizde mesela tahvil tarafıyla ilgili en çok derslerde anlatılan Demirbank mevzusu vardır. Tamam, finansal ürünler, finansal piyasalar gelişiyor, genişliyor, topluma daha da nüfuz etmeye başlıyor ama hep yapa yapa mı öğreneceğiz? Yani olmadan önüne geçilemiyor mu bunların?
2: Ya aslında Çağlar Bey, şu yani CFA sınavları var, çok iyi biliyorsunuz. Yani bizdeki, yani Türkiye'deki SPL'nin sermaye piyasası lisanslamasının uluslararası sınavı. Yani burada bütün adayların en zorlandığı, sınavın en zor kısmı etik kısmı. Yani etik. Şimdi diyeceksiniz ki ne var etikte? Yani aslında etik çok önemli. Yani bizde de açıkçası finansal piyasalarda bu anlamda etiğin oluşturulması gerekiyor. Yani yoksa dediğimiz gibi bunun önünü alamazsınız. Yani evet, dediğimiz gibi finans mühendisliği bunun bir şekilde önüne geçiyor. Yani bir şekilde kendine özellikle faizlerin düşük kaldığı dönemlerde veya yüksek kaldığı dönemlerde alternatif getiri aramak için, çünkü buna göre bonuslar, primler belirleniyor. Buna göre fon yöneticilerinin yıl sonu alacağı bonuslar belirleniyor. Bu da dolayısıyla o hep risk taking kanalını hep yatırımcı arar pozisyonda. Yani dolayısıyla burada etiğin önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki özellikle Türkiye'de sermaye piyasaları 80'lerden sonra, aslında bu yakın tarihimizle ilgili sadece Türkiye ekseninde de değil, gelişen ülkelerin tamamını, ki gelişen ülkeler sınıflandırması da 80'leri işaret eder başlangıcı itibariyle. Daha da toplumların finansallaşması vesairesi, buna müspet ya da menfi bakanlar var. Ama bakış açılarımızdan farklı olarak söylüyorum. Bir aslında ne diyelim, toplumsal değişimi de beraberinde getirdi. Mesela yatırımcı sayılarıyla övünülüyor, fon piyasasında yer alan yatırımcı sayısı, özellikle bireysel yatırımcı sayısı ile ilgili konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye de baktığımızda, dünyaya da ya da Güney Kore'ye de baktığımızda aklıma gelenler, burada da sizinle yine dönem dönem değindiğimiz o küresel servet ve gelir dağılımının bir adeta kopyası olarak bakiyeler arasında çok büyük uçurumlar olduğunu görüyoruz. Yani milyonların toplam elinde tuttuğu varlık ya da fon sepeti miktarıyla biz belki 3-5 kişiyi, yeri geliyor 50-100 kişiyi falan kıyaslıyoruz. Bu durum Amerika'da da böyle. Çünkü zaten gelir ve serveti dengesizliğini ortaya koyan rakamların içerisinde menkul kıymetlerin çok ciddi de hesaplamada payı var. Yani burada biz istediğimiz kadar konuşalım, ana akım dünyadaki anlayışta buna dönük bir değiştirme algısı da mı yok? Dün mesela bir haber vardı, muhakkak siz de okumuşsunuzdur. Trump'ın ikinci döneminde para yöneticileri binlerle ifade eden işlem yapmış ve zaten yanlış hatırlamıyorsam serveti de 3'e 3,5'a falan katladı.
2: Yani evet, hani dediğimiz gibi zaten Yani Trump'a yakın olmak, yani Trump'tan haber, işte bu özellikle İran Savaşı sırasında haberlere çıktı. Yani atacağı işte, yani bir açıklama yapıyor, kripto paralar uçuyor, bir açıklama yapıyor, benzin, petrol üreticilerin hisse senetleri artıyor.

0: Yani işte hep konuştuğumuz gibi çok etik mi derseniz değil açıkçası. Çünkü yani bir noktada hani içeriden öğrenenlerin bilgisi, yani Trump'a yakın olan kişiler bu haberi önceden aldıklarında hani kendi platformuna getirmeye çalıştığı erken üye olursanız erken bildirim, yani oradan atacağı belki bir paylaşım. Atıyorum siz 15 dakika önce öğrendiğinizde ona göre piyasada pozisyon aldığınızda çok farklı rakamlar kazanabileceksiniz veya tam tersine kaybedecekken belki satışa geçeceksiniz. Yani dediğimiz gibi açıkçası biraz etik tarafı sorgulamak gerekiyor. Etik kuralların daha sert, katı olması gerekiyor. Yani burada dediğimiz gibi insanoğlu, onun haricinde yani ne kadar düzenleme yaparsanız yapın mutlaka finansal piyasalardaki ürünlerin de çeşitlenmesiyle beraber mutlaka kendine bir yol buluyor. Yani o risk alma kanalını her zaman açık tutuyor.
1: Peki akşam Fed var. O tarafa doğru geçecek olursak da tarihte herhalde yanılmıyorsam en son 2008'de bu kadar Fed'in ne yapacağı ile ilgili böyle kalıp bir malumatı varken piyasanın, otoritelerin vesairenin bir kere tersini yapmış yakın tarihte. Bunu canlı görüyor musunuz ihtimal olarak? Hazır bu kadar Trump ve etrafından örnek vermeye başlamışken.
0: Valla Çağlar Bey, açıkçası baktığımızda evet piyasa %90 oranında fiyatlıyor. Ben burada önemli olanın evet forward guidance kaldırdı ama hangi çekirdek tarafına bakacağız? Bu hafta IMF'den çok güzel bir blog yazısı çıktı. Onunla bağlantılı olarak da yaklaşık bir 15 sayfalık not çıktı. Yani merkez bankaları iletişim kurarken çekirdek, enflasyon hangisini kullanacağını iyi karar vermeli. Şöyle basit bir çalışma yaptım Çağlar Bey, onu sizinle paylaşmak isterim. Jackson Hole'dan sonra Fed yetkililerinin, Fed guvernörlerinin yapmış olduğu konuşmalarda dikkat çektikleri çekirdek enflasyon büyüklükleri. Bakın, Market Based Core PCE deflatörü %3. Dallas Fed Trimming 2.3. Core PCE 3.5, 6 aylık yıllıklandırılmış. Core CPI 2.4, yine 6 aylık yıllıklandırılmış. Core PCI 3.0, 6 aylık yıllık. Core CPI 1.6, 6 aylık yıllıklandırılmış. Yani Jackson Hole'dan bu yana Fed yetkililerin yapmış oldukları söylemde bunlar onların kullandığı. Yani bir tanesi çıkıyor diyor ki core PCE hala yüksek veya işte 6 aylık çekirdek enflasyon gelişmeleri olumlu gibi. Yani şimdi buraya baktığımızda 5-6 tane çekirdek enflasyon şeyi var. Yani piyasanın aslında kafası biraz bundan dolayı da karıştı. Yani hangisine göre piyasa nasıl yön alacak? O işte para politikasında Hall of Mirror dediğimiz, yani piyasaların reaksiyon fonksiyonuyla, yani baktıkları aynayla Fed'in baktığı ayna aynı değil. Aynı olması beklenemez. Piyasanın konsiyonları daha farklı olabilir ama en azından burada bir yakınsama beklenmesi gerekiyor. Yani atılan adımlar çok karışık. Bassett diyor ki 6 milyar dolarlık alıma başladım. Zaten Fed ayda 19 milyar dolarlık uzun vadeli tahvilleri azaltıyor. Yani bir tanesi 6 milyar ben tahvil alacağım diyor, buyback yapacağım diyor hazine. Zaten Fed elindeki uzun vadeli tahvilleri, yani Bassett'in aldığı tahvilleri 19 milyar dolar satıyor. Yani burada bir kafa karışıklığı var. Bir diğer önemli problem de aslında bizim sizinle hep konuştuğumuz gibi 2000'lerde Türkiye'de yaşadığımız problem. Para ve maliye politikaları arasındaki uyumun olmaması. Yani hazine uzun vadeli faiz oranlarını düşürebilmek için kısa vadeli tahvil ihracını arttırıyor. Yaklaşık %60'a gelmiş vaziyette uzun vadeli faizleri düşürebilmek için. Dolayısıyla bu da açıkçası Fed'in almış olduğu kararları karmaşıklaştırıyor. Yani bir aralarında uyum yok. Yani o hazinenin uygulamış olduğu aktif treasury insurance politikası Fed'in para politikasıyla çelişiyor. Dolayısıyla o hep konuştuğumuz gibi getiri eğrisinin uzun kısmı risk primi bunu fiyatlıyor. Yani long end işte o bizim mali baskınlık dediğimiz bu problemi fiyatlıyor. Ya yani dolayısıyla nasıl bir mesaj verecek, ama ben en azından piyasanın forward guidance kalktıysa çekirdek enflasyonla ilgili yönlendirmesinin daha net olmasını bekliyorum.
1: Peki burada teamülün dışına çıkmaya artık ABD siyaseti başta olmak üzere birçok zeminde alıştık ama artık merkez bankacılığı ya da ekonomi yönetimi ekseninde de böyle şeyler duyabiliyoruz ki Bessent bunun önemli bence ileride eğer tarihsel arkeolojisi yapılırsa sembollerinden vakalarından biri olacak. Böyle çizginin dışına çıkacak şekilde bir şeyler söylemesi ya da yapması söz konusu mu sizce? Borşu ve Fed'i
0: Valla
1: kastediyorum.
0: Çağlar Bey, aynen. Çağlar Bey bir kere borç arttırmak durumunda. Yani bunun başka yolu yok. Yani

0: maliyeti ve maksimum istihdam. Bir de aslında üçüncü bir mandate geldi. O da Trump Happy mandate. Yani bir noktada da hem Bessette yani hazine sekreteri hem de Fed başkanı yani Trump'ı mutlu edecek adımlar da atmak durumunda. Çünkü dediğimiz gibi yaklaşan bir seçimler var. Bu hafta CNN'de bir geçtiğimiz hafta CNN bir anket yayınladı. Ben onu da sosyal medyada paylaştım. Onlarca araştırma kuruluşu ABD-İran savaşını onaylıyor musunuz? İçinde Reuters de var, siz de varsınız, CNN de var, CNBC var, Ipsos var. Yani University of Michigan var. Hiçbirinde, anketin hiçbirinde Trump'ın ABD-İran savaşını onaylayanların oranı %35'i geçmiyor. Hiçbirinde. %30, %33 bandında. Yani hepsinde daha doğrusu. Bu aralıkta. Ya dolayısıyla böyle bir ortamda yaklaşan seçimler işte artan dizel maliyetleri, taşımacılık burada market fiyatları. Yine bu hafta Financial Times'ta vardı. ABD'nin en büyük marketlerinden bir tanesi Kroger. Onun açıklamaları var. Bu sene için müşteri sayımızda trafiğinde acayip bir azalma var. Bu sene ve önümüzdeki sene için rehberliği aşağı yönlü revize ediyoruz. İşte geçenlerde Target'ın bilançosu açıklandı. Son 7 yılın en düşük satışları söz konusu. Yani aslında bir noktada yavaşlayan da bir ekonomi var. Yani soft datalar aslında bunu da gösteriyor. Ya da gözlemler okuduğunuzda. Yani burası açıkçası atmış olacağı karar evet faiz arttırma yönünde atarsa bu piyasayı tatmin eder ama buradan Trump'tan gelecek açıklamalar nasıl olacak? Açıkçası sizin de altınızı çizmiş olduğunuz gibi son dönemlerin en önemli Fed toplantısı.
1: Evet,
0: en
1: zaten
0: kritik.
1: her günümüz her saatimiz salgın herhalde çok ciddi bir kırılma oldu. Çok kritik geçiyor. Klişe cümle gibi biz de ekranda kuruyoruz ama Fed toplantısı da kritik. Bizim içeride takip ettiğimiz piyasa görünümü de kritik. Çok teşekkür ediyoruz ekonomist doktor Tolga Dağlaroğlu'na. Bugün Bloomberg KT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in Bakan Şimşek'le olan röportajından kur ve dezenflasyon kısmı ile ilgili detaylı noktayı koyacağız şimdi akıllı paraya. Birazdan da saat 16'da tekrar finans merkezinde görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.
2: Bu sene enflasyon, tekrar söylüyorum, savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu bu sene için. Geçen sene 31 civarıydı, bir önceki sene 44, bir önceki sene 65. Yani dolayısıyla aslında ciddi bir enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Tekrar söyleyeyim, yani şu anda dünyada sadece enerjide değil, yani bütün emtialarda bir şok yaşanıyor. Çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hızda değil. Bunun da şimdi sebepleri netleşti. Şimdi sorunuza esas geleyim. Biz artık bu ataleti şimdi net bir şekilde gördük. Ve o nedenle de önümüzdeki seneye ilişkin hedefleri piyasa şu anda öyle bakıyor. Eğer bu savaş devam etmezse tabii gelecek senede oldukça makul, gerçekçi bulunuyor. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Zaten vatandaşımız bunu istiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Onun için efendim işte yeni hedefler, işte siz bahsettiğiniz için söylüyorum. Aslında seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın, ki şu anda hissediyor, çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması. Onun için bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır. Ve biz bu konuda maliye politikası alanında, diğer alanda en güçlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Ama dünyanın şartları bazen bu tür şeylerde gecikmeler ya hedeflerin

hedeflere ulaşmada gecikme yaratabiliyor. Kur rejimi yani Türkiye'de normalde olması gereken dalgalı kur rejimi. Çünkü dalgalı kur rejimleri şokları absorbe etmenize, şoklara karşı yani doğru tepki vermenize zemin hazırlar. Dolayısıyla biz idealin bu olduğunu söyledik bir soruya cevaben. Ama kur rejiminin iyi işleyebilmesi için, bu arada kur rejiminin günübirlik işlemesi Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu. Yani dolayısıyla yani günlük hareketler tamamen Merkez Bankası ama kur rejimi hükümetle ortak belirlenir. Şimdi burada esas konu şu, tek yönlü bir şey varsa, piyasa varsa o zaman yönetilen kur rejimiyle karşı karşıyasınız. Şimdi uzun bir süredir çalkantı dönemleri hariç genelde Türk lirasına rağbet var. Bırakırsanız piyasaya Türk lirası o dönemlerde aşırı değerlenir. Yok eğer piyasada olursanız o da yönetmeniz gerekiyor. Şimdi şartlar bunu gerektiriyor. Aslında ideal olarak yani enflasyonun şöyle söyleyeyim, tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil. Zamanı gelince bakarız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi başladı. Saat başıyla öne çıkanları siz değerli izleyicilerimize hızlıca aktarıp hemen Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir'e gideceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg KT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlamak üzere Bloomberg KT Habertürk ortak yayınına çıktı. Şimşek, enflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızda olmadığını söyledi. Şimşek bu durumun birçok iç ve dış faktörden kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca bu sene savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan aşağıda olurdu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde yaptığı konuşmada merkez bankalarının altın talebinin hala yüksek olduğunu belirtti. Karahan, küresel ekonomide son 20-30 yılda yaşanan entegrasyonun önemli kazanımlar sağladığını, ancak ekonomik ilişkilerin giderek jeopolitik rekabet unsuru haline gelmesiyle küreselleşmenin derinleşmesinin artık garanti olarak görülemeyeceğini söyledi. Konutta reel kayıp serisi 9. ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre bir önceki aya göre %0,9 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %23 oranında arttı. Reel olarak ise %6,5 oranında azaldı. Yeni kiracı endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,3 artarken bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak %26,4 oranında artmış, reel olarak ise %3,9 oranında azalmış oldu. Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül ayının ilk yarısında bir önceki ayın nihai endeksine göre %4,04 oranında azalarak 71,71 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı ve tüketim eğiliminde düşüş izlenirken 12 aylık beklentilerde hafif yukarı yönlü bir hareket görüldü. Mevcut durumdaki düşüşün en büyük nedeni tüketim eğilimindeki gerileme olarak öne çıktı. Son maddemizde İngiltere'den. İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon %3,1 oldu. Temmuz ayında yıllık enflasyon %2,9'du. Bloomberg ankette katılan ekonomistlerin beklentisi de yıllık enflasyonun %3,1'e çıkması yönündeydi. Ülkede aynı dönemde aylık enflasyon da %0,5'e yükseldi. Temmuz'da aylık enflasyon %0,3 idi. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun bu düzeye çıkması yönündeyken Ağustos'ta yıllık çekirdek enflasyon %2,6 ile beklentilere paralel geldi.

Hareketli dakikalar yaşıyoruz. 15.15'ten beri ekranlarda siz değerli izleyicilerimizin huzurundayım. Şu an itibariyle akıllı parada %7'yi bir anlığına geçtirdiğimiz bankacılık endeksindeki günlük yüzdelik bazda aşağı yönlü seyir %7,5'lara gelmiş vaziyette. %5'in üzerinde, hatta 6'lara yakın düşen bir BIST 100 ve BIST 30 görüyorum solumda. Sınayi'de %6,20'yi aşmış vaziyette günlük düşüş ve %5'lere yaklaşan da bir ulaştırma var. %4,90 şu andaki mevcut seviyeye kadarki düşüşü ulaştırmanın tüm detaylı detayları Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir'den dinleyeceğiz şimdi. Yatırım

0: Araştırma masasında Bloomberg ET araştırma eşi Mehmet Özdemir bizlerle. Kuşkusuz ki bugün tek bir gün değil, bugün birçok günü yaşıyoruz. Bu bir süreç ve bugün sonuçlarını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de belki bunları konuşmaya, yaşamaya, deneyimlemeye devam edeceğiz ama detaylar Mehmet Özdemir'de.
1: Evet Çağlar Bey, siz biraz önce Borsa İstanbul tarafındaki geri çekilmeden bahsettiniz ama belki şunu da eklemek lazım ki endeksin BIST 100 endeksinden bahsettiniz.

diyorum. Endekste devre kesicilerin çalışmasına yaklaşık binde bir, binde iki civarında bir oran kaldığını söyleyebiliriz. Keza %6 çerçevesinde ve ben evet bunu söylerken şu anda devre kesicilerin devreye girdiğini görüyoruz. Borsa İstanbul açısından, TL varlıklar açısından, özellikle hisseler açısından söylüyorum bunu. Biraz daha sancılı bir günün olduğunu söyleyelim. Ama hali hazırda bugüne kadar gelen süreçte de bugün haftanın ortasındayız. Haftanın üçüncü işlem günü. Diğer iki işlem günde de çok benzer tablolarla karşılaştığımızı, bunlardan tabii ki de kayıplar açısından daha hafif olanı söylüyorum ama yine satış eğiliminde olduğumuz bir çerçeveyi yakından takip ettik. Tabii şöyle bir aslında teknik indikatörlere baktığımız zaman da fiyat bazlı baktığımız zaman aşırı satış bölgelerine, satın bölgelerine doğru geldiğimizi söylemek mümkün. Ama hali hazırda bunun bir gösterge olup olmayacağını ya da bir dönüş sinyali olup olmayacağını o tarafta yakından takip ediyor olacağız. Ama şunu söyleyelim ki 14.000 seviyesinin altındaki satış baskısının bir miktar daha sertleştiği bir ortam var. Peki biz aslında son bir yıllık performansa baktığımızda birazdan tekrar günümüz problemlerine ya da günümüzde endeksin bir miktar daha sancılı geçen sürecinden bahsedeceğim. Ama ekranımız, grafiğimiz ekrana gelebilirse son bir yıllık performans bugünkü çalışan devre kesiciyle birlikte Borsa İstanbul'un bir yıllık dolar bazlı getirisinin tamamen silindiği anlamına geliyor ki biz şöyle bir ki ben biraz daha yukarısına mor renkte olan kısma şeyi koydum. MSCI gelişmekte olan ülke endekslerini koydum o tarafta. Ama orada hali hazırda dolar bazında %25'ler çerçevesinde son bir yıllık primler varken BIST 100'ün bir miktar daha o tarafta negatif ayrışmasının devam ettiğini görüyoruz. Şöyle bir özellikle dünkü teminat tamamlama çağrılarına baktığımız zaman orası da bir yükseliş eğilimindeydi ki hali hazırda aracı kurumlar bu teminatların ya pozisyonların kapatılması ya da tamamlanması yönünde bir özellikle aksiyon alıyorlar ve 819 milyon TL çerçevesinde bir teminat tamamlama tutarı karşıladık bugün. Yarın bunun bir miktar daha üzerinde bir teminat tamamlama çağrısı tutarı görme ihtimalimiz yüksek. Bunun da piyasada ekstra bir baskı unsuru oluşturduğunu söylemek mümkün. Ama zaten belki alt endeksler bazında neredeyse tüm endekslerin aşağı geldiği günde de 90 hissenin üzerinde BIST 100 hissesinin geriye çekildiği bir ortamı görmek mümkün oluyor. Yılbaşından bu yana aslında dolar bazlı getirilere baktığımız zaman ise Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinde ki bugün baskıyı o tarafta da sert bir şekilde hissediyoruz. %20 çerçevesine ulaştı BIST Bankacılık Endeksinin dolar bazlı götürüsü yılbaşından bu yana. Sanayi Endeksinde ise bir miktar daha hala sınırlı çift taneli %15'ler çerçevesinde primler görmek mümkün oluyor. Ama şöyle bir aslında genel çerçeveye son günlerde yaşananlara baktığımız zaman özellikle fonlara gelen yeni rehber ve düzenlemeler diyebiliriz. Fiili dolaşım oranlarının yeniden hesaplaması ve özellikle bazı portföy yönetim şirketlerinin bazı fonlarının temerrüte düşmesinin ardından bir miktar daha bu sürecin en azından hali hazırda son günlerde analistlerle portföy yönetim şirketlerinin temsilcileriyle görüştüğümüz süreç boyunca bir konsolidasyon süreci olarak adlandırıyorlardı. Fakat bu konsolidasyon sürecinin de bir miktar daha yüksek türbülanslı ve sancılı geçtiğini söylemek sanırım bugünkü fiyatlamayla mümkün olacak. Biz hali hazırda 13.000 seviyesinin 13.000 seviyesine kadar gerileyen rakamları yakından takip ederken aynı zamanda şöyle bir katkı baskı grafiğine baktığımız zaman da zaten ekrana biraz önce geldi. Hemen hemen ki 97 hissenin geriye çekildiği bir günden bahsediyoruz ki destek finans faktöringin 73 puanlık baskısını yakından takip ediyoruz. Taban hareketle birlikte TÜPRAŞ tarafı, Akbank, sanayiciler, banka hisseleri neredeyse çok ciddi sert değer kayıplarıyla buradan işlemden geçtiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Borsa İstanbul çerçevesi bugün bizim ana gündem maddemiz ama küresel tarafta da şöyle bir baktığımızda havanın aslında çok da kötü olmadığını görüyoruz ki bugün belki de çarşamba günü yani akşam 9 itibariyle Fed'in faiz kararını karşılayacağız. O tarafta hali hazırda beklentilerin neredeyse
neredeyse tamamı faiz artışı yönündeyken Fed'den bir faiz artışı neredeyse kesin ihtimalle piyasalarda fiyatlanmaya devam ederken başta ABD vadelileri olmak üzere Avrupa endekslerinde de pozitif görünümün genele yayılan bir özellikle fiyatlama olduğunu o tarafta yakından takip ediyoruz ama özellikle tahviller tarafında da en azından ABD 10 yıllık çerçevesinde de %5'in çok üzerine gitmediği ve bu

0: Oralarda bir miktar daha %5'in altında ve üstünde fiyatlandığını o tarafta yakından takip ediyoruz. Belki de değerli metaller çerçevesinde asıl takip edilen unsur ki bugün biz biraz önce ABD'den perakende satış verilerini aldık ve perakende satış verileri de beklentilerin üzerinde bir hızlanmaya işaret etti ABD tarafında. Bunun fiyatlar üzerinde çok ciddi bir etkisi olmadığını gördük. Altının fiyatını yakından takip etmek gerekirse de 4300 desteği emtia analistleri tarafından yakından takip ediliyordu. Şu an 4300 desteğinin bir miktar daha üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolayısıyla Ağustos başında gerçekleştirmiş olduğu o primlerin bir kısmını her ne kadar silse de altın 4000 doların üzerinde tutunmaya o tarafta da devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama bugünkü açıklamalar, özellikle Walsh'un açıklamaları, yakından takip edilecek riskli varlıklar açısından.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Bloomberg KTR Araştırma ismi Mete Özdemir'e detaylı, özellikle içeriye verdiği ağırlıkla sunmuş olduğu notlar için.

0: Vakit kaybetmeden notlarını almak üzere Bloomberg KT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçiköseoğlu'na gidiyoruz. Ceren sendeyiz.
1: Çağlar merhabalar. Avrupa borsalarıyla başlayalım. Endekslere baktığımız zaman bugün hem petrol fiyatlarının gevşemesi hem de tahvil piyasası üzerindeki baskının azalmasının etkisiyle Avrupa endeksleri 2 günlük düşüş serisini sonlandırarak bugün yükselişe geçti. Sektörel bazda bakacak olursak en hızlı yükselişin madencilik tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Onu kamu hizmetleri sektörü takip ediyor. Aynı zamanda bankacılık hisseleri üst üste 2 gün değer kaybetmişti. Özellikle dün Bank of America CEO'sundan işlem gelirleri yavaşlama uyarısı etkili olmuştu bankacılık hisselerinde yaşanan düşüşte. Fakat bugün JP Morgan'ın 3. çeyrek işlem gelirleri ve yatırımcı gelirlerinde artış beklediğini açıklamasıyla beraber bankacılık hisseleri yeniden yükselişe geçmiş durumda. Otomotiv tarafı bugün zayıf seyrediyor. Otomotiv sektöründe yaklaşık %1'e yakın bir düşüş var. Diğer tarafta veriler cephesinde İngiltere'den enflasyon verisini aldık. Yarın açıklanacak İngiltere Merkez Bankası kararı öncesi bu veri kritikti. Enerji fiyatlarında yaşanan artış kaynaklı enflasyon bir miktar hızlandı fakat yine de beklentilerin altında kaldı. 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ağustos ayında enflasyon %3.1 ile %2.9'u bir önceki ay bir miktar hızlandığını gördük. Özellikle burada ulaştırma maliyetleri, motor yakıtı fiyatlarında yaşanan artış etkili oldu. Mesela 2022 yılından bu yana İngiltere'de sürücüler en yüksek maliyetlerle karşı karşıya. Önümüzdeki günlerde de artık önümüzdeki aydan itibaren enerji faturalarında yaklaşık %25'lik bir artış beklentisi var. Bloomberg ekonomistleri tahminlerinde revizyona gittiler. TÜFE'nin önümüzdeki aylarda %4'ün üzerine çıkarak yeni bir zirve yapmasını bekliyorlar. Diğer tarafta Avrupa Birliği Kanada ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den gelen açıklamaları takip ettik. Von der Leyen bugünkü açıklamasında Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması önerisinde bulundu. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında Kanada'ya Avrupa Birliği'nin özel bir statü vereceği anlamına geliyor. Von der Leyen bu konuşmayı yaptığı salonda Kanada Başbakanı Mark Carney de vardı. Von der Leyen tabii Kanada ile belli başlı sektörlerde işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Mesela imalat, enerji, teknoloji ve savunma gibi sektörlerin öne çıktığını söyledi bugünkü açıklamasında. Burada Mark Carney'in öncelikleri biraz daha farklı. Çünkü onun şu anda önceliği yarım kalan Avrupa Birliği Kanada arasındaki ticaret görüşmelerin yeniden başlaması. Müzakereler geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. Çünkü bazı Avrupa ülkeleri bu anlaşmayı onaylamamıştı. Şimdi bir an önce bu anlaşmanın tekrar hızlandırılmasını ve yürürlüğe girmesini istiyor Mark Carney. Diğer tarafta savunma tarafında da dikkat çekici bir ayrım var. Çünkü Avrupa'nın burada oluşturduğu bir kredi mekanizması vardı. SAFE programı 150 milyar euro değerinde. Hatta İngiltere bu programa dahil edilmemişti. Fakat Kanada bu programa dahil edilmiş olacak. Aynı zamanda Ekim ayında bir zirve gerçekleşecek taraflar öncesinde. Ekim ayına kadar her iki tarafta bir an önce artık daha fazla aslında adım atmaya hazırlanıyor. Mesela burada Ekim ayındaki zirvede dijital ticaret konusunda yeni iş birliklerinde gündeme gelmesi beklentisi var. Carney'nin aslında bu yılın başına yaptığı konuşmalar oldukça gündeme gelmişti, ses getirmişti. Kurallara dayalı uluslararası düzenin fiilen sona erdi uyarısına bulunmuştu Mark Carney. Ve artık orta ölçekli güçlerin dünyanın baskın ekonomilerine karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etmişti. Özellikle son dönemde ABD ile gerilimin artmış olması, Trump'ın Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolarlık ürüne %50 tarife getirmiş olması da iki ülke arasındaki tansiyonu arttırdı ve böylelikle Kanada'nın Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ticaret ortaklarıyla ticaret anlaşmaları yeniden gündeme almasına neden oldu diyebiliriz Çağlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren Dilekçiköseoğlu'na sunmuş olduğu değerli notlar için. Ceren konuşurken son dakikalarda gelmeye devam etti. Biraz önce Bloomberg KT araştırma ismi Mehmet Özdemir'in söylediği üzere devre kesmişti. BIST 100 endeksinde işlemler 16.24'te yeniden başlayacak şekilde ekranımızın sağ köşesinde görebileceğiniz üzere bir son dakika var. Zaten program içerisinde de konuğumuz Logos Portföy Yönetici Ortağı Behrin Önder olacak. Bugün özelinde biraz önce Mehmet'e de pas atarken söylediğim gibi bu işin biraz mazisini ve geleceğini de konuşacağız. Ne kadar sürecek? Yıl içerisinde uluslararası kurumların özellikle Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri söz konusu bir takvim de aslında oluştu bununla ilgili. Ama önce bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz.

0: devam edecek.
1: Reklam.
0: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi tüm hızıyla devam ediyor. Ana kısımda konuğumuz Logos Portföy Yönetici Ortağı Behlül Önder. Behlül Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi ekranda herkesin birkaç da arada öfkeli yorum okudum birkaç platformda. Burada ekranda, radyoda neyse kulağını gözünü verdiği her yerde duymak istediği şeyler var. Tabii burada bizim konuştuklarımız, rakamlar vesaire insanların kafasındaki soruları ne kadar aydınlatabilir? O tartışmalı ama yılların profesyoneli olarak daha önce bunun benzerini görmüş müydünüz? Şuna istinaden soruyorum. Bizim her Eylül ayımız 2020'lerden itibaren böyle gümbürtülü geçer. Siz koltuğa otururken de baktım, ilk aklıma 2022 Eylül'ü geliyor. Doğru. Mesela Mehmet biraz önce bir cümle kurdu. Bugün Avrupa'nın da pozitif olduğu, Asya kapanışlarında pozitif olduğu bir gün. Hoş tersini de gördük. Dünyada kıyamet koparken bizim böyle umarsızca yükseldiğimiz günler de oldu ama bu bir anomali mi yoksa bugünler zaten bekleniyor muydu?
2: Anomali, çünkü beklenmesine rağmen bu kadar derin olması beklenmiyor. Daha yavaş yavaş olacağı bekleniyordu. Biraz önceki sorunuza cevap vereyim. Ben 2000 yılında bir aracı kurumun genel müdürüydüm. Bankacılık krizinde 99-2000 Takasbank kilitlendi. Ve Takasbank da karşılıklı para alışverişi yapılamadı. Bunun üzerine bütün müşteriler panik oldu. Faizler %6.000'lere, 7.000'lere çıktı ve bu işin temizlenmesi 2-3 gün sürdü. Çünkü devlet otoriteleri, Takasbank olsun, Sermaye Piyasaları Kurumu olsun, Hazine olsun, koordineli çalıştı. Şimdi bugünkü durumda aslında şu anda bir kurumda, birkaç kurumda likitte krizi var. Genele yayılmış bir likitte krizi yok. Bu pozitif anlamda, çünkü birçok borsa para piyasası daha likit. Likiditesi az olan borsa para piyasası fonu da az sayıda ama büyüklükleri fazla. Böyle baktığımızda aslında likiditeye dönmek isteyen yatırımcı fazla olduğu zaman birkaç kurum özelinde yığılma söz konusu ve yığılma içinde likiditeye de ne bulabilirse piyasada satmaya çalışıyor. Burada da aslında birçok kişi İMKB 30'da daha fazla alım beklerken likiditenin fazla olduğu bölüm olan İMKB 30'da satışlar geldi ve diğer hisseleri de yayıldı. Bu nereye kadar gider diye baktığınızda yatırımcılar sakinleşene kadar ve fiyatlar özellikle sırf İMKB olarak demiyorum, uzun zamandır konuştuğumuz bir konu vardı. Türkiye'de son zamanlarda değerlemeler, bizim uzun zamandır bildiğimiz indirgenmiş nakit akımı veya işte EBITDA çarpanı üzerinden değil de takas üzerinden konuşuluyordu bir takım hisselerde. Bence değerlemelerdeki anormaliler düzelene kadar, ki dünyada da bu söz konusu, Türkiye üzerinde değil. Bazı hisselere yoğun talep geldiği zaman likitte azlığından fiyat anormalileri oluşmaya başlıyor. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü sonuçta her şeyin bir değeri var. Değerler normalleşince piyasada toparlayacak. Ve bir nokta geldiği zaman yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar piyasadan uzak durumları tekrar alıma geçeceğini düşünüyorum. Burada bence dikkatli olunması gereken nokta, bir takım küçük yatırımcılardan duyuyorum, borçlanarak da almışlar pozisyonları, gerek fonları gerekse hisse senetlerini. Borçtan uzak durulması gereken bir dönem oluşmaya başladı.
1: Siz tam cümlenize nokta koymaya yakında az önce söylediğimiz gibi işlemler yeniden devre kesici uygulamasının sona ermesiyle başladı. Şu an itibariyle de bir miktarda %7,30'lara doğru çekildiğini görüyoruz. Tabii çok sembolik bankacılık endeksindeki düşüşün halen %5'ler, 6'lar civarında BIST 100, BIST 30 bankacılık sınavı ulaştırmada düşüşler var. 195 milyar TL'ye gelmiş vaziyette şu an 16-25 itibariyle BIST 100'deki hacim. Biz de Logos Portföy Yönetici Ortağı Behlül Önder'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Bunu yapmayı özellikle görev biliyorum kendime. Sizi dinlerken bu sosyal medyada kullanılan cümlelerden, sözcüklerden yığın çıkarıp bunu kaç hesap paylaşmış diye böyle şeyler çıkarıyorlar ya adli bir takım konularda. Dediniz ki borsa para piyasası, ne bulabilirlerse satmaları ve değerleme, bir de teminat konusu var. Şu borsa para piyasası fonu nedir? Yani mesela bu konunun içerisinde biz bunu çok iyi bilmeli miyiz bir yatırımcı olarak?
2: Ya ben dahi bilmiyordum. Yani o yüzden bizim bildiğimiz borsa para piyasası risk endeksi 2 ve likit olan bir fon ve daha çok işte mevduat, hazine bonosu, devlet tahvili veya daha likit enstrümanlardan oluşuyor. Arka planında borçlanma olması ve bu borçlanmadan dolayı likitte problemi olası olacağını bu işin çok içindekiler hariç kimse bilmiyordu. Yani dolayısıyla hani bilmeli miydik? Sorunuz evet. Ama açıklanmalı mıydı? Evet. Ve bu niye açıklanmadı, niye bilmiyorduk? İnanın bilmiyorum. Çünkü şu an bile mevzuata baksanız, yani burada kim riski daha fazla aldı, ne kadar açıklandı, Takas Bank'ın garantisi nereye kadar? Ben buraya gelmeden araştırdım. Yani burada bilmediğimiz, belki çok iyi profesyonellerin veya çok iyi bu işe çok ilgilenenlerin bildiği bir takım mevzuatsal durumlar vardı. Onu kullanıldı çok sayıda. Yatırımcı Akbank'tan ya da herhangi bir yerden alırken bunu bilmeli miydi? Açıklamalara baktığınızda böyle bir şey yok.
1: Yani, burası önemli değil mi? Yani evet, herkes kulağını yani, şu an sizin bu cümlenize vermeli.
2: Yani açıklamalarda ben zaman zaman ben fonlarla çok ilgileniyorum. Çünkü çoğu kişi hangi fonu alayım, içeriğinde ne var, işte likit fonlar arasındaki ayrım nedir diye baktığınızda %80'i 85'i eğer çok profesyonel kullanıcı değilse açıklamalarda bunların hiçbiri yazmıyor. Dolayısıyla siz yazmayan bir şeyi bilme olasılığınız da düşük. Çünkü biraz da bizler aslında okuduğumuzda yetiniyoruz. Daha fazla, niye daha fazla getiriyor diye bakmaya ihtiyaç duymadı birçok yatırımcı. Çünkü normalde mevduat %40-45 ise, hazine bonosu işte 50 ise 55-58-60 getirmek normal. Yani daha iyi. Ama bir 80'lere 90'lara baktığınızda niye daha iyi getiriyor? Çok az kişi inceledi ve genel açıklamalarda bu yok aslında. O yüzden hani yatırımcıyı da ben bu borsa para piyasası konusunda çok suçlayamıyorum kendimizi de. Ama serbest fonlar adı üstünde serbest fon. Yani fon yöneticisi daha fazla risk alabilir, yatırımcı daha fazla risk alabilir. Orada daha çok inceleme ve aldığınız riski bilmek zorundasınız.
1: Ya aklımda şöyle bir enstantane canlandı kendi hayatımdan. Bir yerde şehir merkezine gitmek için havalimanından ben trene binecektim. Oradaki makinelerden bileti aldım. Aldığım bilet tek bir yöne gidiyor zaten. Daha ucuzdu benim. Bilinçli olarak farklı bilet tipleri de vardı. Orada hiçbir işaret ve gösterge yok. Ben de gittim görevliye, bileti gösterdim ve dedim ki bu trene binebilir miyim? Evet dedi. Bindim. Sonra içeriye girdim. Dedi ki bu ekspres tren. Seninki uğrayan trendi. Ucuza aldığın için bana şimdi tüm bilet fiyatını ödemek zorundasın diye. Şimdi dinleyen diyebilir ki ne alakası var? Yani bilmiyorum, benim küçükken büyüdüğüm

0: Aile toplum yapısı şöyle benim kafamda bir mıh gibi çakılı. Ya halka kızılmaz. Kızıyoruz hepimiz kendimiz de dahil olmak üzere halka ama şimdi bu bilet meselesinde aslında kimsenin suçu yok gibi. Halbuki ben bunu insan olarak sorgulamalıydım. Niye ben ucuz bilette yine
1: oradaki trene... Ama bazen de arbitraj fırsatları
0: gibi.
1: Oluyor.
0: Evet. Ama bir yandan da ben görevliye sordum bunu. Dedim ki bununla gidebiliyor muyum? Şimdi borsa ya da fon meselesinde de terminoloji kullanılıyor. Bu kadar fazla sertifikasyon var. Uzman, işte yönetici olmak için bir sürü adli sicil kayıtlarından tutalım şeye kadar. Yani profesyoneli var, devletin kanunu uygulayıcısı, osu busu her şeyi var. Şimdi bunların içinde de getiri arayışı olan sade yurttaş da buna yönelirken tabii ki daha dikkatli olsun ama... Yani bunun faturası nereden çıkacak? Hani geçmişte tabii önümüzde vakalar var ama...
1: Şimdi... faturası yatırımcıdan çıkacak yani çünkü baktı ama burada şöyle her yatırımcıdan çıkması kötü. Çünkü şimdi siz risk aldınız, fazla risk aldınız, paranızı kaybedebilirsiniz. Ama bu genele yayıldığı zaman az risk alan yatırımcı da kaybetmeye başlıyor ve sonunda Türkiye'den çıkıyor ve dolayısıyla piyasalar genel olarak kaybediyor. Yani baktığımızda bizler bireysel vatandaş olarak veya profesyoneller olarak böyle bir kayıptan herkes kaybediyor. Dolayısıyla bu daha önce belki açıklamalar daha fazla olabilirdi, biraz daha temkinli davranılabilirdi. Hep finansal okur yazarlık diyoruz, oralarda daha önlem alınabilirdi. Ama şöyle de bir durum var, dünyanın her yerinde bu oluyor. Yani Amerika'da mortgage krizi oldu, işte kripto krizleri oldu, bir takım aracı kurumlar battı çıktı. Yani hiçbir zaman finansal piyasalar sıfır riskli değil. Bizim bilmemiz gereken şey şu, eğer bir yerde çok fazla getiri varsa onun kardeşi de risk. Ama biz genel olarak riski hiç sormuyoruz. Yani buradaki bence... Bir ders alınacaksa, bir yer çok daha fazla getiriyorsa, %10 daha fazla, %5, %200, %300, ne yapıyor da daha fazla getiriyor? Yani şimdi çok iyi hisse senetleri de olabilir ama onun içindeki bilançoya bakıp, yani bunun bir şey mi buldu, satışları mı patladı, sektörde bir yenilikçi mi? Bunu da sorgulamalıyız aslında. Belki de bizim yapmadığımız kalem o oldu. Yani gerçekten son bir senedir, 1,5 senedir kesinlikle şirketlerin finansal performansına o kadar dikkat edilmedi. Yani bu bir problem olarak karşımıza çıktı.
0: Bu şirketlerin finansal performans derken hisse senetleri, halka açık şirketleri kastediyorsun.
1: Evet, evet, evet, evet, evet, onu kastediyorum.
0: Bir nefes alalım, devam edeceğiz ardından. Finans Merkezi devam edecek, bir yere ayrılmayın.

0: merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi tüm hızıyla devam ediyor. Logos Portföy Yönetici Ortağı Behlül Önder'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Ben şu şeye takıldım Behlül Hanım. Değerleme de dediniz ya. Şimdi ister halka açık olsun, isterse bizimle mesela ikimizle ya da bir ekiple şirketinin finansallarını şeffaf ve doğru olmak kaydıyla bir şirket paylaşsın. Zaten işin kitabi olarak bir esasları söz konusu. Değerleyip deriz ki bu şirketin ederi bu kadar. Bu şirket halka arz edilirken de aşağı yukarı yine kamu için merkezinde olmak üzere yetkiyi verdikleriyle birkaç farklı odakla bunu yapıyor ve halka arz ediliyor. İşte hisse başına bunun fiyatını vesairesini görüyoruz. Gösterge var yani neticede. Doğru. Biraz önceki tren hikayesinde olduğu gibi. Buralarda baktığımız şeylerin de mi içi boşaldı, bu değerlemeler uçtu gitti? Mesela teknoloji için de aynı şeyi konuşuyoruz. Hani ben desem ki ya bana göre Anthropic o kadar etmez desem gülerler bana normalde, ama değerleme dediğim şey ABD borsasında da bizde de çok önemli hale geldi. Burada da mı bir yanlışlık var?
2: Ya şimdi tabii ki ben yanlışlık var yok diyemem. Kendi fikrimi söyleyebilirim. Birincisi, değerlemenin özüne baktığınızda aslında benzer şirket çarpanları, indirgenmiş nakit oranı, sonrasında da bu finansal rakamlardan bir sonra da bu şirket başarılı olacak mı, olmayacak mı diye baktığınız zaman. Fakat Türkiye'ye özgü başka bir durum daha oluştu. Enflasyonist bir ortamda çalıştık geçtiğimiz 3 sene, 4 sene. Şimdi enflasyon aslında şirketlerin gerçek karlılığını gizlemeye başladı. Yani bu stoklardan tutun satışlara şey. Dolayısıyla bir kere enflasyondan nasıl arındıracağız ve gerçek karlılığı nasıl çıkaracağız? Şimdi bu durumu bir kenara bırakıyorum. Öbürünün dışında Türkiye'de yeni bir şirket halka açılırken hep çok iyimser bakılmaya başladı. İşte her şirket %20-30 büyüyor. Ondan sonra hiçbir risk yok şirketlerde ve mutlaka başarı olacak gibi. Halbuki olay öyle değil. Şirketler büyüyebilir ama bir, pazar büyüyecek mi? İki, rekabet nasıl oluşacak ve sizin rekabet avantajınız nedir? Yani biz bu soruları sormamaya başladık. Niye? Çünkü halka arz edilecek şirkete yüksek talep geliyor ve yüksek talep geldiğinde biraz önce konuştuğumuz gibi talebin üzerinde halka arz eden kuruluş bunu destekler ve biz halka arzla birlikte bir para kazanırız. Nitekim de geçtiğimiz 3-4 senede küçük yatırımcı, orta ölçekli yatırımcı halka arzlardan para kazandı. Çünkü talep fazla oldu ve şirketlerin bilançosuna bakılmadı. Ama ne zamanki trend tersine dönüyor, artık bilançolara bakılmaya başladı. Ve bence doğrusu da bu. Yani halka arz eden şirketin de sorumluluğu, halka arza aracılık eden şirketin de sorumluluğu, yatırımcının ve değerlemenin sorumluluğu. Gerçek değer nedir? Rakiplerine göre iskontolu mu? Ve riski de fiyat barındırıyor mu? Bence bu noktadan sonra artık buraya bakılacak. Ve belki de gerçekleşenlerle, yani sadece mutlaka her halka arz edilen tavan tavan gider ve yatırımcı finansal okuryazarlık yapmasına gerek yok kısmında biraz daha gerçeklere döneceğiz gibi geliyor bana.
1: Biraz önce de sizden önce akıllı parada Doktor Tolga Dağlaroğlu da dedi ki borçlu şirketler dedi halka arz yoluna gitti dedi. Şimdi mesela ders kitaplarında da şirketlerin finansman ihtiyaçlarını gidermede finansal ürünlerle beraber izlenilecek finansal yöntemlerden biri olarak da halka arz gösterildi. Mesela isimlerini hatırlamıyorum şu an ama birkaç konuğumuz da dedi ki ben olsam Türkiye'deki şirketler yerine halka arz yerine tahvil çıkarırım. Bu yaklaşımla gitseydik mesela bugün halka arz seferberliği değil de şirketler ÖST'lerle yürüseydi bunun benzerini yaşar mıydık?
2: Ya şimdi başka bir kanayan yaraya bastınız. Şimdi bir kere faizler çok yüksek. Yani şirketler baktığınızda şu anda şirketlerin operasyonel gelirleri yani faaliyet karları bu faizleri çok az kısmının ödeyebilecek durumda ve uzun vadeli finansman yok. Dolayısıyla olabilir ama çok az şirket bu gideri ödeyebilir. Yani burada aslında uzun vadeli proje finansmanı lazım. Uzun vadeli proje finansmanını ÖST'lerle karşılayamıyorsunuz. Çünkü 3 aylık, 6 aylık. Geçmişte de ÖST'lerde de çok bataklar oldu.
1: Tabii canım. 2015 sonrasına bir baksana.
2: Yani orada da bir sürü ve ihraççı kuruluşlar aslında ÖST'leri kötü kullandı. Çünkü bankalardan kredi alırken ipotek teminat verdiler. Bizler gibi finansal kuruluşlar aslında şirketlere destek olmak istedik. Ve maalesef bankaların kredileri ödenirken ÖST'ler geri ödenmedi. O yüzden ben bunun çok alternatif olduğunu düşünüyorum. Ben bunun alternatifinin aslında bankalardan verilecek uzun vadeli proje finansmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Ve şirketlerin de bu kadar borçlanmadan daha fazla operasyonel verimliliğe aslında yönelmelerini gerektiğini. Çünkü borcu ödemek zorundasınız. Ve borcu öderken de hangi karlılıkla ben bu borcu ödeyeyim düşün. Yani halka arz olmayabilir. Halka arzdan gelen para gene biter. Yani. Ama sizin operasyonel verimliliğe dikkat ederseniz bunu yeni yatırımlarda halka arzdan gelen parayı kullanırsınız. Yani bence burada biraz şirket sahiplerinde borcun nasıl ödeneceği ve borcu bu kadar biriktirmeden nasıl verimliliği artırım şeyi de olmadı diye düşünüyorum.
1: Ya merakımı, hevesimi mazur görün de arada da sizinle sohbet ederken konuyu oraya gittim. Biz şimdi hep övünüyoruz değil mi? Türkiye borcunu ödeyen bir ülke, temerrüde düşmedik. Şükürler olsun bir Arjantin değiliz vesaire diye. Mesela şirketlerden bahsediyoruz borç. Kamu borçluluğu konusunda şu an dünyadaki en iyi ülkelerden biriyiz göstergeye baktım. Bu kadar borcu hep halk mı ödüyor?
2: Yani herkes ödüyor. Fakat şu bir gerçek ki borç ödenir. Ama sizin borcu ödeyecek verimli bir yapınız olması gerekiyor. Yani, ve borcu ne için aldığınız çok önemli. Ben şimdi bakıyorum şirket bilançoları. Bazı şirketler borçlanmış ama büyümek için kullanmış, yatırım için kullanmış. Bazı şirketler ise günlük operasyonel ihtiyaçları için kullanmış ve operasyonel karlılığı aslında o borcu ödeyecek kapasitede değil. O şirketin dur demesi lazım. Bir dakika, ben bu borcu ödeyemem. Dolayısıyla benim karlılığımı artırıyorum demesi lazım. O yüzden şirket bilançolarını incelerken borcu nerede kullanmış ona çok bakmak lazım. O, bu bireyseller için de geçerli. Şimdi ben ya bir ev almak için borç alabilirim. Evin değeri düşükse ev benim bir aktifim. Ama bunu günlük ihtiyaçlarım için kullanıyorsam ve ileride gelirimi artıramıyorsam o borç akümüle ediyor. Yani burada o yüzden finansal disiplin hepimiz için geçerli.
1: Peki son 3-4 dakikada da akşam Fed var. Şimdi koskoca finans merkezinde Fed konuşulmadı olmasın. Gün boyu konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz sonraki kuşaklarda ama şu kısmını sorayım size de. Tarihte bu kadar fazla beklentilerin tek bir noktaya yoğunlaşıp da Fed'in insanları terse düşürdüğü yakın tarihte bildiğim kadarıyla bir örnek var. O da 20 yıl kadar önce işte. Bu akşam öyle bir şey bekler misiniz? Bizde belki bambaşka konulardan çok ciddi bir piyasa hareketliği izliyoruz şu an. Dünya da aslında Fed'in uyandırdığı merağa dönük olarak başta ABD endeksleri olmak üzere tedirgin ama dünyada da

0: bizdeki bu engameye benzer bir hareketlik görebilir miyiz Eylül'ün ortasını geride bırakırken?
1: Ya tabii ki şu anda faizlerin herkes konuşuyor 0.25 artırmayan. Ben o kadar Fed uzmanı değilim ama herhalde çoğunluğun dediği olacak. Ama şu bir gerçek ki faizlerin %5-6'lara geldiği noktada bizim gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve yatırımlarda bir darbe

0: O yüzden FED sürpriz yapmayacak ama tabii ki yeni FED başkanı atanırken Trump'ın isteği faizlerin aşağı gitmesiydi. Ama maalesef o da olmuyor. Dolayısıyla sanki yıl sonuna kadar çalkantı bütün dünyada devam edecek gibi gözüküyor.
1: Her halükarda diyorsunuz, evet, ne yaparsa evet. Yapsın. Bir iki dakikamız daha var. Buna korunma geliştirmek adına içeride gerçi biraz önce aslında söylediğiniz neler yapılabileceğini ama bir dönem işte altın ve gümüş korunak olarak da iyi işlev gördü. Mesela konut fiyatlarına falan da bakıyoruz. Konut bir yatırım aracı değil ama otomobil vesaire. Meta olan her şeyi yatırım aracı olarak gördüğün üç
0: ayda ne yapılabilir? Şöyle bir görüşüm var. Yani bu borsadaki çalkantı bir gün bitecek. Ben bunun 3 gün mü, 5 gün mü, 7 gün mü, 1 gün mü olduğunu bilmiyorum. Yani çünkü bu birçok bileşeni. Ondan sonra bence Türkiye borsasına yabancılar ve yerli kurumlar girecek ve değer odaklı yaklaşım tekrar gelecek. O yüzden yatırımcılar onu takip etmeli diye düşünüyorum. TL hala iyi getirisi var. Bir de şu var, yani bizlerin de geçmişte son bir senede iki de anormal getiriler beklentileri vardı yatırımcıların. O yok dünyada. Yani biraz daha getiri beklentilerimizi de normalize etmemiz gerekiyor.
1: Gerçeklerle yaklaştırmak diyebilir miyiz
0: evet,
1: ona?
0: Evet, yani böyle bir hani çok yüksek getiri var bilmem ne. Öyle değil olay. Yani sizin bakmanız lazım. Gerçek beklentiler nerede? Ve ona göre kendinizi ayarlamanız lazım.
1: Bakan da bugün şey dedi ama dezenflasyon süreci istediğim hızda gitmiyor dedi. Bu getiri ayarlarının bozulması, götürünün yani yaşam maliyetlerinin halen çok yüksek olmasından kaynaklı olabilir mi?
0: Ya evet ama şöyle de bir şey var. Kimse de ayağını yorganına göre uzatmıyor.
1: Yani. Uzatmayan da var doğru yani.
0: Yani baktığımız zaman tamam her dünyadaki her ülkede %5-7 bir daha fazla kazanan kesim var ama bu genele yayılmıyor. Yani şimdi o kesimin de yatırıma yönlendirmek lazım. Maalesef bizde o olmadı. Yani onun yatırıma nasıl gelecek ve nasıl verimliliği artıracak o hala başlayamadı.
1: İnşallah başlar.
0: Evet,
1: güzel
0: evet,
1: böyle.
0: Evet.
1: Hemen yarından 24 saat sonrasında
0: başlayarak da olsa. Maliyetler çok yüksek şirketler için. Yani özellikle işçilik maliyetleri, enerji maliyetleri. Orada bir düzelmenin olması gerekiyor
1: vallahi
0: gibi.
1: Valla yaşam koşullarında da aynı temennideyiz.
0: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Logos Portföy Yönetici Ortağı Behlül Önder Stüdyo'da bizlerle birlikteydi. Ve Finans Merkezi'nde sonuna geldik. Birazdan saat 17'de Didem Aslanoğlu sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TR adlı. Bloomberg TR televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bugün kapanışa doğru özellikle sert satışların devamıyla aslında başlıyor. İçeride piyasayı kapatmamıza bir saat kaldı.

Ancak bilhassa Borsa İstanbul Yüz Endeksi bu fonlarla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından bugün daha da sertleşen ve aslında önemli bazı destek noktalarının da aşağı yönlü kırıldığını gördüğümüz bir tablo içerisinde hareket ediyor. Şu anda tabii bu satış dalgasının ne kadar süreceğini kestirmek güç. Çünkü süreçler devam ediyor her şeyden önce. Ne kadar bulaşıcı olabileceğine ilişkin soru işaretleri var. Bir sistemik risk var mı yok mu? Birçok uzman aslında bunun neredeyse sıfır olasılık olduğundan bahsediyordu dün. Bugün bu görüş değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Soracağız uzmanlara, konuklarımıza. Ama gelsin bir rakamlar. Bizim bir hayli yurt dışından negatif ayrıştığımız bugün de iç meseleler öne çıkıyor. Onu bir kere not edelim. Detaylarına gireceğiz. BIST 100 şu anda %6.62'lik bir düşüş yaşıyor. Zaten burada devre kestiğini hatırlatalım. Endeks 13.500 puana kadar önce geri çekilmişti. Ardından 13.000'in de altına gelerek gün içinde en düşük 12.956 gördü. Bankacılık endeksi biraz önce sondaki olarak da verdik. %8'i gördü kayıplarda. Şu anda %7.95'lik bir düşüş var. Orada sert satışlar. Sanayi endeksinde yine %7'ye yaklaşan satışlar. Ulaştırmada %5. Ve işlem hacmi. İşlem hacmine de dikkat çekmek lazım. Çünkü 214 milyar lira oldu. Piyasanın kapanmasına 1 saat 10 dakika gibi bir süre kala işlem hacmi. Dolayısıyla oldukça da hareketli. Burada bariz bir para çıkışı etkisi var endekste. Şunu da görüyoruz ki BIST 100'de sadece tek hisse an itibariyle artıda, o da Caniki Termik AŞ. 99 hisse ise Çan Termik AŞ. O da %7 yukarıda. Ama 2 puanlık bir pozitif katkı dışında herhangi bir etkisi endeks üzerinde yok. 99 hissenin de düştüğünü görüyoruz. Puansal kayıplara baktığımızda ilk 5'te neler var? Aselsan, Destek Finans Factoring, Akbank, Tüpraş, BİM ilk 5'te yer alıyor ama Ereğli, Astor, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası gibi önemli BIST 30'un da içinde oldukları bazı şirketlerde, hisselerde sert sert satışlar olduğunu, taban seviyelerinde yer yer izlendiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bakalım kur tarafına. Kurlarda neler yaşanıyor? Dolar TL'ye baktığımızda bugün yine yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. %0.07'lik bir yükseliş var. 48.65-83'e geldik. Euro TL tarafında da %0.05'lik bir düşüş görüyoruz. 56.15-58'de Euro TL. Euro dolar paritesi %0.11'lik geri çekilmeyle 1.15-31'de. Dolar endeksi hafif yukarı %0.11 düzeyinde, orada 99.72 seviyesindeyiz. Onu da not düştükten sonra Avrupa borsalarına geçelim. Gördüğünüz üzere Avrupa'da %0.50 ile %0.70 arasında değişen aslında alımlar olduğunu, primler olduğunu söylemek mümkün. Londra %0.48, Paris %0.50, Frankfurt %0.40 civarı, İtalya'da da %0.63'lük primler var. ABD borsalarında da keza bugün bu dakikalarda biraz daha yine alıcılı bir seyir var. Dow Jones bu resmin bir tık dışında, orada da %0.14'lük bir geri çekilme var. Ama Nasdaq Composite ki birkaç gündür sert satışlara sahne oluyordu, %0.60'lık primle biraz tekrar yönünü yukarı çevirme gayreti için 26 bin puan seviyesinde üstünde. S&P 500 %0.30'luk yükselişle 7600 sınırının hemen üzerinden işlem görüyor. Ve burada da özellikle tabii yine Nasdaq 100'e bakıyorum. Orada da %0.67'lik bir artış var. Bugün Fed günü saat 9'a doğru Bloomberg HT ekranlarında Fed özel yayınında Hande Demirel ve konukları sizinle birlikte olacak ve bu önemli başlığı an be an kararın gelmesiyle birlikte izliyor
olacağız hep birlikte. ABD tahvillerinde bir miktar alım var bugün. ABD 10 yıllık tahvil bu alımlarla 4.97-12'ye geriledi. Hatta 4.97'nin biraz altında şu an. 5 yıllıkta 4.80'in altına gelindi. 4.79'a yakınsadı ve 2 yıllıkta da 4.62-50 seviyesinde.

0: seviyesinde getiriler. MTI ile Bitcoin ekranında da özellikle Brent petrol, ABD tipi ham petrol ki hafta başından bu yana buralardaki yukarı yönlü sert hareketler endekslerde, riskli varlıklarda MTI tarafında etkili olmuştu. Brent petrol şu an 107 doların hemen altında, %1.66'lık geri çekilmeyle işlem görüyor. ABD tipi ham petrol de 104 doların biraz altında, 103 dolar 74 sentte, oradaki aşağı yönlü harekette %1.96. Bitcoin etrafında tabii özellikle haber akışı da önemliydi. Buradaki çıkışlardan bahsediliyordu. %0.39'luk bir düşüş var. Bu dakikalarda 75.500 dolarlar seviyesinden fiyatlanıyor Bitcoin. Bu oldukça sert bir hareket oldu aslında. Yukarı yönlü olarak elde edilen getirilerin çok önemli bir kısmı, belki de daha fazlası geri verilmiş oldu. Gümüşte spotta %0.79'luk bir artış var. Burası primlendi. Geldi 64 dolar 20 sentler civarına. Spot altında da yine %0.76'lık bir yükseliş var. Orada da 4.325 dolardan geçiyor fiyat diyebiliriz. Rakamlar böyle. Şimdi özellikle içeride bizi yurt dışından ayrıştıran gerekçeler ve bu andan itibaren neler olması bekleniyor, nasıl yaklaşıyor piyasa uzmanları bu yaşananlara diye soracağız. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı telefon attığımızda. Eral, hoş geldin öncelikle. Kolaylıklar diliyorum. Oldukça hareketli ve sert bir piyasayla karşı karşıyayız içeride. Gerekçeler belli zaten, fon piyasasında yaşanan gelişmeler diyoruz, özetliyoruz. Ama ne yaşanıyor, neler bekleniyor, gelinen bu seviyeler ve bu fiyatlamalar, bu değerlemeler herhangi bir şey ifade ediyor mu şu anda ve bunu nasıl okumak lazım?
1: Merhaba Didem. Öncelikle elbette ifade ediyor. Bir günde %7'lik düşüş çok kuvvetli bir farklılık. Devam eder mi? Şimdi önce düşüşün sebebine bakalım. Fonlardan yatırımcı çıkışları var. Evet, çok büyük bir kısmı likiditesi düşük, aşırı değer artışı yaşamış varlıklara yatırım yapan fonlar muhtemelen. Ki biz resmi verileri hisse senedi fonlarında 3 gün sonra öğrenebiliyoruz. Para piyasası fonlarında orada çıkış var. T valörlü de olsa bir gün sonra öğrenebiliyoruz, defasa yansıyor. Ama bir çıkış olduğu gerçek. Elbette fon evreninde ödemeleri yapmak için yatırımcılara hisse piyasasında satış yapıyorlar. O çıkış çok kuvvetli olduğu için kapıya ilk hafta rehberlikten sonra çok büyük bir kalabalık gitmemişti. Daha makul bir çıkış vardı. Ama özellikle cuma gününden itibaren adım adım artan bir çıkış var ve onun etkilerini görüyoruz. Şimdi devam edebilir elbette. Çok zor bundan sonrasını kestirmek. Ama hiçbir bayram sonsuza kadar sürmediği gibi hiçbir matem de sonsuza kadar sürmez. Ne olabilir? Şimdi biz bize bakarsak elbette hisse senedi yatırımlarında yerleşiklerin, özellikle de fonlar kanalıyla yapanların ağırlığı bir parça düşebilir önümüzdeki bir iki çeyrek. Fakat Borsa İstanbul sadece yurt içi yatırımcıların yatırım yaptığı bir alan değil. Ben ilave %10 kadar daha bir iskonto oluşursa BIST'in küresel fonlar için çok çekici bir hale geleceğini düşünüyorum. Hatta cari fiyatlar da iyi. Ama böyle zamanlarda tempolu bir satış olduğunda elbette küresel fonlar onun nedenlerine bakarlar. Ve bir süre daha devam edebilir mi diye sorgulayıp evet devam edebilir diye düşünüyorlarsa normalde razı oldukları fiyatlardan alım yapmayıp biraz daha iskonto ararlar. Toparlamam gerekirse ben 11.500-11.750 aralığına gelirse Borsa İstanbul, orada küresel fonların hem dengeleyici bir misyonları olabileceğini, hatta baskınlık da kazanabileceklerini, yani rotayı yukarı da çevirebileceklerini düşünüyorum. Bir risk sınırı çizelim dersek ki zordur finansal piyasalarda. Tabii. Ne yukarıda ne aşağıda çizsek de olmaz. Bizim son 3 yılda gördüğümüz en düşük değer aslında 230 dolar. Verdiğim 11.500-11.750 de 235-240 dolar. Onun biraz üstü. 207 dolarsa bizim Kahramanmaraş depreminde gördüğümüz ve bu son 4 yılda bir kez sadece test ettiğimiz bir seviye. O yüzden 210 doları da alternatif çok güçlü, çok daha kuvvetli yabancı alımını teşvik edecek bir adres olarak görebiliriz. İzninle şöyle noktalayayım. Çok sert bir satış var ve burada sorgulanması gereken bu geçici mi, bir medcezir mi, yoksa ağır bir kısmı bir hasar olarak kalacak mı? Ben Borsa İstanbul'un geneline baktığımda ve vade perspektifimizi de en azından 3 ay, 6 ay ileriye salıyorsak şu an yaşanmakta olan değer kaybının geçici olduğunu düşünüyorum.
0: Erhal Karayazıcı, çok teşekkür ediyorum Erhal. Özellikle tabii vade önemli. Hangi vadede bakıldığı, gelinen bu seviyeler, hatta Erhal Karayazıcı 11.500, 11.750 seviyesine de dikkat çekti. 235-240 dolar aralığı. Hakikaten yabancı yatırımcılar açısından özellikle bir miktar gerekçeleri ayrıştırarak piyasamıza baktıklarında bu aralar belki de daha fazla dikkat çekiyor olabiliriz diğer muadillerimiz içerisinde demek doğru olur mu Erhal?
1: Kesinlikle öyle. Bir de izninizle şunu eklemek istiyorum. Tabii. Böyle zamanlarda yapılacak bence en büyük hata, o zaman madem düşecek satayım, düştüğü zaman alırım stratejisi uygulamak. Çünkü elimizde Borsa İstanbul'un 11.500 veya 11.250 desteğine geleceği yönünde bir garanti belgesi yok. Bu potansiyel bir risk. Ben hisse senedi yatırımcılarının tabii ki güvendikleri varlıklarda olan yatırımlarını sürdürmesini daha rasyonel buluyorum. Onu da izninizle eklemek isterim.
0: Çok iyi yaptın Erhal. Teşekkür ediyorum katkıların için. Kolaylıklar diliyorum gerçekten hepinize, sahada olanlara diyelim. Zor bir dönemden geçiyor BIST, Borsa İstanbul, ama her şeyin sonunda bir şekilde bir yeni gün doğuyor, dengeler bulunuyor. Bunun olması temennisiyle biz şimdi araştırma masamıza gidelim. Biraz da küresel tarafta olan bitene bakalım. Çünkü piyasalar belki artıda gibi görünüyor hisse senetleri büyük ölçüde, ama tabii bu akşam Fed var. Bir yandan da hala orada bir faiz belirsizliği, borçluluk belirsizliği, yani jeopolitik belirsizlikler, çok da her şey henüz sonuca ulaşmış değil. Hatta belki de hiçbir şeyin sonuca ulaşmış değil. Bakalım Elif Canseven'in elinde bugün bizler için hangi notlar var? Buyurun.

0: Evet, Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Müsaadenle bir son dakika var, onu hemen paylaşayım. TMSF Amerika'nın yaptırım uyguladığı Golden Global Yatırım Bankası'na el koydu. Bu haber biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çıkmıştı, konuşuluyordu üzerinde. Tekrarlayalım, TMSF Amerika'nın yaptırım uyguladığı Golden Global Yatırım Bankası'na el koydu. Şunu hatırlatmak lazım belki de Elif, yine müsaadenle. Şimdi Amerika bir biliyorsunuz İran'a ekonomik savaş, ekonomik D-Day dedikleri bir sürece başlamıştı. Burada düğmeye bastın duyurmuştu. Ve dedi ki yani İran'la ilişkisi olan, ticaret yapan her ülkeye yaptırımlar da gelecek. Hani bize nasıl dokunur, dokunur mu, dokunmaz mı diye konuşuyorduk. O arada bir tek Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili bir haber geldiğini gözlemlemiştik. Ve şimdi de o haber bir şekilde doğrulandığını anlıyoruz. TMSF'nin bu Amerika'nın yaptırım uyguladığı Golden Global Yatırım Bankası'na el koyduğu haberiyle birlikte. Elif, iç gündem bitmiyor. Oldukça yoğun. Ama dışarıda neler oluyor, neler bitiyor? Bugün Fed günü dedik. Ben öyle özetledim. Detaylar sende.
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi artık haftanın ortasına geldik. Oldukça yoğun bir gün geçiriyoruz. Hem yurt içi tarafta hem de artık 9 itibariyle yurt dışı taraftaki faiz kararıyla beraber o taraftaki piyasa hareketlerini de takip ettiğimiz bir günü tamamlayacağız. Yurt içi tarafta Mart 2025'ten beri en kötü günü geçiriyoruz. Şu an %7'nin üzerinde kayıpları takip ettiğimiz bir Borsa İstanbul var. Ve bunun yanında küresel piyasalara baktığımızda ise tam tersi senaryolarla negatif açtığımız haftayı bir miktar daha hafta ortasına geldiğimizde FED kararı öncesi Temmuz ayındaki dip seviyelerinden toparlandığını görüyoruz. Wall Street vadelerinde gün içi pozitif seyri takip etmiştik ama şu an açılış itibariyle de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Keza bunun da Avrupa borsalarının yansımalarını gün içi takip ettik. 20 yılın zirve seviyelerini konuştuğumuz ABD tahvillerinde ise özellikle 10 yılların bu hafta 5 üstü seviyelere gelişinden sıklıkla bahsettik. Bir miktar

0: Daha faizlerde geri çekilmeler görüyoruz. 4.96-91 seviyesine kadar geldi. Fakat burada önemli bir ayrıntı var. Bu hafta takip ettiğimiz verilerde JP Morgan anketine göre tahvil yatırımcılarının bir miktar daha bu tarafta tahvilin Merkez Bankası toplantısının ardından da faizlerde yükselişe geçeceğine yönelik pozisyon aldıklarını görüyoruz. Ve grafiğimizde hemen rejimizden rica edelim. Özellikle orada short tarafta 10 bas puanlık bir artış var. Ve özellikle bunun büyük bölümünün nötr taraftan gelişi dikkat çekici. Net uzun pozisyonlarda ise yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Bu da aslında grafiğimizde en sağ altta görünen grafiği ifade ediyor. Yani yatırımcı tahvil faizlerinin yükselişinin sona erdiğini, dipten alıma geçtiğini değil de bundan sonraki süreçte de yükseleceğine dair fiyatların aşağı yönlü geleceği ve faizlerde ise yukarı yönlü baskının devam edeceğini söylüyor bize. Tabii ki bunun arkasında bu akşam gerçekleşecek FED toplantısının olduğunu söyleyebiliriz. Bu akşamki beklenti artık %90 seviyesine çıkmış durumda. %90 üstü seviyelere çıkmış durumda. Bizim de piyasalardan, para piyasalarına baktığımızda beklentilerin %92 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu beklentiler geldi ekranımıza. %92 seviyesinde bugünkü faiz artışı için bir fiyatlama var. Ve işin ilginç tarafı artık yılın geri kalanı için bir faiz artışı daha fiyatlanıyor. Yani piyasacılar şu an 2026 yıl için faizden FED tarafından 50 bas puanlık daha faiz artışı fiyatlıyorlar. Keza dün de konuşuyorduk zaten seninle. 2027'nin bu zamanları için Ekim ayına kadarsa totalde bugün dahil 4 faiz artışı fiyatlananlar arasında. Yani bugün önemli olan aslında bir miktar daha bugünkü faiz artışı değil de bundan sonraki süreçte faiz artışı devam edecek mi? Sıkılaşma devam edecek mi? Bir miktar daha onun cevapları, ama bugünkü faiz artışı için de yatırımcılar tarafından, özellikle büyük bankalar tarafından fikir ayrılıkları olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle geçen hafta gelen TÜFE verisinin arkasından, ki TÜFE verisinin öncesinde Goldman Sachs faizlerin sabit bırakılacağına dair bir görüş sunmuştu. TÜFE verisinin arkasından faizlerin bir miktar daha 25 bas puanlık faiz artışına dair görüşünü değiştirdi. Fakat bankanın baş ekonomistinin yaptığı açıklamaya göre ise bugünkü faiz artışının makro çerçeveden değil de Kevin Warsh'un bu zamana kadar sunduğu tutumun piyasalara etkilerinin, yani bir miktar daha Mayıs ayında göreve geldiğinden beri sert tutum sergileyen, bir miktar daha şahin kalan bir Kevin Warsh izlemiştik. Keza orada söylemlere baktığımızda ise Haziran ayındaki göreve gelişinin hemen arkasından yaptığı ilk toplantıda fiyat istikrarı konusunda yapılacak çok fazla işi olduğunu, Temmuz ayında ise gerektiğinde harekete geçmekten çekinmeyeceğini, Ağustos ayında Jackson Hole'de yaptığı konuşmada ise enflasyonun açık bir şekilde %2 hedefine gitmediği sürece bir miktar daha sert kalacaklarını ifade etmişti. Kevin Warsh'un söylemlerinin eyleme dönüşmeyeceğini bugün piyasa bir miktar daha test edecek ve aslında baş ekonomistin yaptığı açıklamada bir miktar daha piyasa hareketlerini temkinli tutmak için faiz artırımı yapabilecekleri yönünde. Biz de bunun aslında bu alınan pozisyonların, short pozisyonların bundan sonraki süreçte ne yana doğru gideceğini, ki orada da City analistlerinin yaptığı bir açıklamaya göre taktiksel olarak aşırı yüksek seviyelerde bir pozisyonlanmaya geçtiğini ve bu pozisyonlanmaların bu akşam alınacak kararın arkasından çözülüp çözülmeyeceğini izliyor ve takip ediyor olacağız Didem.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Elif Canseven'i uğurlayalım. Kapanışa doğru da bir reklam arasının ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
11: Türkiye BES modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan'la birlikteyiz. Taner, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ya, yayına girmeden önce hani neyi nasıl okumamız gerekiyor diye böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Hakikaten çok sert bir gün yaşanıyor piyasada. Ben uzunca bir dönemdir bu kadar sert satışların olduğu bir gün hatırlamıyorum. İşte en son biraz önce Eral Karayazıcı da hatırlattı. Hiçbirimizin olay olarak unutamadığı Kahramanmaraş depremi, o dönemde yaşanılan satışlar vardı. Ama hani o günden bu yana da ilk kez böyle bir satış içeride yaşanıyor. Sen nasıl okuyorsun? Yani yapılan düzenlemeler var fonlarda. Evet, orada rotasyonlar var. Evet, evet, dün kapa yansıyan Pusula Portföy'ün temerrüt haberi vardı. Onu şey yaptık, konuştuk. Ama bugün daha büyük bir etkiyle daha büyük bir satış görüyoruz. Nedir senin değerlendirmen?
2: Yani
1: nereye doğru evrilecek yani?
2: Piyasalarda bir şey balon olarak büyürse ya bunu söndüreceksiniz veya patlatacaksınız. Eğer o balondan kurtulmak istiyorsanız. Söndürürseniz bunu böyle dikkatli halletmeniz gerekiyor. Sonuçta bir düzenek koyup oraya bir imha timi koyarsanız o patlar ve etki olarak çok büyük bir etki yaratır. Herkes huzursuz olur, yapılması gerekeni yapamazsınız. Çünkü o balonun büyüdüğü yerde aslında çok da güzel bir ortam vardı. Çevrede bu işle hiç alakası olmayan yatırımcılar, portföy yönetim şirketleri, fonlar.
1: Tabii.
2: Burada yaş kur hepsi beraber aynı durumdan etkileniyor şu an itibarıyla. Yani işinizi ne kadar iyi yaptığınızın hiç önemi yok şu anda. Ne kadar iyi hisseseniz seçtiğinizin önemi yok. Ne kadar risk kontrolü yaptığınızın önemi yok. Şu anda her şey fiyat aşağı geliyor. Neden dolayı? İşte bazı fonların özellikle kredili işlemleri, kendi aralarında yaptıkları pay repo gibi işlemlerden kaynaklanıyor. Bunlar yasak mıydı? Değildi. Bunlar zaten Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki çerçevesinde yapılmıştı. Ama bunu böyle çok kısa bir sürede, hiç zaman tanımadan sektöre çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışılınca ister istemez her şey birbirini tetiklemeye başladı. Hmm. Yatırımcıların kredileri var. Yani burada fon sattı diyelim bir birim, yatırımcılar beş birim satıyor. Niye? Çünkü kredi diye bir sistem var. Yani ben bunu birçok yayında çok eleştirdim. Yani Türkiye'de kredi sistemi hisse senetlerinde niye var? Ben bunu anlamıyorum. Yani kaldıraç piyasaları olabilir. İşte vadeli işlemler.
1: Tabii.
2: Bunlar olabilir. Orada bilirsiniz pozisyonunuzu. Zaten ertesi gün bir teminat tamamlama çağrınız vardır. Ya pozisyonunuzu azaltırsınız veya yeni para gönderirsiniz. İşte kaldıraçlı pozisyonu yönetirsiniz. Zaten o kadar hızlı para kaybediyorsunuzdur ki eliniz bir daha değmeyebilir. Evet. Sert zamanlara.
1: Ama kredili işlemler...
2: Kredili işlemler yavaş ağır çekimde işlediği için yatırımcılar genelde severler. Onu da kendi paraları zannederler. Hı hı. Bunu bir fon kendi parası diye görür ve buradan da yeni yatırımcılar içeriye çekerse ve bu kredi sistemi işte teminat oranlarını böyle bir günde siz değiştirirseniz ister istemez o kredi sistemleri kapanır ve silsile başlar. Şu anda da buna benzer silsileleri görüyoruz. Bizim şimdi amacımız neydi? MSCI endeksine, işte FTSE endekslerine uyum sağlamak, onlardan eleştiri almamaktı. Demişlerdi ki basit anlamda, ben yatırım fonları gibi bazı yapılarınız var, güzel. Ama bunların arkasında kimler var göremiyorum. Aslında yapılması gereken, ilk yapılması gereken veya kademeli yapılması gereken bu dolaşımları gösterebilmekti. MKK'nın çok güzel bir sistemi var. Hangi fonun arkasında hangi yatırımcının olduğunu anında ortaya koyabiliyor ve kendi şirketinde bunu yapıyorsa kişiler, bunlar fiili dolaşımından düşerek gerçek endekslerin hesaplanması sağlanıyor. Bu da bir yetkiydi. Yani özel fonlar kuruldu. İnsanlar, bazı şirket sahipleri özel fonlarına park ederek hisse senetlerini burada tutmayı tercih ettiler. Ve bunun yanında başka varlıklarını da oraya koydular ve sermaye piyasasında güzel bir fon havuzu oluştu. Burası daha kolay denetlenebilir. ölçütteydi. Evet, vergi avantajları oldu. Dönem dönem bu vergi avantajlarıyla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Yani siz burada arka kapıdan dolaşıyorsunuz, aslında vermeniz gereken vergileri vermiyorsunuz gibisinden. Ve bunlara uyum sağlanıyordu ama bir fon düzenlemesiyle işte özel fonlar, kapalı fonlar, açık fonlar, her şey birden bir günde düzenlenmeye çalışıldı ve çok kısa bir sürede buna uyum sağlansın denildi. Zaten uyum sağlamış olan şirketler vardı. Onun için çok önemli olmayan küçük şirketler vardı. Bir de sorumlu şirketler vardı. Hepimizin dönem dönem dile getirdiği yapılar vardı. Bunlara karşı bir önlem alınıyordu. Alınması da gerekiyordu. Yani sonuçta daha da büyümesin diye. Ama burada tabii bir anda bütün tuşlara basılınca piyasa burada hani etki analizi tam yapılamamış gibi hissetti. Ve bir de üzerine normal yatırımcıların kredi pozisyonları devreye girdi. İşte margin kollar, zorunlu temerrüt satışları, teminat çağrıları, viop çağrıları arka arkaya gelmeye başlayınca panik havası oldu. Şimdi yani bunu böyle kendi haline bırakmak bana çok doğru gelmiyor. Yani işte dökülen dökülsün, giden gitsin, kalan kalsın. Çok doğru olmuyor çünkü günün sonucunda yatırımcılar, yani yabancı yatırımcı şimdi Türkiye'ye bakıyordur. Bugün işte %7 eksi. Ya niye diyordur? Niye Türkiye borsası %7 düştü? Herkes birbirine soruyordur. Yani tamam, bir fon düzenlemesi geldi, güzel. Yani yapılması gereken birçok şey de var orada. Gerçekten var. İşte fiili dolaşımlar olsun. Yani görmek, insanların şeffaflık, işte ayda bir fonun yayınlanması doğru değil. Her gün yayınlansın gerekirse. Ama yani şeffaflık güzel. Ama bununla beraber böyle uyum sağlamayı, çok hızlı bir şekilde adaptasyonu beklemek bana göre çok doğru bir yaklaşım değil.
1: Peki bu hani yara bandını çekip çıkarmak gibi de algılanamaz mı? Yani mesela bugün %7'nin üzerinde düşüyor BIST endeksi, devre kesti, tekrar işlemler başladı. 12.817'ye kadar düştük. Açılışımız 13.868'de. Bugün yaşanan bu sert satışlar, biraz daha bu panik havası, tamam artık her şey ortada, süreç işliyor, olan oluyor, kalan sağlar bizimdir gibi mi yaklaşacak piyasa? Yani geçmişte de yaşadık benzer şeyler, yani teminat yani çağrıları
2: sonunda,
1: vesaire.
2: Eninde sonunda toparlanmış
1: ne kadar
2: piyasa.
1: Eninde sonunda ama bekliyorsun
2: şimdi kredi, bakın ne diyorum, kredili bir pozisyon var yatırımcıda diyelim. O kredisini satmak zorunda, kendisi yapmıyor. Aracı kurumu satıyor. Evet. Şimdi zorunlu olarak çok kötü fiyata satmak zorunda. Şimdi ona o yetkiyi vermişsiniz. Aracı kurumda kredi kullan demiş. Yatırımcı da kendisinin zannettiği, ki sıklıkla yaşanır bu. Yani ticarette de yaşanır, bireyselde de yaşanır. Kendi kendini gaza getirmiş ve bu pozisyonu açmış. Şimdi o çok kötü fiyatlara vermek zorunda kalıyor. Hatta resen satışlar gelmeye başlıyor. Yani bunu bana göre yayının başında söylediğim, yani kredili sistemi mutlaka bizim normalize etmemiz lazım. Evet, aracı kurumların ciddi bir gelir kapısı öyle görünüyor. Onlar onsuz belki ilerleyemeyecekler ama sermaye piyasası da ilerleyemeyecek. Yani bu kadar yüksek zirveler, bu kadar yüksek dipleri yaşamıyor olmamız lazım. Özellikle normalize piyasalarda. Hı hı. Bunu fonda üzerinden de olur, bireyselden de olur, kurumsalda da olur. Yani her şeyi yatırımcı mantığıyla bakmak lazım burada. Yani insanlar yatırımcı olsunlar. İyi şirketlere yatırım yapsınlar. Onlar büyüsünler. Onların da sorunları var. Yani şirketler de örneğin büyümek istiyor diyelim. Sermaye artırımı yapmak istiyor. O da diyordur ki belki ya bir sermaye artırımım benim çok uzun sürede gerçekleşiyor. Daha hızlı böyle yapay zekayı kullandığımız, daha otomize sistemlerle yatırımcıların, işte şirketlerin, düzenleyici kurulun bunların daha hızlı çalışmasını organize etmek lazım.
1: Yani anlayabildiğim kadarıyla zaten özellikle problem teşkil edebilecek noktaları tespit edip biraz daha nokta atışı onlara yönelik düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. Bunu da sadece hani şu anda MSCI'yi mutlu edelim, işte onların kurallarına uyum sağlayalım, aman frontier market seviyesini gerilemeyelim düşüncesiyle, böyle can havliyle neredeyse yapıp bütün piyasanın dengesini bozmaktansa biraz daha zamana yayılabilir mi diyorsun?
2: Hem yayılabilir hem de zaten dediğim gibi, yani MSCI'yi mutlu etmenin ben kuralının çok böyle anormal olduğunu düşünmüyorum. Yani endeksleri düzenlemeniz yeterli. Yani fiili dolaşımların gerçek durumunu göstermeniz yeterli onlara. Yani onlar bunu borsanın düşmesini, borsada bir anda kredili sistemin azalmasını istemiyorlar.
1: Ki zaten o süreci yaşadık, orada bir etki görmedik yani. Tabii. Hani bu o düzenlemeler geldi, fon rehberi vesaire. Hani tabii, orada yaşanmadı problem. Sonrasında yaşandı. Peki şimdi mesela BIST 100 içinde ya BIST 30 içinde, ya bizim Türkiye'nin çok kıymetli birçok şirketi var.
2: Evet, bankalarımız şu anda tabanlara yakındı.
1: Bankalar 7.7 aşağıda. Sanayi yine %6.8, ulaştırma %5.4. Ya bunların mesela...
2: Bu birkaç gündür bir hareket bir de. Yani bir günde olmadı bu. Yani bu yaklaşık 15 gündür. Tabii. Dönem dönem bazı hisselerde fazla, bazılarında az olan bir dalga.
1: Sonuçta. Peki şimdi sen Sparta Portföy noktasında bu seviyelere, bu şirketlere, bu değerlemelere nasıl yaklaşıyorsun? Nasıl bir...
2: Çok ucuz.
1: Ucuz.
2: Çok ucuz.
1: Ama peki arttırır mıydın mesela talebi, buralarda?
2: Tabii ki arttırabilirim. Ama tabii yani biz yatırımcının parasıyla o kadar büyük bir riske giremeyiz. Biz sonuçta belirli bir kaldıracımız vardır. Tabii. Kaldıraç kullanmıyoruz ki. Yani kredili pozisyonumuz zaten yok. Ama yani bir fon, A fonu, ben biri 5 kredi taşıyarak bunu yapacağım diyerek, hı hı, kendisini en başta tanımlarsa, yatırımcı da ona göre seçerse. Ve hatta mesela şimdi biz serbest fon diyoruz, hedge fon diyoruz. Evet. Hedge fonlar böyle günlük işlem yapılmaz normalde. Hedge fon kapalı bir fondur. Portföy yöneticisine inanır yatırımcılar. Der ki ben sana bir senelik bir para veriyorum. Güveniyorum sana der. Hatta kurumsal yatırımcılar da verir. Ve o belirli bir sürede burada bir performans gerçekleştirir. Karşılığında da bir başarı primi alır. Evet. Yani bir hedge fonun para piyasası fonu gibi gecelik böyle alınıp satılması, oradaki yatırımcıların, yüz binlerce yatırımcının oradan bir getiri elde etmeye çalışması, ertesi gün çıkması falan, bunlar da çok normal değil.
1: Normal değil.
2: Yani hedge fon statüsü bana göre Tefas'ta bir günde değil ama. Yani bunu söylüyor olmam,
1: onun
2: Türkiye'de serbest fonları çıkartalım
1: diyorsun, bir
2: günde değil. Evet. Bunu sonuçta kaç senedir olan bir sistem bu. Hı hı. Bunu belirli bir kademeyle azaltırsınız ama hedge fon endüstrisini de bozmazsınız. Yani hedge fona siz sadece şunu yapabilirsin, yüzde bu kadar yaparsın demek yerine sen yatırımcılarını oluştur. Onlarla sözleşmelerin daha sıkı olsun, daha uzun vadeli olsun. Bir günde karar veremeyecek yatırımcılara al ya da hiç alma. Yapabileceksen buna göre yönet ve iyi performans göster. Özendirmek lazım. Sonuçta dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Yani hedge fon endüstrisi Amerika'da, İngiltere'de yıllardır olan bir enstrüman. Önemli olan bunları nasıl kullandıracağınız ve hani belki en önemli noktalardan bir tanesi, rakam ne kadar büyükse para yönetilen, oradaki yöneten şirketlerin de sorumluluğunun o kadar artması.
1: Tabii.
2: Burada bir düzenleme yapıldı ama hani bazıları da hep beraber yükselttiler portföy yönetim şirketlerinde. Onun yerine çok büyük para yönetiyorsan bunun sorumluluğu portföy yönetim şirketindedir. Yani günü geldiğinde işte parayı yatırabilmeli. Doğasında portföy yönetim şirketleri kolektif diye dediğimiz saklamacılarda olan paraları yönetiyor aslında. Kendisine ait hiçbir para taşımıyor. Orada saklamacılarda bütün para. Ama sonuçta orayı kredili, çok yüksek kaldıraçlı yönetirseniz günü geldiğinde bir günde para talep edildiği zaman onu ortadan yani koyamazsınız. Yani mümkün değil. Yani böyle bir şeyin, eşyanın tabiatına aykırı sistemler bunlar. Bunları düzenlemek lazım ama mutlaka bu süreler konusunda bazı esnemeler yapılmalı. Bazı süreleri tekrar bakmalı.
1: Bana gözden göre kurul,
2: gözden geçirmeli. Ve yani sektör oyuncularıyla istişarelerin bence arttırılması lazım. Birlikte sonuçta çok profesyonellerin olduğu bir piyasa. Yıllardır bu iş yapılıyor Türkiye'de. Ve aklın yolu bir. Yani mutlaka istişarelerle, çok iyi bir sermaye piyasamız var. Çok iyi aslında denetleniyor temel olarak. Bununla beraber enstrümanlarımızı fazla kullanalım. Özellikle dediğim gibi teknolojik anlamda. Şirketlerimiz hakikaten çok çok anlamsız fiyatlamalara düştü. Yani ben bakıyorum ikiye düşmüş olan EV/EBITDA dediğimiz çarpanlara düşen şirketler var, sanayi şirketlerinde özellikle. Yani bankalar defter değerlerinin %40 filan aşağısını işlem görüyor. Yani olmaması gereken şeyler bunlar. Sadece kısa vadeli bir sirkülasyon yaşıyoruz. Mutlaka bunun aydınlığı olacak. Ama yatırımcılar niye kısa vadede bir anda zarar görsünler veya portföylerinin eridiğini görsünler.
1: Evet.
2: Ve bunu satmak zorunda olanlar niçin kötü fiyattan satsın?
1: İşte bugün öyle bir gün. Biraz da panik havasının olduğu bir gün. Taner, çok teşekkür ediyorum. Yani iç başlık olarak, iç gündem olarak bu konunun dışına çıkamıyoruz. Süremiz de bitti.
2: Evet,
1: ama
2: konusu bu zaten.
1: Bugünün konusu bu. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerin için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Kapanışa doğruyu noktalayalım. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.

0: yatırımdünyam.com.tr'de. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşın kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
8: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
9: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
0: Reklam.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
10: Euro dolar paritesi 1.1540'da yatay negatif %0.03'lük bir gerileme var. Dolar endeksi de %0.06 artıda, orada 99.67 seviyesindeyiz ki 17 itibariyle ben yayına girdiğimde 99.75'lere yakın bir noktadaydı dolar endeksi, hafif geriledim. Avrupa borsalarında artılar var bugün. Londra %0.25, Paris %0.60, Frankfurt'ta %0.49, İtalya'da da %0.72'lik yükselişler görüyorum. Gelsin ABD borsaları, burada Dow Jones'u biraz negatif ayrışan endeks olarak yorumlamak, okumak lazım. %0.15'lik bir düşüş var Dow Jones'da. Ancak S&P 500 %0.31 yukarıdan, Nasdaq kompozit daha teknoloji ağırlıklı olan tarafta %0.67'lik bir yükseliş. Nasdaq 100 ise biraz daha alımların arttığı bu dakikalarda %0.75 düzeyinde yükseliş sergiliyor. ABD tahvillerinde alımlar var demiştim zaten saat 17'de. Bu alımların yer yer biraz daha arttığı dakikalardayız. 10 yıllık tahvil getirisi 4.96'nın da altına geriledi. 4.95-89'dayız. 5 yıllık tahvilde getiri 4.77-72'ye, 2 yıllıkta da 4.61-45'e gerilemiş vaziyette. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada özellikle petrol tarafı bu hafta başından beri oldukça etkili oluyor. Diğer emtia, hem emtialarda hem de riskli varlıklar üzerinde. Bugün bir miktar geri çekilme var ama Brent petrol %1.70 aşağıda, $106.90'de. ABD tipi ham petroldeki geri çekilme %3'e yaklaştı. %2.90 civarında bir geri çekilme var. Orada da fiyat $102.76 olarak yansıyor ekranlara. Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'de bugün bu dakikalarda daha sınırlı diyebileceğimiz bir kayıp var. %0.51'lik bir düşüş. $75.500'dan geçiyor işlemler. Gümüş ve altın tarafı spotta primler sergiliyor. Primler %1.40 ve %1.36 düzeyinde gümüş ve altında sırasıyla. Altın $4.350'dan fiyatlanırken gümüşte $64.56'de olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi efendim rakamlar böyle, evet, ama hem içeriden hem dışarıdan sizler için derlediğimiz şirket haberlerimiz de var. Hadi onlarla devam edelim. İş Bankası'yla başlıyoruz. Öncelikle İş Bankası 3.8 milyar liralık takipteki krediyi 627.85 milyon lira bedelle devretti. Bu günlerde bankaların takipteki kredi devirleriyle ilgili haberler yansıyor. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Fitch'e geldiğimizde Sasa Polyester'le ilgili olarak Fitch Sasa'nın kredi notunu CCC'den B-'ye yükseltti. Görünümü de durağan olarak belirledi, haberimiz var. Atlas Portföy Serbest Fon'un katılma payı, satım ve ödeme esasları yeniden belirlendi diye başlığı paylaşayım sizinle. KAP'ta detayları mevcut. Dönüyor.

yurt dışına, orada OpenAI'ın 1.2 trilyon dolar değerleme üzerinden yeni yatırım turu için görüştüğü haberleri var. The Information'a dayandırılarak paylaşılıyor. Ve öte yandan SK Hynix, Intel ve ABD'de daha doğrusu SK Hynix, Intel ile Amerika'da bellek çipi üretimi için kesinleşmiş bir plan olmadığını açıkladı. Bu ara o başlıklar etrafında da aslında çokça haber dolaşıyor diyelim ama yani bu haberlerin ne kadarı net, ne kadarı teyide muhtaç biz de yakından takip ediyoruz ve sizlerle paylaşmayı da elbette not ediyoruz kendimize. Şimdi bu ilk bölüm böyleydi. İkinci bölümde Mehmet Özdemir yanıma gelecek. Hatta hazır. Hadi buyurun, onu daha fazla bekletmeyelim. Bakalım elinde hangi notlar var bugün. Yatırımın yok.

0: Seans notları araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Acayip bir gün değil mi? Zor bir gün. Sert satışların yaşandığı bir gün. Ben yayına girdiğimden bu yana edindiğim izlenim, konuklarımdan, konuştuğum kıymetli katılımcılardan aldığım geri bildirim esasen şu. Ya burada bir düzenleme var, bir düzenleme oluyor. Bu gerekli miydi, gerekliydi? Zamanlama, tamam zaten MSCI'dan bahsediyorduk. Örneğin Kasım'a kadar bir süre var deniyordu. Onu da yerine getiriyorduk ama bugün yaşanan satışlar biraz daha fazla artık. Bizim krediler, kredili işlemler, orada yatırımcıların kendi inisiyatiflerinde olsa da olmasa da çok düşük fiyatlardan belki satış yapmak zorunda kalmaları mevzuat gereği. Yani bunun bir zaten kaçarı yok. Ama bir panik havası diyor herkes. Senin tabii ekleyeceğin neler var buna? Bu bir. İkincisi biraz tabii yurt dışından ayrışıyoruz ama şu ana kadar ben hep içeriği konuştum. Biraz senle dönüp yurt dışında da Fed var ya ona ilişkin de beklentiler ve fiyatlamalar nasıl diye soracağım. Çünkü burada toz duman biraz oturduğunda sonuçta yine döneceğiz bakacağız dışarıda ne olmuş ve biz ne kaçırmışız bir şey var mı dengeleyecek onları değerlendireceğiz. İçeriden başlayalım yurt dışına geçelim.
1: Yani zaten sabahtan bu yana yorumları almaya devam ediyoruz. Ben finans merkezinde aktarırken devre kesicinin Borsa İstanbul'da devreye girmesi işte Mayıs 2026 derken oradan Mart 2025 derken Borsa İstanbul but verdiğim tarihlerden sonra en kötü gününü yaşadığını söyleyebiliriz. Şimdi tabii kapanış rakamlarına orada biraz daha yakından bakmak lazım ama yani Didem 96 hissenin çok sert bir şekilde neredeyse satıldığı yani şöyle bir bakıyorsun BIST 100 işte BIST 30 ayırt etmeksizin birçok hissenin aşağı doğru geldiği işte biz de zaten piyasadan konuştuğumuz kadarıyla yatırımcılardaki bir miktar daha panik havası mı diyebiliriz ya da işte buradaki özellikle fonların fon pozisyonlarını ayarlaması, bu gibi değişiklikler, fiili dolaşım oranlarının yeniden yayınlanması. Yani biz aslında son bir aylık süreçte ciddi düzenlemelerin hayata geçtiğini o tarafta gördük. Bunların bir konsolidasyon süreci yaratabileceğini zaten seninle burada konuşmaya çalışıyorduk. Ama şunu söyleyebiliriz ki bugün geldiğimiz noktada bu bir konsolidasyon süreci ise de biraz daha sert ve tribülanslı bir konsolidasyon süreci olmaya aday ve böyle geçtiğini söyleyebiliriz aslında. Hani şimdi normalde biraz daha hisselerin katkı baskı en azından grafiklerini vesaire bunların vermeye çalışıyoruz. Ama bugün dediğim gibi yani bankacılık endeksi, sanayi endeksi, işte ulaştırma endeksi, faktöring endeksinde gibi alt endekslerin neredeyse tamamında satış baskısının olduğu bir gün. Şimdi tabii benim işte birkaç dikkatimi çeken husus vardı. Onları istersen paylaşayım. Tabii. Zaten gün boyunca da konuşmaya devam edeceğiz. Seans kapandıktan sonra da anlaşılan o ki dün itibariyle zaten hali hazırda ilk iki işlem günde çok iyi geçmemişti. Dün seninle paylaştığımda geçtiğimiz hafta gördüğümüz o imserliğin tamamının geri verildiğini söylemiştim. Dün 819 milyon TL çerçevesinde bir teminat tamamlama çağrısı oluştuğunu görmüştük. Bugün o rakamı yakından takip edeceğiz ama sanki biraz daha bunun üzerinde olacakmış gibi gözüküyor rakam. Şimdi özellikle 3'ten sonra artık aracı kurumlar teminatlarını yerine getirmeyen yatırımcıların pozisyonlarını kapatıyorlar. Yarın bu kapatma devam edecek mi? Bu gelen yeni tutarla belki beklenenden yüksek bir tutarla onu yakından takip edeceğiz. Ama Didem şunu da söylemek lazım. Bugün gerçekleşen satışların neredeyse %65'i tek bir kurum üzerinden, A1 Kapital üzerinden yaklaşık 16 milyar TL çerçevesinde A1 Kapital'i dışarıda bıraktığınızda çok ciddi bir satıcı olmadığını o tarafta zaten görebiliyorsunuz. Ama işte Bank of America'sından en son yayına gelmeden önce baktığım kadarıyla yapı kredi yatırımına kadar birçok kurumunda bir miktarda alım tarafında olduğunu yakından takip ediyorduk. Bu ne kadar bir alım ya da bir yukarı doğru bir yön yaratabilir kapanışa doğru ona da tekrar bakmak lazım. Ama şunu da söyleyeyim %7'ler çerçevesine de gelmiş BIST 100 tarafında. Şöyle kapanışa çok kısa bir süre kala diplerden en azından bir toparlanma diyelim. Yani evet, buraya bir dönüş vesaire zaten hani görmek çok da mümkün değil. Ama bir toparlanma olduğunu da söyleyebilirim.
0: Yani ben araya gireyim, hemen şu notu da düşeyim. Yani 100 hisseden sadece bir tanesi primliydi saat 17'de ben yayını devraldığımda, Çaniki Termik. Oradaki primler şimdi arttı, %8'e yaklaştı Çaniki'nin fiyatı, primleri. Ve 4 hisse şu anda yukarıda. Kimler katıldı yine pozitife geçenler? Halk Bankası, Tekfen Holding ve Zorlu Enerji'yi görüyorum. Ama 96 hisse ekside. Bu hisselerin bir kısmı zaten taban işlem görüyor ya da görmüyor ya, ama taban fiyattalar şu anda. İşlem hacmi 256 milyar lira oldu.
1: Evet, dünün %50'ye yakın üzerinde.
0: Evet, şimdi işlem hacmi de arttı. Ama bir iyi diyebileceğimiz, belki hani silver lining diyebileceğimiz bir nokta, 12.817 görmüştük en düşük. Evet. 13.000 puan seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz endeksin. Bu tabii teknik göstergeleri nasıl etkileyecek şu anda, çünkü hali hazırda dolar bazlı baktığımızda da kazanımların geri verildiği bir satış günü yaşanıyor. Ama günün sonunda bir dengeye oturacak burası. Bu fiyatlamalar ve bu değerlemeler özellikle konuyu iyi anlayan ve ayrışmayı yapabilen kurumsal yatırımcılar için de yerli yabancı fırsat oluşturabilir. Burada yine biraz olan sanki hani küçük yatırımcının teminat çağrıları dolayısıyla pozisyonlarının likitte edilmesi noktasında yaşanıyor olabilir.
1: Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Hemen oradan bir şey eklemek isteyebilirim. Pozisyonla bu gördüğümüz muhtemelen satışın herhalde pozisyonlanmayla alakalı olduğunu herhalde anlayabiliyoruz genel anlamda. Sen değerlemelerden bahsettin, yani gerçek hisse değerinden. Bu toz duman ortadan kalktıktan sonra artık önümüzdeki bir yıla ilişkin bir miktar daha beklentisi yüksek hisse senetlerindeki Türkiye'nin önümüzdeki sürece ilişkin, yani bugünkü TL varlıklardan bahsediyoruz ama önümüzdeki bir yıla ilişkin temalarında çok ciddi bir değişiklik yok. Dolayısıyla orada beklentileri yüksek olan hisse senetlerinde de kimi yatırımcı için ya da dışarıda olan yatırımcı için de ciddi bir burada fırsatlar silsilesi barındırabilir. Bir de şunu eklemek lazım. Şimdi o fırsatlar bir yana, bugün TL varlıklarda ilk etapta Borsa İstanbul'da başlayan satış dalgasının bir miktar daha diğer varlıklara da yayıldığını görüyoruz ki tahviller çerçevesinde de, ki 35'in üzerine geldi 10 yıllık tahvil faizimiz bizim de. Orası bir miktar daha yukarı doğru geliyor. Bir de özellikle Borsa İstanbul 110 Endeks saat 4 sularında taban olduktan sonra CDS'lerimizde de bir miktar yukarı doğru bir hareket görüldü ki şimdi 236'lar çerçevesine kadar da yukarı giden bir Türkiye 5 yıllık CDS'inden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcılar, yani yurt dışı yatırımcılar açısından da söylüyorum bunu, bir miktar daha elinden çıkaramadıkları hisseleri de ya da TL pozisyonlarında CDS piyasası üzerinden hedge etmek üzere bu opsiyonlara yöneldiğini görüyoruz anladığımız kadarıyla. Dediğim gibi CDS tarafını da yakından takip etmek lazım.
0: Orası çok, da 236
1: sınırına geldi. Evet, 236 yani oradaki biraz daha yukarı doğru gidişat saat 4 çeyrek sularından sonra, dediğim gibi Borsa İstanbul devre kestikten sonra oldu. Buradaki işte pozisyonlanmaları takip etmek lazım. Halbuki Didem, yani bugün itibariyle bu hadiseleri eğer biz görmüyor olsaydık, bu pozisyonlanmayla alakalı fiyatlamayı, küresel tarafında çok ciddi anlamda negatif olmadığı ki
0: evet,
1: orası da
0: nispeten pozitif. Biz şimdi negatif ayrı. Mesela dün biz düşüyorduk ama yurt dışında da satışlar vardı. Bugün durum tersine, ama tabii bu mukayese edebileceğimiz bir zemin yok şu anda küreselle iç piyasalar adına. İç piyasalarda en önemli husus bence aslında güvenin sarsılmaması, güvenin tesis edilmesi mevzu. Çünkü yani hani şirketlerimize bakıyoruz. BIST 30 içerisindeki birçok şirketin de bugün çok sert satışlara maruz kaldığını vesaire görüyoruz. Böyle günlerde değerleme, ucuzluk, pahalılık konuşmak çok doğru değil. Çünkü can pazarı gibi, yani hani insanlar bayağı panik vaziyetteler. Fakat yapılan her türlü düzenlemenin piyasanın sağlıklı şeffaf ve güvenilir işlenmesini sağlamak adına yapıldığını bilerek o güveni hızlıca oluşturması gerekiyor tekrar bence piyasanın. Bu da olacak yani, elbette bunu göreceğiz, yaşayacağız. Borsa kurulduğundan beri çok çeşitli yönetmelikler, düzenlemelerle hep önünü açmak, gelişimini desteklemek için çok uğraşlar verildi. Heba edilmeyecek elbette. Bundan sonra da gelişmeye, büyümeye devam edecek. Ama bugün hakikaten böyle bir gün. Bu dönem biraz böyle hani yaşayarak öğrendiğimiz bir dönem gibi tarihe geçecek herhalde. Şimdi şöyle bir bakıyorum, ne kadar vaktimiz var. Var biraz vaktimiz. İçeride anlatmak istediğim başka herhangi bir şey var mı orada? Yani bugün puansal katkılar falan çok anlamsız.
1: Yani şöyle ki aslında Didem, işte zaten teknik indikatörlere baktığın zaman da zaten hani bu panik havalarında çok bunun yansımalarını orada da görebiliyoruz ama hali hazırda bugünkü performansa gelene kadar da biraz daha satış bölgelerine doğru indikatörlerin geldiğini zaten yakından takip ediyordum bu tarafta. Ama bu sefer işte nereden itibaren toparlanır? Hali hazırda en son yayına girmeden önce de baktığımda 200 günlük ortalamanın altına doğru gelmiştik. Ama yani bunun bir işte suni mi olduğu bu altına gelmenin, yoksa tekrar bir yukarı doğru hareket görebileceğimiz bir ortam oluşacak mı çok kısa vadede bugünden yarına, onu yakından takip etmek lazım. Yani şunu söyleyeyim, sabahtan bu yana konuştuğum piyasadan piyasa profesyonelleri de bunun biraz daha kestirilmesi güç olduğunu söylüyor. Yani bu hareketin devamının edip etmeyeceğini muhakkak ki yakın zamanda muhakkak ki biz bunun düzeldiğini göreceğiz daha orta vadede, ama bunun kaç gün süreceğini en azından şu anda biraz daha kimse bilmiyor diyelim. Ama dediğim gibi çok değerlemeler konuşulmaz bu tarz günlerde. Biraz daha şu anda özellikle kalabalık trading öte o tarafta yakından takip ediyoruz. Ama tekrar dediğim gibi dışarıda olan yatırımcı için de, bir miktar daha fırsat arayan yatırımcı için de bu günler biraz daha özellikle tekrar o defterlerini kurcalayıp nerelerde ne fırsat var diye baktıkları bir günler oluyor
0: tabii,
1: genelde.
0: Tabii tabii, yani radarda her ne noktada idiysek şimdi çok daha yakın bir noktadayız. İşte o seviyeler itibariyle ama onlar da bilmiyor ne kadar süreceğini. Dolayısıyla kesinlikle öyle paldır küldür, hadi şu kadar düştü girelim saldıralım kesinlikle buraya gibi yaklaşacaklarını da beklememek lazım. Evet. Gözlemliyorlardır, çok daha yakından gözlemliyorlardır ama doğru zamanda o gözlemi yapıp doğru ayrıştırmayı yaparak hikayesi belli hisselere girmek her zaman zaten uzun vadeli ve yatırımcı mantığıyla yaklaşanlar için bir pozitif bir kurgu. Şimdi şunu konuşmak istiyorum seninle biraz. Ya şimdi dışarıda dedin ya hani bugün çok da kötü bir gün değil aslında küresel piyasalar açısından. Petrol biraz aşağıda. %2'yi aştı Brent'teki düşüş, 106 dolara doğru yavaş yavaş geliyor. WTI de 103'ün altına geldi. Bitcoin yine düşüyor ama hani orada zaten belli bir gerekçe vardı hani pozisyon. Evet. Aynen. Altınla gümüşle toparlama gayreti içerisinde. Şimdi ABD borsalarına da baktığımızda hafif bir toparlama eğilimi görüyoruz. Fed bu akşamın kilidini herhalde onlar çözecek.
1: Muhtemelen zaten eğer biz bugünkü bu hareketi konuşmuyor olsaydık Fed'i konuşuyor olacaktık gün boyunca. Çünkü o tarafta yani normal bir Fed toplantısının ötesine geçmiş.
0: Tabii.
1: Piyasadaki son dönemde faiz artış ihtimallerinin ciddi oranda arttığı ama bir yandan da

0: yani Trump'ın etkisinin görülüp görülmeyeceği yeni Fed başkanı üzerinde bunun test edileceği bir toplantı olacak gibi gözüküyordu. Ama yani dediğim gibi biz bu biraz daha bu gündemden sıyrılacak olursak hali hazırda hala jeopolitik riskleri, o tarafta biraz daha riskli varlıklar üzerindeki satış baskısını konuşmaya devam ediyorduk. Ediyorduk dedim. Sabah da biraz daha konuşmaya çalıştık. Çünkü sabah Asya seansından itibaren toparlanmaya çalışan bir piyasa görüntüsü var. Bunun bugün Avrupa seansına da sirayet ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda şu anda işte Nasdaq özelinde de bir miktar daha bunu söylemek mümkün. Wall Street endekslerinde en azından kayıplı bir gün değil. Şimdi tabii özellikle akşam bu bir miktar daha. Ama şunu söyleyeyim Didem, eğer fark ettiysen sen de biraz daha volatilitenin yavaşladığı ve Fed'i bekler bir manzara var en azından küresel tarafta. Şimdi ona ilişkinde bazı senaryolar çalışan yatırım bankaları var. Şimdi işte JP Morgan stratejistlerinin yayınlamış olduğu bir not vardı. İstersen onu paylaşayım ki şimdi akşam eğer Fed'den herhangi bir faiz kararı görmeyeceksek, bu piyasa tepkileri üzerine çalışılmış bir senaryo bu arada. Tahviller tarafında özellikle uzun vadeli tahvillerde faiz arttırımı gerçekleşmemesi durumunda yukarı yönlü baskı oluşabileceğinden bahsetmişler. Bunun da muhtemelen kredibiliteyle alakalı olduğundan bahsediyorlar. S&P 500'de de sabit, şimdi faizlerin sabit bırakılması belki biraz daha şaşırabilirsin. 1,25 ila 1,75 oranında bir satış baskısı anlamını getirebileceğini en azından şu anda senaryoları içine koymuşlar.
1: Hisselere.
0: Evet, hisselere ve uzun vadeli tahvillerde baskı. Evet. Şimdi 25 bas puanlık bir artış ve herhangi bir borçun son dönemde kısmayı düşündüğü yönlendirme, forward guidance durumunda ise biraz daha getiri eğrisinin uzun tarafının yükselişini sınırlandıracağı, faiz artışının ve hisse senetlerinde de belirli bir yukarı yönlü tepkinin verilebileceğini ihtimalin üzerinde durmuşlar. S&P 500'de de biraz daha 0,25 ila 0,75 arasında bir ihtimal. Şimdi burada 25 bas puanlık artış ve belki borçtan da 2025 faiz indirimlerini gördüğümüz o dilin bir miktar daha bırakılması ise burada bir miktar daha olumlu karşılanabilir diyorlar bu tarafta ve S&P 500'de de 0,5 ila 0,1% üzerinde bir değer kazancı görebiliriz diyorlar. Şimdi belki burada belki senaryolar arasında konuşulması gereken şu olabilir Didem, 25 bas puanlık bir artış ve özellikle şahin bir, yani belirgin şekilde şahin bir ton basın toplantısında bu tarafta biz 2022-2023 faiz artırım döngüsüne tekrar bu durum tekrarlayabilir ve boğa piyasasının kısa vadede bir miktar daha sonuna gelebilir diyorlar. Dolayısıyla daha şahin bir dilinde S&P 500'ü %1 ila %2 civarında satış baskısına götürebileceğini özellikle belirtmişler. Dolayısıyla buradaki senaryolardan hangisi gerçekleşecek ya da gerçekleşecek mi, onu bu akşam itibariyle saat 9'da görme şansı bulacağız. Dediğim gibi sanki aksiyonu bol bir toplantı görecekmişiz gibi.
1: Evet, bugün her yerde aksiyonu bol bir gündem var. İçeride, dışarıda. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Sana tekrar görüşmek üzere. Gidelim borsayı kapatalım. Buyurunuz.

0: Bugün BIST endeksi gün içi gördüğü 12.817 puanlık en düşük seviyeden gelen kısmi alımlarla %5.54'lük bir değer kaybı ve 13.123 puan seviyesinden gerçekleşen kapanışla günü noktalıyoruz efendim. Bu arada işlem hacmi 262 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Onu da not etmek lazım. Çok sert ve zorlu bir gündü hisse senedi tarafında özellikle. Şimdi notlarını almak üzere, görüşlerini almak üzere Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı'ya bir merhaba diyelim, hazır zannediyorum. Sadrettin, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Geçmiş olsun, bugün içeride piyasayı kapatmış olmak, yani en azından bir nefes alındı ama devamı da olur mu olmaz mı konusunda nedir beklentiler, nedir düşünceleriniz, nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri ve fiyatlamaları?
1: Didem, öncelikle iyi akşamlar.

0: İyi yayınlar, iyi dileklerim
1: Teşekkürler.
0: için de teşekkür ediyorum. Şöyle ki hani piyasada malum hani bu fonların durumuyla alakalı olaraktan aslında likidite koşulları kaynaklı aslında bir satış görüyoruz. Ve bu satışın özellikle hani son dönemin favori hisselerinden ziyade buradaki likidite koşullarının sağlanması adına özellikle eski dönemin BIST kağıtlarına da uzandığını görüyoruz ki orada özellikle daha fazla tabana yakınlaşmalar da gerçekleşti. Devam eder mi sorusu demin siz de Mehmet ile konuşuyordunuz, kulak misafiri oldum. Açıkçası bunla, ya da ne kadar devam eder bundan çok emin olamıyorum. Yani buna net bir cevabım yok. Çünkü buradaki çıkışların ne zaman durulacağı ile alakalı olarak bu cevaplanabilir. Ama benim mantığım şu şöyle söylüyor Didem. Yani burada fiyat aşağı geldikçe muhtemelen hani satış eğiliminin azalması beklenebilir. Hani sonuçta bu bir arz ve talep döngüsü olarak bakılırsa ya da arz ve talep denklemi olarak bakılırsa daha aşağı fiyattan satmama eğilimi olabilir. Hani bu ne zaman gerçekleşir? Buna net yorum yapması zor açıkçası. Ama benim düşüncem burada realistik davranıp hani fonlarda yatırımı bulunan insanların muhtemelen hani ya fon fiyatları geriledi, ben biraz daha bekleyeyim, hisse senedi fiyatları da zaten geriledi, bu fiyatları hak etmiyorlar, daha iyilerini hak ediyorlar dediği bir noktada bence bu çıkışın sonuna gelinir diye düşünüyorum. Benim düşüncem şu, şimdi bu tarafa hani taze para girişi anlamında dışarıdan ya da içeriden yaratabileceğimiz bir kaynak var mı? Şöyle bakıyorum, özellikle mesela hani benim uzmanlık alanı olan bankalarda baktığımda fiyat defter değerlerinin 0,7'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Hatta 0,7'nin de aşağısına geldi. Fiyat kazanç oranlarına baktığımızda 3'lere yakınlaştığımızı görüyoruz. Bu özellikle bankalar cephesinde bence ciddi bir potansiyeli işaret eden bir durum. Şimdi bizde makro çerçevede bir bozulma var mı diye baktığımızda hani bugünkü döngüde hani petrol fiyatlarındaki gerilemeyi demin sen de bahsettin ve hani ne gördük? Evet, 100 doların üzerine çıktı petrol fiyatları ve bunun enflasyonist yansıması ve bununla beraber hani 40'ların tekrar üzerine hatta 41'e gelen bir 2
1: Evet.
0: yıllık bono faizi var. Hani bunu bence fiyatladık diye düşünüyorum. Ama bundan sonrası için hani bu çıkışı durduracak nokta insanların biraz daha fazla ya burası gerçekten ucuzladı noktasına gidiyor olmasını düşünmüyor olmaları lazım. Hani oraya sanki biraz daha zamanımız var gibi düşünüyorum.
1: Sadrettin, şunu da çok hızlıca sormak istiyorum. Tabii şimdi hani bu seviyelerden satmak isteyen de belki çok yoktur da hani, çünkü bir hani sert bir dalga yaşanıyor bugün. Hani o paniğin içinde yer almak istemeyenler de şüphesiz vardır. Özellikle bu tip dönemleri hani ben en azından yaş olarak böyle günleri daha önce de gördüğüm için hani oluyor bunlar yani piyasa içerisinde. Fakat şunu merak ediyorum. Şimdi teminat tamamlama çağrıları asıl zaten bazı istem dışı satışları da tetikleyen husus ya. Orada eğer
0: Evet.
1: sona gelirsek, sona geldiğimizi düşünüyorsak zaten hani dibini belki bu dalganın görmüş olabileceğimiz gerçeği mi var elimizde?
0: Ya Didem, ben bu olaya şöyle hafta sonu bir çalışma yapmıştım ama tabii hani beni biraz böyle ofisin içerisinde de polyanacılıkla değerlendirenler oldu ya da iyimser bakmasın diyenler oldu diyelim. Mesela şöyle ki hani diyelim ki bu hisselerin konuştuğumuz hisselerin ya da son dönem gözde hisselerin fiyat performansları çok yüksekti malum. Hani bunları ben şöyle bir varsayımla hani fiyatları defter değerine gelmiş olsa piyasaya ne kadar etkisi olabilir şeklinde bir yaklaşımla çalıştım. Hani
1: Peki.
0: burada da şöyle bir izlenime gitti. Yani daha doğrusu sonuca ulaştım. Hani endeks seviyesi muhtemelen hani 12.000 ile 12.500 bandına kadar çekilebilir diye açıkçası düşündüm. Yani böyle bir
1: Peki.
0: çıkarım yaptım. Ve şu anda baktık hani bugün de 12.800 civarını gördü düşükten. Bilemiyorum ama hani benim kendi yaptığım hesaba yani biraz böyle açıkçası
1: Yaklaştık diyorsun. Dur bakalım.
0: yani arkasında durmak isterim yani o hesabın.
1: Peki. Biraz polyanacılıkta da hiçbir sorun yok bence. Yani bu dünya zaten başka türlü çok da çekilmiyor
0: Çekilmez
1: Sadrettin. Çok
0: diyorsun.
1: teşekkür ediyorum katılımın için.
0: Rica ediyorum.
1: Hepinize selamlar, sevgiler. Seans notlarını noktalayalım. Birazdan günden kalanlar var. Bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg HT Radyo. Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kodsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kodsel'i tercih ediyor. Siz de Kodsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: En düşük 12.817 görmüştük. Oradan bir miktar toparlama geldi ve %5.54'lük bir kayıpla günü noktaladığımız dakikalarda da 262 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Dolar TL ve Euro TL'de baktığımızda aslında çok hafif yukarı yönlü bir hareket var. Dolar TL'de 48.65'in biraz üstündeyiz. Euro TL daha yatay 56.18'de. Euro dolar paritesi ise 1.15.38'e geriledi. Dolar endeksi de 99.65'te. Avrupa borsalarına baktığımızda genel olarak daha alıcılı bir seyir izlediklerini görüyoruz. Londra ve Paris, Frankfurt, İtalya tamamında %0.38 ile %1 arasında değişen primler var. ABD borsaları tabii şüphesiz bugün küresel piyasalarda beklenti Fed'in faiz kararı ekseninde oluşuyor. Dow Jones bir miktar eksideydi, orası hafif toparlıyor. Kayıplar sadece %0.04 ile sınırlı şimdilik. S&P 500 ve Nasdaq kompozit tarafında özellikle alımlar daha belirgin. S&P 500 %0.38, Nasdaq kompozit %0.81 yükselirken Nasdaq %de %0.88'lik bir artış var. ABD tahvillerinde bugün alıcıların devrede olduğunu söyleyelim. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.95-48'e, 5 yıllık 4.77.5'a, 2 yıllık da 4.61.5 civarına gerilemiş vaziyette. Son olarak MTI ve Bitcoin ekranımıza bakıyoruz. Orada özellikle petrol tarafındaki satışların hızlandığını hemen not edelim. 17.45'te aktardığım seviyelerden daha da artan satışlarla Brent petrol %3.7 gerileyerek 104.5 dolara doğru bir yolculuk başlatıyor. ABD tipi ham petrolde de yine %4'ü aşan geri çekilmeler bizi 101.5 seviyelerine getiriyor. Bitcoin eksideydi evet, ama bu eksiler biraz daha azaldı. 75.500 dolar seviyelerinden geldik 75.700 dolar seviyelerine. Gümüş ve altında spotta alıcılı seyir devam ediyor. Gümüşte %1.67'lik artış $64.73'e taşıyor bizi. Spot altında da %1.38'lik bir yükseliş var. Orada da fiyat 4.351.5 dolardan geçiyor. Rakamlar böyle. Şimdi bugün içerideki gündem dışarıdaki gelişmelere kulak tıkadı ve kendi biraz da yağında kavruldu demek mümkün. Nasıl okuyoruz peki bugün yaşananları? Ahlatçı Holding Strateji Direktörüm Tonguç Erbaş benimle birlikte telefon hattımızda. Kendisi Tonguç, hoş geldin.
16: Merhaba Didem, hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum sana da. Bugün içerisi için, BIST tarafı için zor bir gündü. Nasıl yorumluyorsun sen? Nasıl okuyorsun? Bundan sonrasına ilişkin ne tür bir beklenti oluşuyor?
16: Yani şimdi bu fon düzenlemesi sonrası belli bir zaman geçtikten sonra aslında hani fonların içindeki daha önce yükselen belli başlı bazı hisse senetleri ve yüksek getirili fonlar vardı. Bunlar da belli bir realizasyon, bir aslında endeks 30'da dengelenen bir portföy arayışı da 2-3 gün biraz izlemiştik. Ama bugün baktığımızda hani bütün bu hengameden diyebiliriz. Yani satış dalgasından hak ederek ve hak etmeyerek de, yani endeks 30 içerisinde çok yüksek serbest fonlar içinde bulunmayan bazı hisse senetlerinde de çok sert satışlar gördük. Ben bunu biraz piyasada evet, yani işte temerrüt haberleri, fon satışlarının biraz daha artması vesaire, bunlara bağlıyorum ama evet. Aynı zamanda da vadeli tarafta piyasa yönünün aşağı doğru döndükten sonra biraz da burada pozisyonlanmanın da endeks 30 üzerinde yoğunlaştığı ve bu yüzden İşte bugün belki bankacılık, holdingler, hatta demir-çelik gibi endeks 30'da olan bazı hisselerde de belki de çok fonlarla da alakalı olmayan, sadece bir trend üzerine yoğunlaşan ve diğer fonların, yani serbest veya hisse yoğun fonların haricinde de hisse tarafında getirilerini biraz daha normalleştirme arayışında olan bireysel veya kurumsal satışların yoğunlaştığı bir gün olarak görüyorum. Böyle dönemleri zaman zaman yaşıyoruz. Tabii farklı gelişmeler üzerine olabilir. Ama neticesinde bir yerde bir konsolidasyonun netleştiği bir seviye oluyor. Evet. Ve sonrasında da belli fiyatların çok anlamlı olmadığı konuşuluyor. Bu sefer yükselen değil, düşen. Ve buradan tekrar piyasaya alıcılar geliyor. Bugün bunun herhalde bir ilk günü gibi gözüküyor şu an için.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için Tonguç. Kolaylıklar diliyorum hepinize ve şimdi de Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, hoş geldin. Biz içeride biraz kendi derdimize düştük bugün ama Avrupa tarafında neler oluyor, neler bitiyor? Fed öncesi fiyatlamalar ve detaylar neler?
17: Merhabalar Didem. Evet, FED kararı öncesi Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlıyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yaşanan düşüşten destek buldu endeksler. Risk iştahını destekledi fakat enerji sektörü bugün %1'e yakın düşüşte en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Seyahat, kamu hizmetleri gibi sektörlerde ise %1.6'lık prim var. Almanya borsası, Fransa borsasında %0.7'ye varan oranda yükselişlerin yaşandığını görmekteyiz. Diğer tarafta tabii akşam FED kararını takip edeceğiz. Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak karar. Ardından gözler FED Başkanı Walsh'tan gelecek açıklamalarda olacak. Yarın ise İngiltere Merkez Bankası kararı takip edilecek. Bugün gelen enflasyon verisi sonrası önümüzdeki 12 aya ilişkin İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin gerilediğini takip ettik. Zaten yarınki toplantı genel kanı bir faiz artışının gelmeyeceği yönünde. Fakat piyasalarda önümüzdeki 12 aylık zaman diliminde 4 faiz artışı tam fiyatlanıyordu çeyrek puandan. Bugün orada bir gerileme yaşandığını gördük. Artık tam fiyatlanmıyor. Enflasyona baktığımız zaman Ağustos'ta enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. %3.1 seviyesine gerçekleşti tüketici fiyatlarındaki artış oranı. Fakat beklentilerin altında kalması bir miktar rahatlama sağladı diyebiliriz İngiltere Merkez Bankası'na.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Sana da kolaylıklar diliyorum. Günden kalanlarda şimdi kısa bir reklam arası. Dönüşte Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile yayınımıza devam edeceğiz.

0: Ember TT Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
12: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Tarafıyla ilgili işte 2027'de biraz artan sanki harcamalar olacak gibi, borçlulukla ilgili işte faiz giderleriyle ilgili artışlar vesaire, öyle bir izlenim veriyor. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizim dezenflasyon önceliğimiz olarak korunacak diyor. Sen de izlemişsindir mutlaka hocam. Evet. İstiyorsan oradan bir değerlendirme yaparak başlayalım. Hangi notlar, hangi başlıklar daha böyle senin kafanda daha fazla ön plana çıktı?
5: Şimdi genel olarak evet, dezenflasyon önceliğimiz bir de yavaş gidiyor diyor. Yavaş gidiyor diyor. Hızlı gitse ne olacak bilmiyorum ama.
4: Savaş yani, da var diyorum. Tabii savaş olmasaydı evet, savaş. 7 puan aşağıda olurduk da diyor evet, enflasyonda.
5: Enflasyon 7 puan aşağıda olur diyor. Ama şöyle de bakıyoruz ya, savaşın içinde olan ekonomilerde işte Rusya'da 6.3 enflasyon diyelim. Yani dolayısıyla hani bunu savaşı bahane etmenin çok fazla bir anlamı yok. Tabii ki etkisi var. İşte petrol faturası kabarıyor, bazı ham madde girdilerde bir kabarma var. Ama zaten biz ithal edilen ürünlerin maliyetini aşağıya doğru çekmek için kuru ciddi bir şekilde kontrol ediyoruz. Yani kontrollü bir döviz çıpası diyebileceğimiz 2000 yılında uygulanan programın neredeyse aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Tabii o program biraz daha farklı ama en azından döviz çıpası diyebileceğimiz, işte geçen sene %21,5 işte kur artışı dolarda örneğin, yani enflasyon %30'lar seviyesinde, gayri safi yurt içi hasıla deflatör, yani bütün mal ve hizmetleri içeren fiyatlar ise %36,5 artmış. Şimdi böyle baktığın zaman Türk parasının değerlendiği bir süreci görüyoruz. Dolayısıyla maliyet baskısını zaten büyük ölçüde orada baskılıyoruz. Kurla biz zaten baskılıyoruz. Baskıladık da. Diğer taraftan tabii ki özellikle ithalat yaparak içerideki mal fiyatlarındaki artışı da sınırladık. Zaten mal enflasyonuna baktığın zaman genel olarak %31 evet bizim enflasyonumuz ama mal fiyatlarında neredeyse 8-9 puan daha düşük enflasyon. Mal enflasyonuna bakarsak, hizmeti dışlarsak. Ama hizmet enflasyonuna bakarsak %38'ler civarında. Demek ki biz aslında mal fiyatlarını rahatlıkla dengeleyebilmişiz. Bunun da nedeni Türk parasının değerlenmesi ve en azından ithalatla içerideki üreticinin rekabetini artırmak ve böylece fiyatları baskılamak. Bu politikayı zaten uyguladık. O nedenle ben savaşı bir tarafa bırakıyorum. Bizim demek ki burada gözden kaçırdığımız başka faktörler var. Enflasyon nedeni olarak baktığımızda. Hep söylediğim, yani üretim yeterli değil. Üretim yeterli değil. Bir de piyasalar aksak, yani tekelci yapılar veya tekelleşmeye uygun yapılar oluşmuş piyasada. Bunun içine kar enflasyonunu da koyabilirsin. Şimdi böyle bir ortamda bizim tabii ki enflasyonda büyük bir katılığın olmasını beklememiz doğal. Bir de bu iş toplumsal uzlaşmayla olur. Şimdi asgari ücreti biz hedeflenen enflasyona göre belirliyoruz. Ama diğer kesimlerle oturup konuşmadığımız için veyahut da oturup bir mutabakat sağlamadığımız için iş adamı bütçesini yaparken veya fiyatını belirlerken geçmiş enflasyona endeksleyerek hareket ediyor. Yani bir taraftan siz geliri hedeflenen enflasyona, ki hedeflenen enflasyon her zaman gerçekleşmiş enflasyonun altında yer alıyor. Buna göre belirliyorsun. Bu da tamamen bir kaynak aktarım mekanizmasına dönüşüyor. O nedenle diyorum yani bunun nedenlerini böyle talep yerine, yani talebi baskılamak yerine biraz böyle bu arz kanallarına iyi bakmamız lazım. Bir de tabii ki kamu harcamalarının efektif olması lazım. Yani kamu açıklarına hiç karşı değilim, yani kamu açık verebilir. Ekonomiyi harekete geçirmek için bilinçli olarak da bunu kullanabilirsin. Bu da bir şey söyleyeceğim bir durum değil. Evet. Ama yaptığınız harcamanın verimli alanlara yapılması lazım. Şimdi bütçenin neredeyse %18'i, %19'u artık faize gitmeye başladı. Yani yılbaşından bu yana 2 trilyon TL'ye yaklaştı faiz ödemeleri. Bir de orta vadeli programda özellikle sosyal harcamalara, sosyal yardım başlığı altındaki harcamalardaki artışa baktığımızda hedeflenen enflasyonun bir hayli üzerinde harcama artışı var. Dolayısıyla bu seçim hazırlığı mıdır bilemiyorum ama bir göstergedir. Çünkü seçimlere bu kadar sıkı bir politikayla girmemiz kolay bir şey değil. Yani çünkü geniş kesimlerin işte satın alma gücüne baktığımız zaman, gelirlerine, servet dağılımına, hepsine baktığımızda burada ciddi bir dengesizlik oluştu. Enflasyonla tabii ki bu dengesizlik oluştu. Bu dengesizliği en azından bertaraf etmek için çalışan kesime, geniş kesimlere biraz kaynak aktarmak gerekiyor. Ki seçimlere dediğim gibi yani bu kadar sıkı bir politikayla girmek çok da kolay bir şey değil Didem, açıkçası. Ben biraz onu hani bir mesaj verme olarak görüyorum. Yani evet. Belki ekonomi yönetiminin veya diğer kamu kesiminde bir mesaj gibi değerlendirdim açıkçası.
4: Peki şimdi yine tabii birçok insanın, emeklinin beklediği zamlarla ilgili, maaş düzenlemeleriyle ilgili de konuştu Mehmet Şimşek. En az enflasyon kadar dedi. Şimdi orada şunu tabii herkes merak ediyor. Biz hani bir noktada artık şu denmeye başlanmıştı. Beklenen enflasyon gerçekleşenden ziyade. Burada da tabii bir şey oluşuyor. Hep hani beklentilerden sapma olduğu için bir türlü yakalayamıyor o maaş düzenlemeleri gerçekleşen enflasyonu veya gerçekten şahısların hissettiği enflasyonu. Bu konuyla ilgili neler söylenebilir Sadi Hocam?
5: Şimdi burada en önemli şey toplumsal uzlaşma. Yani her kesimi bir kere masaya oturup, yani bunu işçi, işveren, tarım kesimi, bütün odalar, esnaf odaları, herkesle masaya oturup bir protokol yapılması lazım. Herkes her şeyini hedeflenen enflasyon çerçevesinde bir kere belirlemesi gerekiyor. Bunu yaparsak ancak insanlara bunu anlatabiliriz. Yani beklenen enflasyona göre biz size zam yapacağız veya asgari ücreti ona göre belirleyeceğiz gibi açıklamaları yapabiliriz. Ama sadece belki de söz sahibi olarak çok cılız sesi çıkan çalışan kesimin beklenen enflasyona göre, yani gerçekleşen enflasyonun altında bir enflasyon hedefine göre fiyatlarının belirlenmesi, dediğim gibi daha da kaynak aktarımını hızlandıracaktır. Gelir dağılımını daha da bozacaktır. Bu da gelecek sene işte veya ondan sonraki sene zamanında da olabilir seçimler. Seçimler döneminde çok ciddi bir tepkiye yol açabilir. O nedenle ben açıkçası Mehmet Şimşek'in konuşmasını biraz daha hani herkese yönelik ve bütün kesimlere yönelik yapmaya çalıştığını düşünüyorum ama daha çok kamu kesimine bence yöneliyor olay. Çünkü çok ciddi bir kamu çalışanı var. Neredeyse 6 milyon yanılmıyorsam 6 milyona yakın insan çalışıyor kamuda. Çok ciddi bir harcama kalemi. Toplam ekonomi içindeki işte sadece vergiye baktığımız zaman vergi gelirleri gayri safi yurt içi hasılanın %18.1'i olarak hedefleniyor. Toplam gelirler %20'lere ulaşacak. Harcamalar gayri safi yurt içi hasılanın %23'lerine, yani 23'üne ulaşıyor. Devasa bir kamu ekonomisi yaratıldı ve bunun içinde aslında çok fazla yatırım da yok. Çünkü yatırımları zaten biz kamu özel işbirliği projelerine pas ettiğimiz için yani bunun içinde yani çok ağırlıklı böyle hani yatırım diyebileceğimiz tamam tamir bakım gibi şeyler var ama yeni bir yatırım zaten yer almıyor. Zaten yer almayacağını da belirttiler. O nedenle yani bu toplumsal uzlaşma sağlanmadan atılacak adımlar hep bir yere haksızlık yapılmış gibi bir sonuç doğurabilir Didem. Yani bence asıl altını çizmemiz gereken konu bence bu.
4: Pekala, şimdi yine aslında biraz hani tarım tarafıyla da ilgili, yani üretimle de ilgili söylenenler vardı. Ben yine özellikle gıda enflasyonu açısından da merak ettiğim için hocam sormak istiyorum. Evet. Yine bugün söylenenlerden yola çıkarak neler yapıldı, neler yapılmalı, neler planlanıyor bu tarafta elimizi güçlendirmek için? Çünkü var oraya da ek bir bütçe söz konusu. Savunmaya falan hiç girmedim farkındaysan hocam. Çünkü %229 zaten hani orada bir ek bütçe, bir kaynak olacağını da biliyoruz ama yine en az savunma kadar önemli. Gıda tarafıyla da ilgili, tarım tarafıyla dolayısıyla ilgili söylenenler hakkında senin görüşün nedir hocam?
5: Şimdi burada biliyorsun orta vadeli programda da aynı şeylerin altı çizilmişti. Özellikle verimliliğe yönelik adımlar ve üreticiyi desteklemeye yönelik adımlar zaten en azından dile getirildi, yazıldı. Bu konuda tabii belli sıkıntılar var. Sıkıntılar nedir? İşte gübre fiyatlarının durumu, genel olarak akaryakıt fiyatlarının durumu ortada. Şimdi biz ne kadar destek sağlarsak sağlayalım veyahut da ne kadar sisteme işte destek olmaya çalışırsak çalışalım. Mesela mazot gibi bir ürünün önemli bir girdi olduğunu biliyoruz ve burada da bir katılık var. Orada da fiyat katılığı var. Çünkü yine orta vadeli programda biliyorsun özellikle dolaylı vergiler konusunda herhangi bir düşürme veya dolaylı vergilerin toplam gelir içindeki payı azalacak gibi bir şey söylenmediği için tam tersi vergi gelirleri artırılacak diyor. Vergi gelirleri demek ki bahsettiği o yüksek gelirli kesime daha fazla odaklanıp oradan daha fazla vergi toplama ama dolaylı vergilere de hiç dokunulmayacak. Yani aynen devam edecek. Şimdi o zaman mazotun üzerine tabii ki ÖTV gelirleri artacak devletin. İşte KDV'si, ÖTV'si hepsi onun üzerinden de KDV alınıyor falan. Yani çok ciddi bir maliyet ortaya çıkacak. Yani 100 TL'ye geldi artık. Yani fiyatlar oraya doğru geldi. Şimdi yani yurt dışında evet daha yüksek fiyatlar doğru ama oradaki gelirlerle buradaki gelirler aynı değil. Yani hani biz orada bir karşılaştırmayı yaparken kamunun bazı şeylerden geri adım atabilmesi lazım. Nasıl işte bir deprem konutları konusunda girişimde bulunuldu ve toplum bunu anladı dedi ki ya evet bu harcamanın yapılması gerekiyor dedi. Bütçe açığı arttı. Örneğin bu ne? Bu deprem konutları nedeniyle bütçe açığında bir takım artışlar oldu. Buna kimse ses çıkarmadı. Yani bu tarım desteklerinde de özellikle bu mazot desteğinin artırılması ve desteklenmesi tarım kesiminin son derece önemli. Ama orada da işte doğru destekler, doğru gerçekten nerede kullanıldığının çok iyi analiz edilerek bence bu desteklerin verilmesi.
4: Amacına ulaşan yerine giden destekler evet. Değil mi hocam?
5: Evet. Yani orada evet. Da çünkü problem var. Şimdi herkesin işte 50 dönümü olan da altında traktör var. 500 dönümü olan da, 5000 dönümü olan da. Şimdi 50 dönümü olan veya 5 dönümü olan birisi onu kendi araç olarak da kullanıyor. Farklı işlerde de kullanıyor. Dolayısıyla bunları biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Ama genel olarak aslında bu fiyatları biraz daha belki dolaylı vergilerden fedakarlık ederek tüm topluma yansıtılması da çünkü işin bir de lojistik boyutu var. Şimdi lojistik boyutunda da birçok firma, şimdi otobüs firması olsun, birçok firmanın ana girdisi bu. Bunlar da şu anda zam yapmaya başlayacak doğal olarak. Fiyatlar yükselince onlar da bunu tüketiciye yansıtmaya başlayacak. Yani sonuçta herkes bundan olumsuz yönde
4: etkilenecek. Hocam şimdi Eşel Mobil devam etmeyecek dedi. Evet. Mehmet Şimşek mazotta yıl sonuna kadar devam eder beklentisi var. Orada artan fiyatlar 3 haneye artık gelindi. Evet. Bunları daha herhalde çok konuşacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Selamlar, sevgiler hepinize diyelim. Şimdi hocamla bıraktığımız nokta aslında biraz tarım tarafıydı. Ve İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı hem hedeflerini hem de gündemdeki konuları Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e anlattı. Yine sektörde kalalım, oradaki gelişmeleri dinleyelim ve günden kalanları böyle noktalayalım. Şimdilik yarın görüşene dek hoşçakalın.

0: düzenlenen bir fuar. Biz de bu yıl bu fuara toplamda 50 Türk firmasıyla katıldık. Bunların yarısı bizim milli katılım organizasyonuyla geldi. Diğer yarısı da münferit kendi girişimleriyle gelmiş durumdalar. Türkiye uzun yıllardan beri, yani son 10 yıla baktığımız zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda sektöründe düzenli olarak hep çift taneli büyüyor. %24-25'lik büyüme performanslarımızın olduğu yıllarla birlikte en düşük %12-13'lük bir büyüme performansını düzenli gösteriyoruz. O yüzden Amerika bizim için önemli. Ticaret Bakanlığımızın Tur Quality desteği kapsamında da şekerli ve kakaolu mamuller kapsamında burada ciddi bir tanıtım faaliyeti yürütmekteyiz. New York'ta, Chicago'da, Miami'de, Los Angeles'ta düzenlenen farklı organizasyonlarda da bu tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik. Yavaş yavaş da bunların dönüşümlerini almaya başlıyoruz. Dolayısıyla Amerika ile olan bütün organizasyon faaliyetlerimiz güçlü ve hızlı bir şekilde devam etmekte.
1: Özellikle bu fuara hangi bölgelerden ilgi var?
0: Özellikle baktığımız zaman Güney Amerika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve güney kesimlerinden ciddi manada bir ilgi görmekte. Toplamda baktığımız zaman 20'den fazla ülkeden ciddi manada katılımcı var. Kısmen Avrupalı ziyaretçiler geliyor olmuş olsa da bizim amacımız ve hedefimiz Amerika kıtasından gelen insanlarla burada buluşmaktır.
1: Özellikle Türk gıda ürünlerinden en çok tercih edilenler neler Kazım Bey?
0: Rakamlara baktığımız zaman şekerli, kakaolu ve unlu mamullerimiz son yıllarda ciddi bir performans gösterdi. Özellikle çikolatalı ürünlerimizi ele alacak olursak, sadece geçtiğimiz yıl ve bu yıl aşağı yukarı toplamda %60'lık önceki yıllara göre bir büyüme performansı gösterdik. Şunu söyleyebilirim, şekerli, kakaolu ve unlu mamullerimiz birinci derecede tercih edilmekte. Ama onun akabinde sırasıyla ayçiçeğimizden tutun da işte özel farklı çaylarımızdan içecek türlerimize varıncaya kadar birçok ürünümüz burada ilgi ve alaka görmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2026 yılı itibariyle değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 800 milyon dolarlık bir gıda ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Bizim hedefimiz önümüzdeki 10 yıllık periyotta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ihracatı yakalamak, gıda ihracatını yakalamak. Burası o potansiyele sahip. 350 milyonluk bir nüfus, gelir seviyesi oldukça yüksek. Fiyatlamanın daha ikinci planda kaldığı, biraz daha kalite, ürün ve lezzet noktasında arayış içerisinde olan bir toplum. Dolayısıyla biz de bunlara bütün bir şekilde cevap verebilecek üretime ve firmalara sahibiz. Etrafımızdaki birçok ülkede ciddi sıkıntılar var. Biz Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika bölgesinin ciddi manada gıda tedarikçisi durumundaydık. İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşından dolayı, navlun fiyatlarının çok artmış olmasından dolayı, Orta Doğu'daki boğazlardaki geçişlerde sıkıntı olmasından dolayı buralarda ciddi daralmalar oldu. Biz de bu sebeple yoğunluğumuzu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bazı Asya Pasifik ve Uzak Doğu ülkelerine verdik. Buralarda ciddi manada faaliyetlerimiz var. Bütün bunlara rağmen bu yılki ihracatımız da geçtiğimiz yılın ihracat rakamıyla aynı oranda kapatacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 12,5 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Bu yılda bu seviyelerde kapatacağız.
1: Bu sene rekolte nasıldı? Önümüz kış, fiyatlara nasıl yansır?
0: Yağışların ve iklimin çok elverişli olmasından dolayı bugün bakliyat ürünlerimizde, tahıl ürünlerimizde, yaş meyve sebzemizde genel itibariyle oldukça iyi rekoltelerin olduğu bir yıl içerisindeyiz. 2027 yılında da bunların yansımaları devam edecek. Biz fiyatlarımızda, gıda enflasyonumuzda herhangi bir artış beklemediğimiz gibi tam olarak bir rakam veremesem de %3 ila 5 arasında bir gevşemenin olacağını, bir geriye gelişin olacağının hesabını, kitabını yapmaktayız. Dolayısıyla orada herhangi bir dramatik bir durumla karşı karşıya değiliz rekoltelerimizin iyi olmasından dolayı.
1: Orta vadeli program da açıklandı. Dolayısıyla orta vadeli programa bakış açınız nasıl?
0: Orta vadeli programda özellikle tarıma yönelik hem daha öncesinde hem de önümüzdeki dönemler için verilmiş ve verilecek

olan destekler oldukça memnuniyet verici. Sanayi noktasında da güzel çalışmaların olduğunu görüyoruz. Sanayiye olan, otoritenin sanayiye olan ilgisinin biraz daha artmış olduğunu görüyoruz. Fakat orada beklentimizi şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz 3-3,5 yıllık periyotta enflasyonla mücadele kapsamında maliyetlerimizin artmış olmasından dolayı karlılıklarımızda çok önemli gevşemeler oldu. Bundan dolayı firmaların işletme sermayelerinde biraz ciddi manada gevşemeler var. Hem bu işletme sermayelerinin tamamlanması hem de ihracatımızı artırabilmek için daha katma değerli, ülkemize daha fayda sağlayabilecek ürünler geliştirebilmek için bizim inovatif ürünler yapmamız gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine ihtiyaç var. Bunların gerçekleşebilmesi için de kaynak ve finansmana ihtiyaç var. Bizim otoritemizden beklentimiz yine sanayici üreticiye ve özellikle ihracatçıya yönelik daha uygun maliyetli, daha uzun vadeli bir takım kredi imkanlarının oluşturulmuş olması bizim ihracatımıza çok önemli ve olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Döviz dönüşüm desteğinde yapılmış olan artış da bizim için memnuniyet vericidir. Fakat dolar üzerinde hali hazırda belirli bir baskının olmuş olmasından dolayı bu rakamın artırılacak olması bizlere gerçekten can suyu olacaktır.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
7: vaktimiz sizin. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de Select Train'le kuma, çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese iyi akşamlar efendim. Ben Ece Maat. Bugün Borsa İstanbul açısından sancılı bir gündü. Devre kesici çalıştı ve %5,54'lük düşüşle kapandık. Dolayısıyla bugün yayınımızı araştırma masasına bağlanarak başlayacağız. Elif Canseven bize eşlik edecek. Bugünkü konjonktürü anlatacak bize. Ardından yapay zeka ve teknoloji danışmanı Serdar Sezen bizimle birlikte olacak. Yapay zekaya ilişkin son dönemde daha çok konuşulmaya başlayan aslında senaryolar üzerine konuşacağız. Siber güvenlik tarafını konuşacağız. Ardından İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekiç bizimle birlikte olacak. Maden ihracatına dair veriler de var elimizde 8 aylık. Dolayısıyla şöyle bir genel değerlendirme yapacağız ve bundan sonrasına ilişkin maden sektöründe potansiyelin gerçekleşmesi için neler yapılabilir tarafına odaklanacağız ki OVP'de de bu tarafa değinilmişti. Ve son bölümde petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak. Ve petrol piyasaları, enerji piyasaları diyeceğiz ama hepsinin öncesinde günün çıkan gündem başlıkları. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtlamak üzere Bloomberg HT Habertürk ortak yayınına çıktı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızda olmadığını söyledi. Şimşek, bu durumun birçok iç ve dış faktörden kaynaklandığını ifade etti ve bu sene savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan aşağıda olurdu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde yaptığı konuşmada merkez bankalarının altın talebinin hala yüksek olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre bir önceki aya göre %0,9 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %23 oranında arttı, reel olarak ise %6,5 oranında azalış kaydetti. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül ayının ilk yarısında bir önceki ayın nihai endeksine göre %4,04 oranında azalarak 71,71 değerini aldı. İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon %3,1 geldi. Ülkede aynı dönemde aylık enflasyon da %0,5'e yükseldi. Ağustos'ta yıllık çekirdek enflasyon %2,6 ile beklentilere paralel gelmiş oldu.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Ece, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugünün tabii en çok merak edilen konu başlıklarından bir tanesi Borsa İstanbul'daki düşüş hikayesi. Senden bir o tarafı toparlamanı rica edeceğiz. Hem de bugün aslında iki açıdan da kritik. Hem içeride bu tarafı konuşuyoruz ama dışarıda da bir yandan Fed'i bekliyoruz. Neler aktarırsın bize?
1: Ece, aslında baktığımızda haftanın ortasına geldiğimiz bu çarşamba gününde oldukça hareketli bir gün geçirdiğimizi hem yurt içi tarafta hem de yurt dışı tarafta söyleyebiliriz. Yurt içi tarafta aslında senin de girişte aktardığın gibi bir miktar daha bol satıcılı bir gün geçirdiğimizi ve haftanın ilk iki işlem gününde zaten bir miktar daha negatif bir senaryoyu Borsa İstanbul tarafında görüyorduk. Bir miktar daha satıcılı bir seyri takip ediyorduk. Bugün geldiğimiz noktada devre kesicilerin işlemi alındığı bir seans takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada baktığımızda aslında bir aydır yapılan düzenlemelerin burada bir miktar daha fonlar tarafında yapılan düzenlemelerin burada bir miktar daha panik havası yarattığını ve tetiklendiğini söyleyebiliriz ki %7'ye varan satışlar gördüğümüz Borsa İstanbul tarafında kapanışa doğru bir miktar daha toparlanmayla %5,5 seviyesinde bir kapanış gördük ki burada 5 hissenin pozitif katkılar tarafında de işlem gördüğünü kapanışta söyleyebiliriz. Bu noktada 13.000'in üzerinde bir kapanış takip ettik. 13.122 seviyesinde bir kapanış takip ettik Borsa İstanbul tarafında ve Mart 2025'ten beri en kötü günlerinden birini yaşadı. Mayıs 2026 da bu kötü günlerden bir tanesiydi. 96 hissede çok sert hareketler gördük. Bununla beraber de teminata tamamlama çağrılarını dün de takip ediyor olmuştuk. Aslında dünün yansımasını bugün görmüştük. Bugün bir miktar daha piyasa analistleri artabileceği yönünde bunun da yansımalarını yarın takip ediyor. Borsa İstanbul üzerinde olacağız diyebiliriz. Kapanışa doğru bir miktar daha pozitif bir seyir gördüğümüzü söyledim. Aslında bir miktar daha geri çekildiğini söyledik. %5,5 seviyelerine geldi. Hemen o tekrar hatırlatayım. Saat 4 civarı devre kesicilerin işlemi alındı. Bir Borsa İstanbul takip etmiştik. Bununla beraber tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketler gördüğümüz bir gün geçirdik. Keza CDS'imiz tarafına baktığımızda da o tarafta da yükselişi takip ettiğimiz gün içi 236 seviyelerine kadar çıktı. Şu an 235 seviyelerinde işlem gördüğü bir CDS takip ediyoruz yurt içi tarafta. Hemen buradan geçmek istiyorum çünkü yurt dışı tarafta da bunun tam tersi bir senaryo görüyoruz. Yine hafta başından itibaren küresel piyasalarda bir miktar daha satıcılı bir seyri takip ediyor olmuştuk. Fakat bugüne geldiğimizde birkaç saat sonra gerçekleşecek saat 9 gibi karşılayacağım FED kararını küresel piyasaların bir miktar daha pozitif bir seyirle beklediğini söyleyebiliriz. Keza Wall Street tarafında aslında Temmuz ayının dip seviyelerinden bir toparlanma görüyoruz bugün. Hem S&P hem Dow Jones hem de Nasdaq pozitif tarafta işlem görmeye devam ediyorlar. Keza vadeliler tarafında da bir miktar daha pozitif bir seyri takip ediyor olmuştuk gün içinde. Avrupa borsaları da buna eşlik etmişti gün iç hareketlerde. Aslında sabah Asya seansına başlayan pozitifliğin temel küresel piyasalara yansıdığını bu noktada söyleyebiliriz. Tahviller tarafında ise ABD tahvilleri tarafında ise çok hareketli bir hafta geçirmiştik. Özellikle 10 yıllıkların 20 yılın zirvesine çıktığı ve o %5 seviyelerinin üstünde işlem gördüğü bir piyasa takip ediyor olmuştuk haftanın iki işlem gününde. Bugüne geldiğimizde bir miktar daha aşağı yönü çekildiklerini ve dolar endeksinin ise bunlara eşlik ederek artık 100 bandına oldukça yakın seviyelerde Fed'in kararını beklediğini bu noktada hatırlatmam gerekir. Fed kararına geldiğimizde ise aslında buradan hemen göstermek istiyorum. FED kararını, terminal ekranlarımdan FED kararını bir miktar daha swap piyasaların artık %90'ın üzerinde faiz artırım ihtimalinin fiyatlandığı bir FED kararı bekliyoruz. 2026 yılında ise bu karar dahil toplam 50 bas puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Yani bir faiz artırımı sene sonuna kadar daha piyasanın beklediğini söyleyebiliriz. O tarafta faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Bu bir soru işareti olarak kalacak. Piyasa beklentisi kesin artırması yönünde ama Kevin Warsh'ın söylemlerinin de bir miktar daha burada etkili olacağını bu noktada söyleyebiliriz. Çünkü şahin mi kalacak, güvercin mi kalacak? Yapacağı konuşmaya piyasa ne tepki verecek? Bunları da beraber analiz ediyor olacağız gün içinde. Ama bu söylemlere ufak bir hatırlamamız gerekirse Haziran ayında aslında göreve geldiğinin hemen arkasından finansal istikrarı konusunda yapılacak işleri olduğundan bahsetmişti. Temmuz ayına geldiğimizde ise gerektiğinde harekete geçmekten çekinmeyeceğini söylemişti. En son Ağustos ayında Jackson Hole'de yaptığı konuşmada ise enflasyonun %2 hedefine yaklaşmadığı sürece atılacak adımlardan geri durmayacağını vurgulamıştı. O yüzden bu akşam atılacak adımın bu konuşmalara, bu şahin tutuma ne kadar aynı doğrultuda ilerleyeceğini biz de takip ediyor olacağız.
0: Elif, çok çok teşekkür ediyorum aktardıkların için.

0: Evet, az önce gündem başlıklarında da okumuştuk, bahsetmiştik. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar vardı. Oradan bir kesit ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.
1: Bu sene başlayarak biz imalat sanayine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Çünkü yatırıma veriyoruz, ihracata veriyoruz, tarıma veriyoruz, çiftçiye, esnafa veriyoruz. Geriye ne kaldı? Bir işletme sermayesi kaldı. Bakın, işletme sermayesinde de şunu yaptık. 250 milyar liralık bir paket açıkladık. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve TLRF artı 2 puandan 12 puan düşeceğiz. Ne demek? Yani %39 TLRF artı 2 puan. 12 puan düşürdü. %27'den biz imalat sanayine işletme sermayesi kredi, yani işletme kredisi vereceğiz. Ve bu programı devam ettireceğiz. Bu sene 250 milyar lirayla başladık. Gelecek sene bu programı büyütebiliriz. Niye? Çünkü bizim amacımız sanayinin üretim kapasitesini güçlendirmek. Seçici, hedefli kredi programlarıyla reel sektörün kaygılarını, stresini gidermeye, azaltmaya çalışıyor.
0: Konut fiyat endeksi verilerini de aldık. Detayları izleyerek devam edelim.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi ve yeni kiracı kira endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.9 artarak 236.8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre %23 artan konut fiyat endeksi aynı dönemde reel olarak %6.5 azaldı. Konut fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda İstanbul'da %1.9, Ankara'da %1.5 ve İzmir'de %2.7 artış gösterdi. Endeks değerleri Ağustos'ta yıllık bazda İstanbul'da %26.3, Ankara'da %24.8 ve İzmir'de %23.3 arttı. Öte yandan yeni kiracı kira endeksi ise Ağustos ayında bir önceki aya göre %2.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %26.4 yükselirken reel olarak %3.9 azaldı. Yeni kiracı kira endeksi Ağustos'ta İstanbul'da %4.9, Ankara'da %2.6 ve İzmir'de %5.4 artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da %34.5, Ankara'da %28.3 ve İzmir'de %25.5 artış kaydetti.
0: Ve 60 dakikada stüdyoda konuğum yapay zeka ve teknoloji danışmanı Serdar Sezen var. Hoş geldiniz Serdar Bey.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yapay zeka gündemini hep uzun zamandır konuşuyoruz, evet. Ama bu haftalarda biraz daha çok konuşuyoruz.
3: Evet, evet.
0: Sizinle de biraz aslında son dönemde çıkan söylemler üzerinden konuşalım. Entropi'nin yaptığı yavaşlama çağrısıyla beraber aslında ardı ardına gelen açıklamalar, işte yapay zeka ve teknoloji devlerinin bir kısmının destek verdiği, bir kısmının aslında burada bazı yenilemelerle işlerin yola koyulabileceğini söylediği bir dönemden geçiyoruz. Evet. Şimdi öncelikle siz bu tartışmaların ne tarafındasınız?
3: Bu aslında şöyle, bu tartışmalar yeni tartışmalar değil. Aslında 2023'ten beri devam eden bir süreç var. Biz ne tarafındayız? Yani yapay zeka artık hayatımızın bir gerçeği. Bu, yani hayatımızdan çıkartabileceğimiz noktayı çoktan geçtik. Bizim sadece burada, yani benim şahsım olarak da düşüncem, daha ciddi regüle edilmesi gerekiyor. Yani regülasyonların çok daha ciddi yapılması gerekiyor. Çünkü yapay zekanın gelişme hızı regüle hızından çok çok ileride. Zaten firmaların açıklama yapma tarafı da bundan dolayı. Yani bu geçenlerde işte birkaç gün önce bir antropik çalışanın istifa edip yaptığı açıklamadan dolayı
0: zaten sonrasında daha çok oradan
3: olay
0: sonra
3: karıştı.
0: Evet,
3: bütün olay zaten ondan sonra karıştı. Bu Jacob Cuxon denen bir arkadaş dedi ki yani size söylemiyorlar, aslında çok tehlikeli yere gidiyor, sizi uyarmıyorlar falan. Onun üzerinden bu açıklamalar dediğiniz gibi peş peşe gelmeye
0: başladı. İnsanlığın geleceğine dair aslında bütün yapay zeka devleri endişeli dedi.
3: Gibi
0: şeyler söyledi.
3: Şöyle, antropikten aldıktan sonra, yaptığı açıklamadan sonra diğer yapay zeka öncüleri deniyor. Frontier'ları da bu konuda hemen açıklamalar yapmaya başladılar. Aslında doğru söylüyor. Aslında işte regülasyon lazım, işte kontrol edilmesi lazım. Stop düğmesinin insanlığın elinde olması lazım falan diye açıklamalar yapıldı. Yani buradaki sıkıntı şu. Yapay zekaya verdiğiniz görevleri yapay zeka tamamlamak durumunda hissediyor kendini ve kendini kapatmasına bazı durumlarda izin vermiyor. asıl insanları, yani bu araştırmacıları, bu konudaki yapay zeka eğitimcilerini korkutan durum bu. Yani bu işte benim işte son verecekler, benim yaşam döngüm bitecek diye davranmıyor yapay zeka. Yapay zeka genelde kendisine verilen görevleri tamamlamak için bu verilen komutları, kendini kapat komutunu, durdur komutuna karşı çıkıyor ve bu insanlara en çok tedirgin eden konu bu. O yüzden zaten bu kadar tartışma çıktı yani.
0: Peki o kapatmaması halinde hani oluşabilecek en büyük risk ne?
3: Şimdi bu çok ucu açık bir soru aslında. Yani burada şöyle, bu yapay zekalar şu anda en çok endişe edilen konu yapay zekaların hackerlık kabiliyetleri. Yani bilgisayar korsanlığı kabiliyetleri zaten oradaki en büyük sıkıntı. Bildiğiniz üzere bir sürü deney yapılıyor bu konuda. Bu yani şöyle anlatayım. Daha öncesinde odalarca insanın oturup bir sistemi çökertmesi için geçirdiği vakiti yapay zeka 15-20 dakika içerisinde bu işi tamamıyla sonlandırabiliyor. Sistemlere sızabiliyor. Oradaki verileri değiştirebiliyor veya işte oradaki zarar verici yazılımlar bırakabiliyor. Bu insanlıkta işte sağlık verileri olsun, işte eğitim verileri olsun, daha doğrusu ekonomik veriler olsun, bunlarla oynama riski gerçekten büyük problem haline geliyor insanlık adına. Yani daha önce ben söylemiştim, yazmıştım. Ellerine silah alıp işte bu Terminator filmlerindeki gibi bir senaryo belki çok uzak geliyor olabilir ama çok çok daha fazla insanlığa zarar vereceği noktalar var yapay zekanın bu konuda. Yani daha çok veri üzerine.
0: Veri üzerine. Evet. Peki orada siber güvenlik dediğimiz, veri güvenliği dediğimiz noktayı nasıl sağlamalıyız? Yani orada insanlığın yapması gereken şey ne aslında bu konuda sizce?
3: Ya şimdi biraz önce de ifade ettim. Bu çok hızlı ilerleyen bir süreç. Hı hı. Yani hackerlık süreci yapay zekanın çok hızlı ilerliyor. Yine galiba bu defansı da yapay zekadan medet umarak yapacağız. Çünkü çok teknik olabilir ama bir şey vardı, söylem vardı siber güvenlikte. Kırmızı takım ve mavi takım. Normalde bu sistemleri bir kırmızı takım denen ekip kırmaya çalışır. Mavi takım da defans yapar. Normalde bunlar ekiplerdir yani bildiğiniz insanlardır. Galiba bu gidişle hem mavi takımı hem kırmızı takımı yapay zeka tek başına oynayacak. Yani buradaki sistemlerin güvenliğini de galiba biraz yapay zekaya güvenmek zorunda kalacağız.
0: Peki şunu sorayım, orada regülasyonlar daha yavaş ilerliyor ve regülasyon ihtiyacı var dediniz ya. Evet. O zaman buradaki yavaşlayalım çağrısı ne kadar buna karşılık verebilir? Ya da şunu sorayım, bu kadar yatırımlar yapılırken ve atıyorum piyasalarda aslında bir yapay zeka balonu var mı? Bu yatırımların karşılığı gelecek mi gelemeyecek mi diye konuşulduğu bir noktada burada böyle bir yavaşlamaya izin verilebilir mi?
3: Bu ekonomik olarak şöyle, yapay zeka biz bilgisayar açtığımız zaman işte web arayüzünü açtığımız zaman sohbet ettiğimiz bir chatbot olarak görüyoruz sadece ama arkasında çalışan işte milyonlarca gigawatt enerji var, işte su soğutma sistemleri var, CPU'lar var, yani aslında çok ciddi büyük yatırımlar var. Biz sadece bir ekran görüyoruz, biz konuştuğumuz bir yapay zeka arayüzü görüyoruz ama aslında öyle değil, bir sürü yatırım var. Hani bu yavaşlayalım da bu yatırımların karşılığı nasıl dönecek, nasıl olacak? O taraf şu anda muamma, zaten tartışılan konulardan bir tanesi. Onu biz de bilmiyoruz şu anda ne olacağını. Ondan hariç bu yavaşlayalım kısmına, bu öncü yapay zeka firmaları şu anda bir göz kırptı biliyorsunuz işte konuşan. Ama mesela Çin açıklama yaptı. Biz daha dikkatli olalım ama yavaşlamayalım dedi. Hani dediğim gibi bu süreç şu anda çok havada. İlerleyen günlerde ne olacağını daha net göreceğiz bence. Ama bir savaş devam ediyor orada yani.
0: Peki orada şirketlerin ne kadar samimi olup olmadığı noktasında da bazı soru işaretleri var ya, orada başka senaryolar da konuşuluyor. İşte Anthropic'le, Elon Musk'la ve hani burada bir tek el olma durumuna ilişkin. Öyle. Dolayısıyla o tarafı nasıl yorumlarsınız? Böyle bir şey de olabilir mi? Böyle bir senaryo da olabilir mi burada?
3: Şimdi bunlar dünya devi. Çok büyük firmalar ve tekeller gerçekten. Bu açık kaynak kodlu bir sürü yapay zeka modeli de var. Yani sizin direkt ulaşabildiğiniz bu açık kaynak kodlar ilerlemesi de bunlar kadar, yani bu öncü firmalar kadar olmuyor ama onlar da bir noktada ilerliyorlar. Burada bir tekelleşme söz konusu olabilir mi? Bu çağrılar bu yüzden yapılıyor mu? Kuvvetle muhtemel olabilir. Ama işte bunun teknoloji dünyasında ne kadar karşılık göreceği gerçekten dediğim gibi kimsenin bildiğini zannetmiyorum. İlerleyen günlerde daha net anlayacağız bunu. Ama bu çağrılar bence önemli. Yani yapay zekanın yavaşlaması, eğer biz onu kontrol etme hızını yakalayamıyorsa insanoğlu, biraz yavaşlatma konusunda çaba göstermesi gerekecek gibi görünüyor.
0: Ve Peki orada o noktada tabii ABD'li şirketlerden gelen açıklamaları daha çok takip ediyoruz. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi mesela Çin başka bir bakış açısına evet. sahip. Orada da ciddi bir rekabet de var. Evet. Dolayısıyla bu rekabete karşın bunun hani o da başka bir soru işareti. Yani Çin'e rağmen yavaşlayabilir mi Amerika?
3: Yavaşlayabileceğini düşünmüyorum. Bir soğuk savaş senaryosundayız gibi hissediyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte bir ülkeler bu yani Rusya ile girdikleri Amerika ile Rusya'nın girdiği soğuk savaş sürecindeki gibi. Yani evet kontrol edelim işte nükleer geliştirmeyelim şey yapmayalım insanoğluna daha fazla zarar verilmesin gibi konuşmalar yapılıyordu. Şimdi de yapay zekayı yavaşlatalım evet kontrol edelim falan diyorlar ama ben hükümetlerin gerçekten çok büyük kolaylık gördüğü ve çok büyük teknolojik avantaj sağlayan yapay zekaların yavaşlamasında karşı tarafa güvenip kendi çalışmalarını yavaşlatacaklarına ihtimal vermiyorum.
0: Peki son olarak biraz istihdam piyasalarına da geçmek istiyorum ama onun öncesinde bu şirketlerin işte aslında kendi kendilerini eğiten yapay zekalar, evet. süper yapay zekalar peşinde olduklarına dair haber akışlarını da okuyoruz. Bunun ne kadar risk unsuru olup olmadığını sorayım.
3: Bu şu anda peşinde değiller, yapıyorlar.
0: Yapıyorlar.
3: Agentic AI diye bir konsept var, Ajan AI diye. Hı hı. Bu Ajan AI'lar bir şirketin bütün operasyonel işlemlerini aklınıza gelebilecek yani insan el işiyle yapmadığı bütün işleri yapabiliyorlar. Yani bu da istihdam olarak zaten şu anda birçok teknoloji firmasının çalışanlarını çıkartmasına sebebiyet veriyor. Bayağı bir çalışan eksiltildi yani Agentic AI hayatımıza girdiğinden beri. Çünkü bunlar gerçekten süreci o kadar temiz yürütüyor ki bu ajan yapay zekalar. İçerideki iş gücü gerçekten işlevsiz kalabiliyor bazen.
0: Peki orada hangi sektörlerin daha risk altında olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela biz içeride çok fazla aslında Türkiye'de yapay zeka sebebiyle işten çıkartmalar çok fazla duymuyoruz ama küresel ölçekte hani çok büyük firmalardan böyle açıklamaları takip ettiğimiz geçtiğimiz dönemde dolayısıyla hani hangi sektörlerin daha risk altında olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Yazılım sektörü öncelikle ilk hedef bu konuda. Çünkü yapay zekanın ilk çıkış ve ilk kullanım amacı yazılım geliştirme üzerine başladı. Ondan sonra veri işleyen bütün firmalar, yani veri işleyen, istatistik tutan bütün firmaların işleri sıkıntıda. Yani mesela bir kuyumculuk tarafında çok ciddi bir sıkıntı olmayabilir ama veriyle işi olan, teknolojiyle işi olan bütün istihdamını tehlike altına alan bir durum yarattı yapay zeka. O yüzden hani sektör sektör ayırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama firmaların hemen hemen hepsi yapay zeka kullanımına geçmek zorunda kalacaklar ve bu sektörleri yani ayırmak pek söz konusu olmayacak bence.
0: Peki yeni istihdam yaratılma noktasına nasıl bakıyorsunuz? Hani her zaman bir teknoloji evet. çıkıyor. İşte sanayi devrimini de geçirdik ve hiçbirinde aslında insanlığın sonunda kötülüğüne olmadı gibi bir savda var ya. Evet. Hani buradan da yeni işler çıkacağı da söyleniyor ya. O tarafa nasıl bakıyorsunuz? Yani yerini alabilecek kadar olur mu oradan çıkacak iş, yeni işler?
3: Şöyle belli sektörleri belli alanlarında muhtemelen bazı iş kolları ölecek. Ama benim savunduğum şu şekilde, benim düşüncem şu şekilde. Yapay zeka insanların yerini direkt alamayacak. İnsanların yapay zeka kullanım kabiliyetleri meslektaşlarının daha ileride ise yapay zekaya hakim meslek erbabları diğer meslektaşların önüne geçecek. Yani yapay zeka yine orada olacak ama onu daha iyi kontrol edebilen, onu daha iyi kullanabilen yazılımcılar mesela işlerini yapmaya devam edecekler. Tamamen böyle bir insanın yerine geçme durumu %100 olacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki biz sektörde neredeyiz konuşalım mı biraz da? Şimdi Amerika Çin evet. üzerinden çokça konuşuyoruz ama Türkiye neler yapıyor?
3: Yani Türkiye'nin özel girişimleri aslında çok başarılı arkadaşlarımız var. Bu konuda çok böyle kafası bu konularda çok ileri derecede çalışan arkadaşlarımız var. Bu Kuluçka dönemindeki firmalar olsun ya işte teknokentlerimizdeki firmalar da olsun çok başarılı arkadaşlarımız var ama Türkiye sektör olarak kendi süper modelini üretmek üzerine bir çalışma yapmıyor. Yani hani bizim de bir ChatGPT'miz olsun gibi bir çalışmamız yok. Biz daha çok mevcut modellerin üzerine yapılan yapay zeka modülleri üzerine yani firmalar, Türkiye'deki firmalar öyle çalışıyorlar. Orada çok başarılı işlerimiz var ama yani dünya ile rekabet konusunda diyorsanız bir tık gerideyiz. Yani Türkiye'deki ekosistem biraz daha yeni yeni alışıyor yapay zeka yatırımlarına. Rakamlar diğer yatırım oranlarına göre biraz daha düşük. Hatta 2020'de çok daha fazla yapay zekaya bütçe ayrılmışken 2026'nın işte 3. çeyreğine geldiğimizde hala o kadar o rakamlara ulaşamadık yani. Çok daha az işlem yapılıyor. Ama arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız, yazılımcı arkadaşlarımız, bu konudaki araştırmacı arkadaşlarımız başarılı. Türkiye'nin biraz daha elini yükseltmesi lazım, hızlanması lazım. Çünkü yapay
0: zeka... Son soru ne eksik peki? Yani neden o eli yükseltemiyoruz sizce? Yani şu olsa daha iyi gider işler diyeceğiniz bir nokta var mı bu sektörde? Çünkü geleceğin de aslında en çok konuşacağımız sektör ya yapay zeka.
3: Aslında bu bir eğitim ve farkındalık süreci. Hı hı. Şu anda Türkiye bu konuda bir biliyorsunuz yapay zeka eylem planı açıklandı. Burada bir el yükseltti. Yani yapay zeka okuryazarlığı artması konusunda, istihdamı konusunda bir çalışma yapılacak ama yapay zeka konusu olduğu zaman işte bizim bir 6 ayda 7 ayda almamız gereken yolu Amerikalı firmalar, antropikler falan 3-4 günde alıyorlar. Bizim bunda biraz daha hızlanmamız lazım. Bu konuya biraz daha kafa yormamız lazım ve biraz daha desteklememiz lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Yapay zeka ve teknoloji danışmanı Serdar Sezen çok çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Değerli katkılarınız için ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı şimdi.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: Parafpara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Elim kalbinde bu ne güzel.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Ocaktan Ağustos'a kadar %90 artış olmuş. İşçilik artık firmaların işletmelerinde %12-13'lerden %40 maliyetlere çıkmış. Ama baktığımızda dolar kuru ilk 8 ayda sadece %13 artmış. Yani bu enflasyon ortamında şirketlerin yatırım yapabilmesi için öncelikle finansmana erişimin çözülmesi lazım ve sektöre düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin sağlanması lazım. Yani bunlar sağlandığında bizim söylediğimiz 30 milyar dolar Türkiye için hayali bir rakam değildir. Çünkü Türkiye 90 milyar dolara yakın cari açık veriyor. Bunun %80'i de enerji ve madenler ödediğimiz para ve bu ara mallarını ödediğimiz demirdir, bakırdır, ara mallar, ara metaller ödediğimiz de hepsi Türkiye'de olan mineraller, metaller. Yani bu potansiyelimiz yeter ki yer altından yer üstüne çıkalım.
4: Peki şimdi dediniz ki artışları sayarken endüstriyel minerallerden, metalik madenlerde artış var dediniz.
3: Evet.
4: Doğal taşlar birazcık yerinde sayıyor gibi, onun sebebi nedir?
3: Türkiye doğal taşta dünya rezervlerinin %40'ına sahip ve renk çeşitli ve potansiyelinde gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir kaynağımız var. Fakat doğal taş firmalarında artık yatırım, biraz önce söylediğim gibi yatırım yapan firma sayısı azaldı. Çünkü maliyetlerimiz yüksek. Bir orman izin bedeli dediğimiz bedel, ocaklarda çalışsanız da çalışmasanız da ödüyorsunuz. Bu ne demek? Maden ve doğal taş biliyorsunuz moda. Bugün moda olan bir taş belki 2 sene sonra moda olmayabiliyor. Siz o madeni çalıştırmıyorsunuz. Ama bu çalıştırmadığınız sürede de işletmelerin yaklaşık %25-30 maliyetlerini etkileyen bu izin bedellerini yine ödüyorsunuz. Yani biz çalışmadığımız sürelerde eğer bu bedelleri ödemezsek veya düşük bir bedel ödersek sektör nefes alacak. Bugün en önemli şey ne? Arama. Biz arama ruhsatlarına bugün başvurmazsak, arama yapmazsak yarın üretim yapamıyoruz. Baktığımızda MAPEK'in istatistiklerine baktığımızda doğal taş en vahimi. Çünkü 2025 yılında sadece 470 tane firma arama ruhsatına başvurmuş. Bundan 10 sene önce bu 400'lü rakamlar 10 binlerle, 8 binlerle ölçülüyordu. Yani artık yatırımcı bu sektöre ilgi göstermezse artık bu üretim kısmında sıkıntı yaşayacağız. Ne olacak? İspanya, İtalya, Portekiz, Çin, bunlar bizim pazarda yerimizi alacaklar. Yani doğal taş gerçekten Türkiye'nin ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Çin, İtalya ve daha sonra Türkiye geliyor. Hı hı. Biz fakat burada gerekli potansiyelimizi göstermemiz gerekiyor. Bunun için de biz İstanbul Maden İhracatçılar Birliği olarak şöyle bir hedefimiz var. Artık ham madde önemli ama ham madde satışından ziyade marka değeri yüksek Türk doğal taşını dünya pazarlarına satmak istiyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığı'yla Turkish Stones markası adı altında bir projemiz var. Bunun için dünya mimarlarıyla buluşuyoruz. İşte Dünya Mimarlık Festivali, hı hı, Dünya Peyzaj Mimarları. Nerede projeye yazan, yani Türk doğal taşını kim daha iyi projede kullanacaksa biz onların ayağına gidiyoruz, etkinliklerde bulunuyoruz. Bunun da amacı artık ham maddeden ziyade Türk doğal taşlarının projelerde premium kalite bir ürün olarak sergilenmesi, yazılması.
4: Orada önündeki en büyük aslında sıkıntılardan bir tanesi dediniz. Mesela 400 tane aşağı yukarı şirket dediniz ruhsata başvurdu. Anladığım kadarıyla ama başvurular sonuçlanmıyor. Orada bir süreç var ve uzun da sürüyor. Şimdi izin süreçlerini ben sizle daha önce de yayın yaptığımda, evet, hani bundan bir sene önce de aynı şeyi konuşuyorduk.
3: Evet, aynı şey
4: şimdi
3: konuşuyoruz.
4: Aynı şeyi konuşuyoruz. OVP'de de vardı. Evet. Dolayısıyla orada çözülemeyen şey nedir? Şimdi, ya ve Avrupa'da da mesela veya dünyanın herhangi bir yerinde çok daha kısa mı süreler?
3: Tabii öngörülebilir en azından. Şimdi bu bizim söylediğimiz arama ruhsatlarında 400 tane diyoruz ya, veya Türkiye'deki toplam ruhsat sayısı diyelim ki 10-13 bin tane. Yani bir ruhsat sayısı başvurduğunuzda, aramaya başvurduğunuzda bu 400 küsur ruhsattan %1'i sadece işletmeye dönüyor. Yani her arama ruhsatı işletmeye, üretime dönecek diye bir şey yok. Yani ne kadar çok aramayı arttırırsak, ne kadar başvurular artarsa bunların işletmeye dönüşü de hızlı olacak. Ama biz izin süreçlerinde demin de bahsettiğim gibi öngörülemeyen bir bazen süreçler karşımıza çıkıyor. Ruhsat güvencesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi lazım. Biz orta vadeli planda da bunu görüyoruz. Orta vadeli planda madenciliği artık ham madde satan bir sektör olarak değil, ekonomik güvenlik, arz güvenliği ve teknoloji dönüşümü sağlayacak stratejik bir sektör olarak yazıldı. Bu bizim için çok kıymetli. Ama sadece bunun kritik ve nadir toprak elementleri olarak değil, bunun endüstriyel mineraller ve doğal taşları da içine alacak kapsamlı bir şekilde olmasını talep ediyoruz. Çünkü bugün yurt dışına, yabancıya bağımlı olduğunuz bir alanda çok güçlü olamazsınız. Türkiye'nin potansiyeli var ama dediğim gibi arama madenleri hala ithal ediyoruz. Potansiyelimiz var. Onun için ekonomik bağımsızlığı kazanacaksak, Türkiye bağımsız bir ülkedir diye konuşacaksak önce kendi potansiyelimizi yeryüzüne çıkarmamız lazım. Onun haricinde tek durak ofis projesi orta vadeli planda yer alıyor. Bu ne demek? İzin süreçlerinde şeffaflaşma ve basitleştirme. Bizim de uzun süredir dile getirdiğimiz bir konu. Eğer bu rakiplerimiz gibi izin süreçleri öngörülebilir olursa Türkiye artık bu söylediğimiz ihracat rakamlarının haricinde de kalkınmaya ciddi katkı sunacak. Cari açığın azalmasını. Bir de biliyorsunuz sanayinin de ham maddesi artı yeşil dönüşüm diyoruz. Hı hı. Yeşil dönüşümün kalbinde de madenler var. Bugün elektrikli otomobiller, kendi uçağımızı yapalım, kendi otomobilimizi yapalım, teknolojimizi geliştirelim diyoruz ama madenler olmadan bu yeşil dönüşümü gerçekleştiremiyoruz. O zaman bu kritik mineraller, nadir toprak elementleri, doğal taşlar, endüstriyel mineraller konusunda kendi kaynaklarımızı yer altından yer üstüne çıkarmamız gerekiyor.
4: Kritik mineraller noktasında işte evet her konuda adım atılması gereken noktalar var dediniz. Kritik mineraller konusunda o aslında işte yapay zeka ile konuştuk bir önceki konuğumla. İşte yapay zeka, elektrifikasyon dediğimiz noktada aslında bunların hepsinin üretiminde kullanacağımız madenler Türkiye'de kritik mineraller bulunuyor mu?
3: Hepsi, çoğu dediğim gibi dünyada maden çeşitinde 8.'yiz. Kritik mineraller dediğimiz nedir? Bakır, lityum, kobalt, nikel. Türkiye bu madenlerin hepsine sahip. Ama bu madenleri özellikle bakır, geçenlerde Kastamonu'da bir maden işletmemize İstanbul Maden İhracatçılar Birliği olarak gittik. Yarı ürün olarak çıkarıyoruz. Yani yarı konsantre olarak çıkarıyoruz. Biz bunu uç ürün haline dönüştürürsek, yani metal
4: uç ürün son hali olur değil mi?
3: Biz ne zaman bunu uç ürün haline getirirsek, biz ihracatımıza örnek verelim. Bakırın bugün kilosu dünya borsalarında 14 bin lira. Ama biz bunu yarı mamul olduğunda 1000 dolar mertebesinde ihraç ediyoruz. Ne zaman biz bunu uç ürüne dönüştürdüğümüzde gerçek potansiyeli yakalamış olacağız.
4: Uç ürüne dönüştürme sürecindeki sıkıntı ne peki? Yani neden o şekilde maliyetler, olmuyor yine?
3: Maliyetler yüksek çünkü o tesis yapabilmeniz için ciddi yatırım gerekiyor. Firmaların da önünü görmesi ve bu yatırımın altından kalkacak ucuz ve uzun vadeli kredilere erişmesi lazım.
4: İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekit çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
4: Ve hemen bir sonraki konuğuma geçiyorum efendim. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldız Er bizimle birlikte olacak bu bölümde. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Ece Hanım, merhaba.
4: Merhabalar, şimdi petrol piyasalarında yine çalkantılı bir haftadan geçiyoruz. Son dönemde aslında sizinle daha önceden de işte Hürmuz Boğazı'nın zaten ABD-İran çatışması üzerinden çokça konuşuyoruz. Ama bunun Babilmendepa sıçraması durumu var. Orada bir yeni bir eşik, yeni bir aslında cephe açıldı belki de. Dolayısıyla bir miktar oradaki riskleri konuşalım isterim. İşte Husilerin Kızıldeniz Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan alana yığılması ve oradaki hareketleriyle birlikte riskin geldiği boyutu siz nasıl tanımlarsınız?
5: Şimdi tabii burada aslında olay biraz İran'ın elini yükseltmesi noktası. Yani Babilmendep'teki Husiler biliyorsunuz İran'la beraber hareket ediyorlar. Husilerin Suudi Arabistan'ın Doğu Batı hattı dediğimiz ve Yanbu Limanı'ndan petrol ihraç ettiği noktaları bunu engelleyebilmek için bölgede hareketliliği arttı. Hatta Suudilere de saldırıları gerçekleşiyor. Hatta da saldırılar ve hat zarar gördü. Şimdi bu tabii bu hattın kapasitesi yaklaşık 5 ila 7 milyon varil arasında ama günlük ihracatı 4 milyon varil civarında. Bu da %4'ü diyor. Aslında savaş başladığından beri sürekli Kızıldeniz'in, Yanbu Limanı'nın Hürmüz'e bir alternatif olduğu konuşuluyordu. Aslında değil, alternatif değil. Çünkü Hürmüz'den 20 milyon varil çıkıyor normalde ama orası 4 milyon varillik bir kapasitede bir nokta. Fakat bunu yükseltmenin yani İran'ın elini yükseltmesindeki sebep buraya da saldırarak petrol fiyatlarını yukarı çekmek. Çünkü yukarıda değil miydi diyeceksiniz. Tabii ki gene yukarıdaydı ama 100 dolar bandı kritik bir band. Bu bandın üzerine çekip bütün dünyayı bu işte hop oturup hop kalkar ve Amerika'ya baskı uygular hale getirmek istiyor. Aslında bu anlamda da stres yükseldi bütün dünyada. Bugün 100 doların üzerindeki bir petrol hiçbir ülke için sürdürülebilir bir fiyat değil. Dolayısıyla İran şu anda elini yükselterek Amerika'ya baskısını arttırıyor. Bugün biliyorsunuz İran Dışişleri Bakanı Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çünkü bu fiyatlar zaten Çin'in içine de gelmiyor. Çin en büyük alıcı 11 milyon varil dünya piyasalarından petrol alıyor. Günde yaklaşık 16 milyon varil petrol tüketiyor. Hürmüz'den çıkan petrollerin çok büyük bir kısmını da Çin alıyordu. Fiyatların böyle olması da Çin'in işine gelmiyor. Dolayısıyla Çin hem Amerika'ya hem İran'a itidalli olmalarını söyledi. Bugüne kadar fiyatların neden buraya çıkmadığını daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız. Hatta 30 Haziran'da 70 dolarları, 73 dolarları gördü petrol fiyatları bu anlaşma olma ihtimali üzerine. O zaman da söylemiştim, her gün Goldman Sachs'ın hesabına göre her gün savaşla beraber her gün 9 milyon varil yaklaşık körfezden çıkamayan bir petrol var. Bozulmuş altyapıların hasar görmüş altyapıları düşünmezsek, onları saymazsak. Ve bu arz eksikliğini önümüzdeki kış aylarına girerken yaşayacağız demiştik. Nitekim de aslında oraya geldik. Çünkü ne yaptık bunca zaman boyunca? Petrol fiyatları yükselmesin diye 400 milyon varil stoklardan, stratejik rezervlerden açtı ülkeler. Çin de aynı şekilde itidalli davrandı, kendi stratejik rezervlerini tüketti. Ben eminim ki Rusya'nın gölge filodaki petrolleri de bu şekilde alıcı buldu. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki bu petrollerin yerine konması gerekiyor. O da işte fiyatları bu şekilde yukarı çekti maalesef.
6: Peki yani bundan sonrasına dair bas senaryonuz ne? Hani bunun sürdürülebilir olmadığını söylediniz. İşte stoklardaki geriye gelmeyi söylediniz. Dolayısıyla fiyatların gidişatına dair ne beklemek lazım?
5: Eğer stres ve gerilim bu şekliyle devam ederse yani en azından ufak bir anlaşma yolunda taraflar adım atacaklarını göstermezlerse bu fiyatlar 100 dolar bandında ve üstünde kalacaktır. Bu da hiç kimsenin istemediği bir şey. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu arada Amerika'dan bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'da bu hasar gören boru hattı bir iki güne çalışır hale gelecek diye. Bu tabii piyasayı yumuşatmak için söylenmiş bir şey. Hasar ne kadar, kaç günde tamir edilebilir, ne kadarlık bir şey olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu Suudilerin de açıklaması değil. Dolayısıyla piyasayı yatıştırma noktasına söylenmiş bir şey. Artı bir de sadece bu değil, diğer ülkelerin de işte İran'ın bombaladığı Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar'ın Ras Laffan olsun bir sürü hasar gören üretim altyapıları var. Bunlar hem maliyet olarak petrolün üzerine eklenecek ve doğalgazın tabii ki hem de bunların düzeltilmesi zaman alacak bir durum. Biliyorsunuz OPEC artık Eylül ayı için bir toplantı kararı almıştı üretimi arttırmak için ama kotalarda anlaşamadılar. Bir kere OPEC'in çok büyük bir kısmı zaten Körfez ülkeleri. Diğer kalan kısımdaki ülkeler de Rusya'da dahil olmak üzere üretimlerini arttırma yoluna gitmeye çalışıyorlar. Hem piyasa ya 100 dolardan petrol satabilmek için hem de talep olduğu için. Fakat şimdi artık talebin baskısı da petrolün üzerinde gözükmeye başladı. Yani sadece jeopolitik riskler değil, bir talep var. Tabii 100 doların üzerinde çok uzun süre kalması talebi mutlaka ki küçültecektir, daraltacaktır ama şu anda görünen o ki özellikle 1-1,5-2 ay içerisinde bir talep baskısı da petrol fiyatlarını yukarı yönlü ya da bu seviyelerde tutacaktır diye düşünüyorum. Umarım taraflar biraz daha itidalli olur ve petrol fiyatları en azından 90 dolarların altına kadar gevşer diye umut ediyorum. Ama kısa vadede böyle bir beklentim yok.
6: Peki Ukrayna-Rusya cephesindeki gelişmelerin aslında yani hangi tarafı daha çok risk olarak gördüğünüzü merak ediyorum. Şimdi birkaç gün önce mesela Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı. Dizel fiyatlarına ilişkin diyor ki İran savaşı değil sebep diyor. Rusya-Ukrayna savaşı aslında fiyatların bu kadar yükselmesine sebep olan. Peskov'un da açıklaması vardı, Kremlin sözcüsü. Ukrayna ve Rusya arasında zaten enerji teklifini çok iyi bir fikir şeklinde nitelendirmesini, Donald Trump'ın nitelendirdiğini. Ancak buradaki asıl sorunun onun güvenli bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırılması olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu cepheyi de ayrıca bir değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
5: Ya şimdi şöyle, Ukrayna'nın yapmaya çalıştığı Rusya'nın rafinerilerini bombalayarak, rafinerilerini bombalayarak kendi savaş uçaklarını ve kendi savaş makinalarını çalıştıramamasına çalıştı. Ama tabii Rusya bu talebi döndü. Çevresindeki ülkelerden, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan dizel talebini karşılamaya çalıştı bu süreç içerisinde. Bunlar tabii ki fiyatlara kısa dönemli olarak yansıdı. Ama petrol fiyatlarının uzun dönemli olarak bu şekliyle 100 doların üzerinde kalmasının Rusya-Ukrayna savaşından ziyade ya da bu dizel amaçlı yapılmış olan hasarlardan ziyade aslında İran ve Hürmüz bunu besliyor. Çünkü Hürmüz arzın boğazı. Bu arada Hürmüz'den çıkan yaklaşık savaştan önce yaklaşık 20 milyon varilden bahsediyoruz. Rusya önemli petrol ülkesi, önemli bir doğalgaz ülkesi ama Rusya petrolünü ve doğalgazını ambargolar olmasına rağmen Çin gibi, Hindistan gibi ülkelere daha düşük fiyatlarla Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri zaten satıyor. Göreceli kompanse ederek düşük fiyatlardan satıyor. Ama günlük 20 milyonluk bir hacmin bir anda çıkamaz hale gelmesi, her ne kadar

0: şey geçicidir. Ama genel anlamıyla petrol fiyatlarının yükselmesi esasında Hürmüz'ün kritikliğine bağlı. Şimdi artık dünya şunu öğrendi. Sadece petrole sahip olmak önemli değil. Petrolü hangi bloktan almak da önemli oldu. Çünkü biz bugün Türkiye'de İran komşumuz ama İran'dan petrol tedarik edemiyoruz ambargolardan dolayı. Öteki taraftan petrolün varlığı yani fiziksel varlığından ziyade o petrole ulaşabilmek, güvenli bir şekilde ulaşabilmek de en büyük stratejik risk haline geldi. Dolayısıyla şu anda petrol fiyatları biraz da jeopolitik risklerden fiyatlanıyor. Hep bunu konuşuyoruz. Yeni normalimiz bu oldu baktığımız zaman.
1: Peki Zeynep Hanım, hani şey dediniz ya, Kızıldeniz zaten Hürmüz'ün bir alternatifi olamaz diye. Şimdi savaşın bittiği bir senaryoda bile eğer taraflar Hürmüz Boğazı'nı elinde bir güç unsuru olarak kullanmaya devam edeceklerse, buradaki risk primi yüksek kalmaya devam edecekse, bundan sonrasında bizim ona bulabileceğimiz başka bir alternatif rota yok mudur? Yani onlar üzerine senaryoları da hep konuştuk ama Hürmüz kadar aslında alternatif olabilecek bir su yolu yok mudur çözüm olarak?
0: Aslında bunun tek alternatif yolu yani bu Avrupa'nın da kabul etmediği ve kabul etmek zorunda kalacağı eninde sonunda Türkiye bunun en alternatif güzergahı. Çünkü Hürmüz artık güvenilir bir boğaz olmaktan çıktı. Bugün dediğiniz gibi savaş bitse bile buradaki bu risk devam ediyor olacak ve İran'ın elinde bu bir kaldıraç olarak her zaman çekebileceği bir kart, joker gibi duruyor. Dolayısıyla dünya Hürmüz'e bir alternatif yaratmak zorunda. Zaten bunun da ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye bunu yapmak için bir takım adımlar atıyor. Bence biraz daha hızlı ve net adımlar atması gerekiyor. Ama öteki taraftan İsrail de aynı şekilde Hürmüz'e bir alternatif olmak istiyor. Hayfa Limanı ya da kontrol edebildiği Suriye'deki Banyas Limanı çerçevesinde. Çünkü artık buradaki Katar olsun, Irak olsun, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil hepsinden gelebilecek petrol ve doğal gazları boru hattıyla beraber biz Ceyhan'a getirebiliriz. Ama Türkiye'nin İsrail'e göre bir avantajı daha var. O da CIS ülkelerinden gelebilecek. Bugün TANAP'ta zaten doğal gaz olarak kullanıyoruz ama oradan gelebilecek işte Türkmenistan gibi, Kazakistan gibi diğer bölgelerden gelebilecek petrol ve doğal gazların da yine burada birleşip dünya pazarlarına Akdeniz'den çıkabileceği bir noktadayız. Yani aslında Hürmüz'ün en rasyonel çıktısı Türkiye. Fakat bugün baktım haberlere. Bugün Avrupa Birliği Başkanı Van der Leyen Kanada'yı özel üye olarak Avrupa Birliği'ne almak istiyor. Yani gümrük birliğine almak istiyor. Ona dönüp Kanada'yı çalıştım. Kanada da artık bir LNG ülkesi haline geldi. Doğalgaz ülkesi haline geldi. Yapmış olduğu tesisler 14 milyon tonluk bir tesisten bahsediliyor ve bunu ihraç etmeye başladı. Dolayısıyla Kanada hala Avrupa hala daha rasyonel olan çözüme değil de kendisini için zor olan ama duygusal çözümlere gitmeye çalışıyor. Ben bu bağlamdaki çağrının Avrupa Birliği'nin Kanada'ya yapmış olduğu bu çağrının aslında oranın LNG üretimine daha kolay ulaşmak istediği için diye düşünüyorum. Oysa ki bugün Katar'dan gelebilecek bir doğalgaz boru hattı çok rahatlıkla Avrupa'ya ulaşabilecek durumda. Zaten Avrupa'ya bağlıyız. Türkiye'ye gelmesi aslında bunu yeterli bir durum. Umarım bu rasyonaliteye çok yakın zamanda gelirler. Çünkü bu petrol fiyatları bu risk sürdüğü sürece yüksek kalmaya devam edecek. Belki 100 dolarda kalmayacak anlaşma olduktan sonra ama eskisi gibi 60 dolarlara geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bir alternatif çözümün mutlaka oluşturulmuş olması gerekiyor. Savaş bitmeden önce.
1: Peki, petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer, çok çok teşekkür ediyorum.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum ben de ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyor.

0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm dayan.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Fed Özel Yayınına hoş geldiniz. Her Fed Özel Yayınında olduğu gibi kıymetli konuklarımla birlikte karşınızdayız. Bu arada piyasalar bugün çok hareketli bir günü geride bıraktı. Hala son dakikalar var. Yine bugünün gelişmelerinin akabinde Tera Portföy Para Piyasası fon katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştu diye KAPA açıklama yaptı. Detaylarını konuşacağız hep birlikte. Önce hoş geldiniz Özlem Derici Şengül, Mete Yüksel ve Aslı Savranoğlu benimle birlikte. Nasılsınız arkadaşlar?
2: Hoş bulduk. Zor bir gündü.
1: Çok zor bir gündü. Gerçekten herkes bir yorgun ama akşamında da yorulmaya devam edeceğiz anlaşılan o ki haber akışı. Bitmeyen gün yapmışlar bugün gerçekten. Şimdi öncelikle bir Fed'in faiz kararını karşılayacağız. Saat 21 itibariyle gelecek. Çok kısa. Beklentilerimiz nasıl? Yani piyasanın beklentisi artık %90 falan ama sizler ne diyorsunuz Özlem?
3: Ben de yani piyasa beklentisine paralel şekilde.
1: 25, ne kadar?
3: 25 muhtemelen. 50 olursa bence daha iyi olur ama şaşırtır.
1: Sen ne diyorsun Mete?
2: 25 olacak yani %90 küsur ihtimalle artık Kevin Morrison yapacak hiçbir şey yok. Yani 12'nin 7'si o yönde oy kullandığı takdirde istediği kadar çırpınabilir. 25 bas puan gelir. Sene sonuna doğru da bir 25 bas puan daha loading sanki.
1: Sen ne diyorsun Aslı?
4: Ben hiç yapacağına ihtimal vermiyor idim ama bu kadar piyasa baskısının karşısında büyük ihtimalle çaresizlikle bir faiz artışı yapacak herhalde.
1: İstemeye istemeye diyorsun.
4: Evet, bundan sonrası için herhalde ne diyecek o yani Mete'nin söylediği gibi yani bu bir döngü mü olacak? Yani bu faiz artışı bir tane başlayacak ve bundan sonra Aralık'ta ve gelecek senede devam mı edecek? Yoksa bir tane yaptım deyip burada duracak mı? Buna bakacağız.
1: Tabii konu sadece Warsh'un elinde olmadığı için hani bu karar da onun kararı değil, sonrası için de aynı şey geçerli. Yani o döngü olup olmayacağını da bence bir miktar komite belirliyor olacak herhalde, değil mi Mete, önümüzdeki dönemde?
2: Öyle tabii ama yani şunu da unutmayalım, Kevin Warsh da süper güvercin bir arkadaşımız değil yani. Jackson Hole'da gayet enflasyonla mücadele edeceğini ve işte İstanbul piyasasının iyi olduğunu vesaire söyledi. O da yani sanki arttırım yönünde gönlü oradan yana ama hani Trump'ı da bir şekilde dinliyor gibi görünmeye çalışıyor.
1: Trump ne der Özlem?
4: Zor soru gene sana geldi.
3: Trump yani dünyanın en düşük faizi bizde olmalı gibi. Başka ne var, onun klişe cümleleri var ya.
1: Valla Warsh iyi, arkadaşları kötü diyecek bence günün sonunda. Öyle toparlayacak. Birazdan gelecek Fed'in faiz kararı. Piyasada çok yüksek oranda epey bir zamandır Fed'in 25 bas puanlık bir faiz artışı yapması bekleniyor. Bakalım o minvalde mi gelecek. Tabii Warsh'un konuşması da sonrasında önemli. 21.30 gibi o da sahneye çıkacak ve değerlendirmelerini paylaşacak. Nihayetinde bu faiz kararının eğer bir 25 bas puanlık artış olursa gerekçelerini de ondan dinliyor olacağız. Mesela sormazlar mı o zaman ona neden bugün diye?
3: Tabii tabii yani bir de daha önce çok cool bir şekilde komitelerin çıktılarını alacağız. Ondan sonra bakacağız gibi şey yaptığı için, davrandığı için. Ama herhalde petrol fiyatlarını atacak hemen şeyi, topu. Ciddi bir artış var. Yukarıda da kalıyor 100 doların üzerinde. Mecbur kaldık.
2: 25 bas puan arttırmış.
1: Evet, beklentiler doğrultusunda Fed faizi 25 bas puan arttırdı. Gerçekten de piyasanın dediği oldu. Bugüne kadar tarihsel olarak Aslı gibi beklemeyenler, yani yapabileceğini düşünmeyenler bile bu piyasa baskısına dayanamayacağını söylemişlerdi. Şimdi Metin geldiğinde detaylara bakarız. Bu indirimin diyor Fed %2 enflasyon hedefine ulaşma da bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Tek
3: artırım.
1: Tek gelme artırımın özür diliyorum. Böyle notlar var içerisinde. Sizler de şöyle bir bakarsanız eğer, bu arada piyasada da fiyatlamalara baktığım zaman evet petrol fiyatları 105 dolar 106 dolar civarında onu görebiliyoruz. 105 dolar 70 sent Brent'te, 102 dolar 20 sent'te NYMEX tarafında var. Altında yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. %0,83
2: Uy birliğiyle alınmış, inanamıyorum. 12.0
1: Wow. Aslında çok, gelecekse çok böyle çılgın. Gelecekse böyle gelecek diye evet. Konuştuğumuzu hatırlıyorum.
2: Bir tane fire olmaz mı arkadaş? Kevin Warsh bile yani Çok enteresan. Daha önce 9'a 3'tü karar evet. biliyorsunuz. Evet. 3 kişi orada faiz arttırmayı arzu ediyordu. Şimdi hepsi 12'de 12 faiz arttırmayı istemiş.
1: Evet, 25 baz puan artırarak 3.75-4 aralığına taşımış oldu FED faizi. Referans faiz oranını oy birliğiyle aldı. Aslı'cığım?
4: Yani içine baktığımız zaman enflasyonun yüksek olduğuna gene vurgu var. Arkasındaki gelen cümle herhalde yeni. O da diyor ki bugünkü politika aksiyonu enflasyonun %2 hedefine dönmesi Hı-hı. için bir destek verecektir. Sanki burada şey iması var. Yani bu faiz artışı arkası gelmeyebilir iması var gibi gözüküyor. Yani bu faiz artışı enflasyonu tekrar %2 hedefine geri getirmeye destek olacaktır deyince arkası gelecek iması almıyorum ben buradan.
1: Ama belirsizliğin arttığını da yani yüksek tabii. olduğunu da yani, söylemeye devam ediyor.
4: Bu şey
1: yüksek
4: demek değil diyor. Tabii. Bir sonraki toplantıda bir aksiyon gelmeyecek deyip bağlayıcı olduğunu söylemiyorum ama arkasından bir faiz artışının devam edeceğine ilişkin de bir ifade görmedim.
2: Ben gayet katılıyorum Aslı'ya. Yani o kısım çok önemli. Sanki zincirleme faiz arttırımı gelmeyecek gibi hoş şeyi söylüyor. Ekonomik aktivite işte çok güçlü bir şekilde artıyor diye bir cümle kullanmış. Gayet yani bu şahinsel. Enflasyon da yukarıda gidiyor. Inflation remains elevated diyor. Yani bunun ikisine baktığın zaman evet süper şahin ama sonra Aslı'nın belirttiği işte %2'ye ulaşmamız için işte işte destekleyecektir gibi kısım sanki yani burada iyiyiz gibi bir hissiyat yaratıyor bende.
1: Orada önümüzdeki yıl için bu yıl içinde bir faiz artışı beklentisi 16 üye bu yıl bir faiz artışı daha bekliyor. Biliyorsunuz Datplat da var bu sefer. Geçen sefer yoktu. Oranın detaylarına da bakmak lazım. Şimdi şuradan Özlemciğim sen...
3: Ben sadece şeyi ekleyecektim. Bir de Warsh'ın hep şey vurgusu var ya verimlilik. Yani çok güveniyor bu yapay zekanın getireceği verimlilik artışına. Bunun da enflasyonu kontrol altında tutacağına. Buna paralel olarak da yani verimliliğin kuvvetli olduğu da notta belirtilmiş.
1: Şuradan ekrandan evet, görebilirsiniz.
4: Dotplatlarda zannediyorum bir yani bir faiz artışı daha ihtimali evet, 2026'da ağırlıklı olarak şeylere girmiş gibi, projeksiyonlara girmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, halihazırda 16 üyenin aslında bir faiz artışı daha beklediğini görüyoruz. Değil mi?
4: Evet.
2: İki tane mevzu var. Bu 2027 ile ilgili daha önce Haziran'da %2.3 büyüme beklerken şimdi 2.4 olacağını yani 2027'de büyümenin sağlam olacağını düşünüyor. Bir. İkincisi de istihdam tarafında işsizlik oranı daha önce 4.3 beklenirken 2027 için şimdi 4.1'e indirmiş. Yani istihdam iyi, büyüme iyi. Ya, enflasyon da yüksek eş zamanlı olarak. Ondan dolayı da gelecek sene için 2027'de Fed Funds Rate aynı kalır. Yani bu sene yükselir bir tane daha. Gelecek sene de hiç düşmez diyor. Daha öncekinde bir tane faiz indirimi yükleniyordu 2027 için. Bu kısım şahin göründü gözüme.
3: Ama yani birazcık da fazla şey değil mi yani ideal bir hani büyüme şahane olacak enflasyon. Yukarıda ama para politikası da hiç değişmeyecek yani.
2: Ama en azından indirim vardı artık indirim yok. Yani orada inceden de olsa bir şahinleşme var. Bir öncekine göre yani bayağı işte 25 hatta belki birazcık 50'ye kayan daha yüksek bir 2027 baz puan faiz bekliyor gibi görünüyor burası.
1: Evet, Fed'de iki kişi sadece faiz sabit kalır bu yılın geri kalanında diye konuşmuş. Warsh zaten Dotplat'a karşı tahmin vermiyor. Ama onun dışındaki üyelerin hepsi
4: 16'sı da evet, 16 faiz artışı
1: bir faiz artışı daha bekliyor.
4: 2027'de de gene faizlerin bu seviyede kalması beklenmiş. Dolayısıyla orada da bir indirim için daha önce çünkü öyle bir indirim şeyi de vardı, bahis de vardı. Orada şu anda 2027'de de faizin yüksek kalacağı anlaşılıyor.
1: Şimdi birazdan Elif'e döneceğiz araştırma masasına ama dolarda bir miktar hareketlilik olduğu hemen faiz kararının arkasından. O tarafa da baktığımız zaman şu anda 99,71 gibi bir seviye görüyorum terminalde ama evet dolar endeksinde %0,10 kadar bir yukarı yönlü hareket var an itibariyle. Euro dolar çaprazında da 0,25 kadar bir geri çekilme görünüyor. Tabii bu Kevin Warsh'un ne söyleyeceği orada son derece önemli olacak. Rakamlar revize edildi. Onu söylemek lazım bir kez daha. 2027 yıl sonu büyüme beklentilerinin %2,4 olduğunu, öncekinden bir tık daha yukarıda %2,3'tü önceki. Faiz oranı %4,1 deniyor. Orada bir miktar artış var, 3,8'di önceki. Yine çekirdek PCE verisine baktığımızda hoş Kevin Warsh bunun da çekirdeğine bakıyor değil mi? Çekirdeğin çekirdeğine bakıyor ama çekirdek PCE'ye baktığımızda %3,4, orada da bir tık yukarı alındığını görüyoruz beklentinin. İşsizlik beklentisi de %4,1 olmuş. Önceki %4,3 idi ve evet 2026 yani bu yıl içinde büyüme beklentilerinin %2,2'den %2,3'e revize edildiğini görüyoruz. Fed faiz artırım kararını oy bir ile aldı. 12'ye 0. Tam yani. Ne diyorlar? Tulum çıkardı. Öyle oldu gerçekten. Ve bakacağız Kevin Warsh konuşmasında neler söyleyecek. Sen de bunun böyle bir döngü olmama ihtimali mesajını aldın mı? Mete ile Aslı gibi
3: özel. Yani ben birazcık orada aynı zaman kazanma gibi algılıyorum o tür ifadeleri. Çünkü bu iş uzayabilir. 105, 110, 120 dolarlara çıkabilir ve gayet de daha uzun süreler faiz artırmak zorunda kalabilir Fed. Ama tabii Warsh gibi bir figürün diyeyim. Hı hı. Hani böyle cesur bir açıklamada bulunmasını beklemeyiz. Veya Fed'in de genel olarak tabii yani bu kadar katı bir ifade kullanmasını beklemeyiz. O yüzden bence birazcık hani zaman kazanma şeyli amaçlı ifadeler onlar. Yani kesin Fed'in çok güvenerek koyduğu bir cümle olduğunu zannetmiyorum ben.
1: Şimdi %2 enflasyon hedefine yaklaştıracak bu bizi notu var. Ama tabii o çok önemli ama onun dışında piyasaları en çok yoran, zora sokan uzun vadeli tahvillerde ki sert yükselişti o 5 seviyesi. Şimdi ne kadar oraya fayda sağlayacak bu karar kimse ondan emin değildi. Pek işe de yaramayabilir deniyordu. Ama hani hep tartışıyorduk ya Fed'in bağımsızlığı açısından bu karar aslında iyi oldu. Yani onun altı çizilmiş oldu. Dolayısıyla onun bir miktar etkisini görür müyüz acaba?
2: Kesinlikle görürüz ve görüyoruz da. Yani 10 yıllıkları takip ediyorum. 4.95'e doğru sarktı. 5'ler civarında.
1: Hatta altında 4.94-66 görüyoruz
2: evet,
1: şu anda.
2: Evet. Yani o taraf. Şimdi eğer ki enflasyonla mücadele iradesi bu kadar güçlüyse uzun vadede enflasyonu düşürmekte muktedir olacaktır. O zaman uzun vadeli tahvillerin faizi caziptir. Gidip alalım. Yani bunun trade'i bu şekilde yapılıyor. Ondan da yani bazıları şu şekilde yorumluyor. Ha, faiz arttı şimdi tabii faizleri de yükseliyor. Öyle işlemiyor. Yani enflasyonu düşürme iradesini gösterdiğinden dolayı tahvil faizlerini aşağı çekiyor.
1: Evet, araştırma masasına dönelim şimdi. Piyasalardaki fiyatlamaları sevgili Elif'ten dinleyelim. Yatırımı...

0: Evet Elif'ciğim, Fed beklentiler doğrultusunda faizi 25 bas puan arttırdı. Biz birazcık değindik piyasalara ama asıl fiyatlamaların detayları sende.
1: Hande, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Beklentiler piyasanın beklentileriyle paralel olarak 25 bas puanlık bir faiz artırımı gördük. Burada önemli olan aslında dot plot'ta kaç kişinin FED içinde, kaç kişinin sabit kalması, kaç kişinin faiz artırımı yönünde karar veriyor olmasıydı. Burada oy birliğiyle 25 bas puanlık faiz artırımı önemli çıkarımlardan bir tanesi oldu. Ki burada 16 yetkinin yıl içerisinde en az bir faiz artırımı daha beklentisi öne çıkan başlıklardan bir tanesi bu akşamın. Piyasaya baktığımızda ise, özür diliyorum, burada hemen 4 yetkinin 2026 için 2026 genelinde 75 bas puanlık faiz artırımı öngörmesi aslında önemli çıkarımlardan bir tanesi oldu. Bunların piyasa yansımalarına baktığımızda ise aslında bugün bir miktar daha toparlanan bir Wall Street tarafı görmüştük ki Temmuz ayındaki dip seviyelerinden 2 günlük kaybında, bu haftaki 2 günlük kaybında telafi edip bir miktar daha yukarı yönüne giden Wall Street tarafının şu an yine yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Kararın hemen arkasına dolar endeksinin 100'e yaklaştığını takip etmiştik gün içinde. Çok bir hareket olmadığını söyleyelim. Burada yine dolar endeksinin kazançlarını koruduğunu ve artık o tahvil faizlerinde 20 yılın zirvesini konuştuğumuz 10 yıllıklarda ise yine kazançlarını koruduğumu keza grafiğimizde de görüyoruz. Aslında şu an rejimden rica edeyim terminal ekranlarını versinler. Son 3 günlük hareketimizde gördüğümüz 10 yıllık tahvil faizinde 5'li seviyeleri konuşurken şu an 2 yıllıklarda özellikle kararın hemen arkasından bir miktar sıçrama görsek de gün içindeki kazançlarını bir miktar daha koruduklarını söyleyebiliriz. Bu noktada piyasa çok bir tepki vermedi fakat özellikle bugün Brent petrolün geri gelişiyle beraber bir miktar daha aşağı yönlü giden tahvil faizinin aşağı yönlü hareketlerini koruması burada öne çıkan detaylardan bir tanesi oldu. Bugün asıl gözler aslında Kevin Warsh'un konuşmasında olacak çünkü zaten piyasa beklentisiyle paralel olarak bir karar alındığını söylemiştik faiz artırımı yönünde. Kevin Warsh'un birazdan yapacağı konuşmanın tonu şahin mi güvercin mi kalacağı ve bundan sonraki süreçteki faiz artırımına devam edip etmeyeceğine yönelik sinyaller piyasanın bundan sonraki süreci fiyatlamasına daha yardımcı olacak diyebiliriz Hande.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum. Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven'i dinledik. Kevin Warsh'un konuşmasının ardından bir kez daha yine piyasadaki fiyatlamaları ve gelişmelerini dinlemek üzere Elif Canseven'e bağlanacağız.

0: Evet, Fed özel yayınında devam ediyoruz. Kevin Warsh'u dinleyeceğiz. Ama onu dinlemeden önce bugün bizde içeride de piyasalarda son derece hareketli bir günü geride bıraktık. Hala haber akışı devam ediyor. Muhtemelen yarın da yansımalarını göreceğiz. Warsh'a kadar şöyle birazcık konuşalım istiyorum. Mete, ne oldu bugün? Nasıl bir çıkarım yaptım mevcut gelişmelerden? Aslında fon piyasasıyla başlayan süreç hisse senetleri tarafına da yansıdı. Devre kesiciler devreye girdi. Bugün kaptan yeni açıklamalar var. Bazı fonların temerrüt açıklamaları var. Yatırımcı da aslında epeyce sıkıntı içerisinde.
1: Evet, dün de temerrüt gelmişti. Bugün de başka bir fondan geldi. Çok hızlı bir şekilde çıkış olduğu zaman, bu aynen bankacılıkta biz bank run deriz. Aynı anda herkes işte mevduatını talep ederse en büyük bankayı bile götürecek bir durumdur. Hı hı. Ondan dolayı da hani bu tehlikelidir, likitte kaçışı. Ondan dolayı likitte kaçışının engellenmesi için ve biraz zaman kazanmak adına bazı fonlarda da aylık fiyat açıklama, her ayın 15'inde fiyat açıklama ve onda TR2 değil TR10'da ödemek gibi bazı adımlar atıldı. Bunun için bir esneklik sağlanmıştı. Bu en azından kısa vadeli olarak çok hızlı bir şekilde likide dönme ihtiyacını azaltacak bir durumdur. Tabii yani şu da var piyasada, eğer ki işte bir fon dün temerrüt, işte bir fon bugün temerrüt ilan ettiyse başkaları da yapabilir şeklinde fon kaçışı olabilir. Bunun devamını görebiliriz ama ben çok kısa süre içinde bunu toparlayıp tekrardan düzenimize geri döneceğimizi düşünüyorum. Tabii şu da var. Şimdi para piyasası fonlarında işte pay repo yapılıyordu. Karşısında işte BIST 50 hissesini teminat olarak alarak repo işlemi yapılıyordu. Ve bu da birazcık tatlandırıcı olarak kullanılıyordu. Birkaç puan daha yüksek getirir için. Ya da bir yaş üstünden teminatsız bir şekilde de yapılıyordu. Hızlı bir şekilde o tarafın geriye sarması ve bunların artık yapılmama şeyi, hem yani fon rehberinin gösterdiği doğrultuda hem de birazcık karşı taraf riskini almak için yapılmamaya başlanan bir süreçti. Bu da tabii birazcık bu pay repo yapılan karşı taraf kim? Aracı kurum. Aracı kurum bu parayı aldıktan sonra fondan ne yapıyor? Gidiyor kredi veriyor. Hisse senedi alımı için kredi sağlıyordu müşterilerine. Şimdi o tarafta birazcık kredi verebilitesi azalmış durumda aracı kurumların. Yani kaldıraçlı pozisyonlar da eskisi kadar kaldıraçlı devam edemeyecek. Bundan dolayı da o kredinin verilememesinden dolayı da biraz kaldıraçlı pozisyonlar geriye sarıyor. Bunun da getirdiği bir satışı gördük. Yani genelde böyle ağır satıcılı günlerden sonraki günde de bunun devam ettiğini hep görüyoruz. Çünkü orada bir takım stop loss'lar tetikleniyor. Bakalım, yarın Finansal İstikrar Komitesi toplantısı olacak sabah 8'de. Bununla ilgili de eminim bir takım adımlar atılacaktır ve tahmin ediyorum piyasadaki panik havası yatıştırılır.
0: Evet, son derecede ihtiyaç var gerçekten de. Epeyce bir panik havası yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi yarın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in başkanlığında sabah erken saatlerde 8'de senin de söylediğin gibi toplanıyor. Oradan çıkacak notlar önemli. Finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere çünkü bir araya geliyorlar. Özlem, sen nasıl değerlendiriyorsun gelişmeleri?
2: Yani aslında bir süredir birçok piyasa profesyonelinin uyardığı ve de bu riskleri taşıyarak ilerlediği konusunda yatırımcıları bilinçlendirmeye çalıştığı bir süreçti aslında. SPK'nın önlemleriyle birlikte bu uyarılar aslında birazcık daha yoğun hale gelmişti. Her ne kadar fonlardan biraz daha zamana yayılmış bir hareket beklense de yatırımcı zannediyorum bu uyarılara kulak verip bir an önce nakdini eline almak istedi ve bir yerde bu iş şeye döndü. Mete dediğim bank run vari bir hücum diyelim Türkçesi. Buna döndü. Aslında yani bir yandan tabii bu şekilde yoğun bir şekilde olması çok ciddi şey yaratıyor ama çatlak diyeyim tabiri caizse piyasada. Ama bir yandan da bunlar biliyorsunuz irrasyonel fiyat oluşumlarının temizlenmesi için de bir vesile piyasadan. Bunun biraz daha zamana yayılarak ve daha az acıtarak diyeyim olmasını tercih ederdik tabii ki de. Bu anlamda gerçekten yorucu ve zor bir gün oldu. Devamı da gelecek gibi. Ama bu atlatıldıktan sonra umuyorum hani Mete'nin dediği gibi kısa sürer ve sonrasında normal fiyat oluşumları oluşur. Bu risklerin tekrar oluşmaması için de tamam SPK bir miktar adım attı ama muhtemelen bu noktaya bir daha gelmemesi için belki de yeni önlemler, yeni düzenlemeler göreceğiz. Ve de ayıklanmış olacak yani bu riskler ayıklanmış olacak piyasadaki fiyat oluşumunun önünde. Çok ciddi bir kayıp var tabii. Bunun hani hızlı bir şekilde geri gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Fonların ve yatırımcıların tabii yani hisseye erişimi, hisse alacak nakde erişimi belki daha kısıtlı olacak. O anlamda birdenbire toparlanma, yeniden 14 binin üzerine doğru bir hareket belki görmeyiz ama çok daha sağlıklı bir şekilde yeni fiyat oluşumlarının olduğunu görürüz. Bu anlamda iyi tarafından yani bakmak gerekir. Bir temizlik gibi düşünebiliriz.
0: 14 binin üzeri biraz yakın vadede zor o zaman, öyle mi? BIST 100 endeksine baktığımız zaman.
1: Evet, o şekilde düşünmek lazım şu anda.
0: Peki. Bir reklam arasına gidelim mi müsaadenizle? Ondan sonra dönelim gelelim. Zaten Kevin Walsh'un konuşmasına da yaklaşıyoruz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.

0: Evet, devam ediyoruz. FED özel yayınında birlikteyiz. Birkaç dakika sonra FED Başkanı Kevin Warsh'un değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Önemli sorular gelecektir. Yine aynı döngüyü yapalım. Siz olsanız ne sorardınız diye. Özlem, sen de başlayacaksın.
1: Ay, çok hazırlık. Çok hazırlıksız yakalandım.
0: Basit, yani. Neden? Bugün. Neden bugün arttırdın?
1: Ama o çok basit canım. Petrol gidecek, geçecek yani.
0: Peki. Sen ne
2: komiteler ne diyor size? Ne diyorsunuz komitelerden? Evet, ne yani. Aldınız feedback'te, ne yaptınız?
0: Daha henüz bir şey almadık diyecektir işte muhtemelen. Yani. Ben sana yanıtını vereyim. Biz de öyle düşünüyorduk çünkü konuşurken. Herhalde daha komiteleri bekleyecektir. Evet, onlardan evet. Bir geri dönüş alacaktır falan ama piyasa buna izin vermedi. Öyle bir vakit tanımadı bence, değil mi Aslı?
3: Öyle gibi tamam, gözüküyor.
1: Tamam, devam mı falan diye belki sorulur.
3: Evet, bence herkes şunu anlamaya çalışacak. Bu bir kerelik bir şey mi?
0: Faiz artışı mı?
3: Yoksa bunun arkası gelecek mi? Çünkü kendisi burada dot plotlarda görüş vermediği için bu geldiğimiz yani Fed'in diğer üyelerinin ne söylediği aslında biraz daha ikinci kalıyor diye düşünüyorum. Her ne kadar ağırlıklı olarak burada faiz artışının devam edeceği öngörülse de piyasa bu arada çok daha fazla faiz artışı öngörüyor. Piyasa 2027'de de bunun devam etmesini bekliyor. Yaklaşık şu anda gördüğüm kadarıyla 75 bas puan daha bir faiz artışı fiyatlaması var piyasada 2027'nin ortasına kadar. Dolayısıyla bu kadar agresif bir duruşu olacak mı Fed'in, bu konuyu bir düşünmek lazım gerçekten de. Ben de katılıyorum, sonuçta şunu anlamaya çalışacak herkes herhalde, gerçekten petrol fiyatı mı bu kadar etkili? Çünkü o zaman petrol fiyatı geri gelmesi ihtimalinde, ki anlıyoruz ki o kadar kolay değil aslında bu, şu anda giderek kalıcı hale gelip bütün enflasyon beklentilerini ve enflasyon görünümünü olumsuz etkileme potansiyeli tüm dünyada, sadece Amerika'da değil, oldukça artmış durumda. Bunu anlamaya çalışacağız diye gözüküyor. Yani ne kadar kalıcı olacak ve Fed'in buradaki duruşu ne kadar şahin olacak.
0: Şimdi hisse senetleri bunun kokusunu almıştı. Hafta başından bu yana aslında Wall Street'te satışlar var. Ama tabii hikaye nereye evrilecek onu merak ediyorduk. Özellikle tahviller tarafındaki bu yukarı yönlü hareket acaba orada daha kuvvetli bir satış dalgasına sebep olabilir mi diye. Şimdi bu 25 bas puanlık artış, hani her şey tersine çalışıyor diyoruz ya, bence o tarafı da biraz rahatlatabilir gibi duruyor. Ne dersin? Olabilir
2: yani
0: mi?
2: Süper bir şey? Rahatlama olsaydı olurdu. Yaklaşık aynı yerde kaldığını takip ediyorum
0: belki
2: mesela.
0: Belki acaba fiyatlandı mı? Ne dersin?
2: Büyük ölçüde fiyatlandı. Tam beklenildiği gibi çıktı. En azından hisse senedi piyasasının fiyatladığı o şekilde. Daha öncekine kıyasla çok anlamlı bir hareket yapmadı. Ve S&P 500 olarak takip ediyorum. Bir de borç herhalde şu sorulması lazım. Tamam, %5'e gitti senin dediğin gibi. Mutlu musun? Çünkü niye mutlu musun diyorum. Diyor ya, kendi politikalarını destekliyor aslında yüksek tahvil faizleri birazcık en nihayetinde. Sen faizi tercih ediyorsun gidip tüketmektense. Gidip 10 yıllık tahvili alayım ben abi diyorsun. Yani işte bunu harcayacağıma. Ondan dolayı da bir miktar kendi politikasına hizmet ediyor olabilir. Çünkü daha önce böyle bir şey net bir şekilde söylemişti. Hala devam ediyor mu o görüşte? Onu merak ederim.
0: Makro göstergeler açısından aslında bir çelişki var demiştin. Onu nasıl acaba açıklayacak?
1: Evet
0: sence?
1: Yani bu da mesela sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Hem büyüme, şu anki büyüme göstergeleri de, yani ABD'nin açıklanan büyüme göstergeleri de kuvvetli bir ekonomik aktiviteye işaret ediyor. Önümüzdeki sene daha da kuvvetlenecek diyor. Ama işte enflasyon düşüyor ve bu seneye nazaran düşüyor olacak diye bekleniyor. Ve bu faiz değiştirmeden yapılacak diyor günün sonunda Fed. Bu neye bağlı olarak muhtemelen cevabı, hani verimlilik artışı işte.
0: Petrol fiyatındaki düşüş.
1: Petrol fiyatındaki düşüş vesaire olacaktır ama yine de hani burada bir çelişki yok mu diye belki de sorgulamak gerekir toplantıda.
0: Sen ne diyorsun Aslı'cığım? Özellikle aslında Amerika'nın büyüme performansının hiç de fena olmadığını hep konuşuyorduk. Burada da o yukarı yönlü revizyon o tarafa baktığın zaman çok şaşırtıcı değil ama biraz bizde de aynı durum var. İkisi aynı anda nasıl mümkün olacak diye. Acaba verimlilik konusu da vereceği cevapların içerisinde yer alabilir mi?
3: Yani mutlaka evet verimliliğe vurgu yapacaktır ama orası gerçekten çok belirsiz de bir konu. Yani ne kadar o verimlilik artışının hangi vadede, hangi büyüklükte geleceği soru işareti. Dolayısıyla yani o tarafa çok fazla da üzerinde tepinilmemesi gerekiyormuş gibi gözüküyor. Asıl bence şu anda hani bu enflasyon, çünkü şu anda geldiğimiz noktada aslında çekirdek enflasyon %2.4'te aslında çok da kötü bir enflasyon geldi diyoruz ama o kadar da kötü, yıllık bazda baktığımız zaman çok da kötü bir enflasyon değil henüz. Sadece petrol fiyatları burada durduğu sürece ve yukarıya doğru gittiği sürece bundan sonraki beklenti, bundan sonraki enflasyon hem beklentileri hem işte ücretleri vesaire bunları etkileme potansiyeline sahip olduğu için şu anda biraz daha önden gidiyorlar diye düşünüyorum. Ama sonuçta dönüp gelip baktığımızda gelecek sene bu enflasyonu aşağıya ne getirecek sorusu gerçekten bir şey. Yani bu kadar, çünkü 25 bas puan artış dediğiniz çok da önemli bir artış değil. Bunu bir kere yapıp bırakacaksanız çok da etkili yok. Etkisi değil o aslında. Hı hı. Sonuçta petrol fiyatlarının aşağıya geleceğine güveniyor olabilirsiniz bu noktadan. Enflasyonun aşağıya geleceğini düşünüyorsanız. Ya da daha sıkı bir duruş durup ekonomiyi biraz daha yavaşlatacağınızı ikna ediyor olmanız lazım sonuçta. Şimdi mesela bir şeye de baktığımız zaman, tahvil faizlerine de baktığımız zaman özellikle 30 yıllıklarda bir miktar aşağıya doğru gidiş var ki bu da aslında beklerdik.
0: Evet.
3: Çünkü eğer bu faiz artışını yapmamış olsaydı büyük ihtimalle uzun, yani getiri eğrisinin uzun tarafı daha olumsuz etkilenecekti. Şimdi o tarafı birazcık en azından yukarıda bir limitlemiş gibi gözüküyor ki özellikle bir mortgage faizleri, işte konut piyasası açısından Trump'ın seçimleri vesaire açısından aslında burası kritikti. Ama geldiğimiz noktada biraz önce Metin'in de söylediği gibi aslında yüksek faizler bir noktada bu söylediği o yavaşlamaya etki de ediyor. Yani piyasa kendi kendine o sıkılaşmayı yapıyor hikayesi de burada hala daha geçerli.
0: Evet, yani o biraz önce 30 yıllığı da gösteriyordu. %1'e yakın bir geri çekilme var orada. Aslında faizi arttırma diyerek kendi ayağına sıkıyormuş Trump. Onu anlıyoruz buradan. Çünkü mortgage faizleri, konut kredisi faizleri Amerikan halkı için son derece kritik ve Trump'a oy vereceklerse orada yukarı yönlü bir hareketin hızını kestiğini görmek hoş olurdu. Ve nitekim de öyle oldu. Yani enteresan dinamikler değil mi? Yani faiz artışı bu tarafta aslında tahvil getirisini sınırlar hale gelmiş durumda.
2: Evet, özellikle yani bu 30 yıllık direkt o mortgage'lara baz olan bir şey. Ondan dolayı Amerikan halkı mutludur.
0: Evet, yani ne kadar olabiliyorlarsa artık yani bu konjonktür içerisinde. Çünkü hala belirsizlik devam ediyor. Hiçbir şeyin garantisi hala yok. Petrol fiyatlarının nereye evrileceğini bilmiyoruz. İşte geldi sevgili Kevin Walsh da. Birazdan o tarafa döneceğiz. ABD Başkanı Kevin Walsh'un açıklamalarını hep birlikte dinleyeceğiz. Hatta buyurun.
4: 25 bas puan artışa gitmeye kararı aldık ve yeni oranlarımız %3.75 ile 4 civarındadır. İkili hedefimizi koruyoruz ve elbette bu esnada bankacılık sisteminde bol likidite görüşümüzü, duruşumuzu da sürdürüyoruz. Ekonomik faaliyetler güçlü bir hızda genişlemeye sürdürüyor. Tabii belirsizlik yüksek seyrediyor. Bunun kısmi sebebi de jeopolitik gelişmelerdir. Yerel harcama güçlü seyretti, verimlilik büyümesi güçlü ve sermaye yatırımları da canlılığını korudu. İstihdam artışı ve iş gücünün gidişatı benzer, işsizlik ise son zamanlarda çok az değişiklik gösterdi. Ancak enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Bugünkü politika kararımız ise doğru zamanda verilmiş bir karar olup bizi hedefimize yaklaştıracaktır ve bu komite fiyat istikrarını sağlayacaktır. Şimdi biraz daha detayları size aktarmak istiyorum. Aldığımız karar Amerikan ekonomisinin güçlendiğini düşündüğümüz bir zamanda alındı. Özellikle özel sektör tarafı ya da işletmelerin yatırımlarına baktığımız zaman bu markörler son aylarda iyileşti ve verdiği sinyalde gidişatın iyi yönde olduğu yönünde. İşletmeler için de koşullar makul ve politika sempozyumumuz Jackson Hole'da da söylediğim gibi geniş çapta finansal koşulları kısıtlayıcı olarak çok da tanımlamayacağım görüşme komitede. katılmakta. Destek dozumuzu artırmaya karar verdik ve şoklar, belirsizliklerle dolu jeopolitik durum karşısında ABD ekonomisinin direncini artırmaya karar verdik. Şimdi bu direnç ve daha da iyi bir performans potansiyeliyle birlikte biraz da iyimser havayı koruyabilirsek, ki son iki günde FOMC toplantımızda bunu çok duydum, o zaman daha da güçlü olacağız. Güç bir noktada ABD tarafındaki iş gücü piyasasında. İşsizlik oranımız %4.1 olmayı sürdürüyor. Yeni iş imkanları ve saatlik imkanlar da yine artışta. İşsizlik maaşı başvuruları 4 haftanın ortalamasında ve mevcut seviyeleri tam istihdam zamanlarına benzer. İş gücü tarafına baktığımız zaman da elbette genel tablo iyidir. Ama yine de 5 seneden uzun bir süredir enflasyon hedefimizin üzerinde. Dolayısıyla bizim yoğunluklu odağımız fiyat istikrarı tarafında olacaktır yükümlülüğümüz çerçevesinde. Söylediğim gibi enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir yüksek seyretmeye devam ediyor. Enflasyon okumaları bu yaz sezonu içerisinde temellerin iyileştiğini gösterdi. Son CPI ve PPI verisine baktığımızda 12 aylık toplam PC fiyat değişimi ortalama %3.6 olarak gerçekleşti Ağustos'ta. Çekirdek %3.2, %3.4. Çok fazla kategoriye baktığımızda hala daha %3'ün üzerinde artış gösteriyor. Ve 6 aylık ile 12 aylık ortalamalarda bunu görüyoruz. Jackson Hole'da da söylediğim gibi genel emtia fiyatlarını da takip etmekte fayda var. Ve ara dönemde fiyatlar, bu önemli girdilerdi, fiyatlar yine artış gösterdi. İlk başkanlığını yaptığım Haziran FOMC toplantısından bu yana çabalarımızı ortaya koyduk ve fiyat istikrarı hedefimizi tekrar tekrar yineledik. Enflasyon hedefimiz de keza öyle. Temmuz ayında da enflasyonun çok yüksek olduğunda hemfikirdik. Burada da ortak bir şekilde harekete geçme kararlılığımızı yineledik. Ve meslektaşlarımın hatırı sayılır bir kısmı ara dönem dahilinde yeni verileri bekleme kararındaydı. Wyoming'de de yine para politikası disiplinimi dile getirmiştim. Tek bir kararı değil. Harekete geçmeye hazır olduğumuzu söylemiştik. Ama tabii enflasyonun ya da enflasyon temellerinin hedefimize yaklaşacağından emin olmamız gerekmekte. Hıza da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bugün FOMC mevcut standartlardan memnun değildir. Ve oy birliğiyle alınan kararımızla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz. Kredi ve finansal koşullar sürekli bir şekilde hedefimize istikrarlı şekilde de uyum sağlayacağını inanıyoruz. Ekonomimizdeki pek çok sektör genişleyemiyor ama enflasyon telafisi piyasa tarafında düşük. Enflasyon beklentileri ise iyi çıpalanmış olmayı sürdürüyor. Bu öğleden sonra ekonomik tahmin özetimiz SAP'yi de alacaksınız, paylaşılacak. Burada da detayları göreceksiniz ama Haziran'da kendi tahminimi sunmamış biliyorsunuz ama Haziran'da yine de size SAP'yi okumuştum. Medyan beklentiye göre bu yıl büyüme beklentisi %2.3, önümüzdeki sene ise %2.3. Toptan PCE %3.7 bu sene için. Önümüzdeki sene için beklenti de %3.2'ye düşüş. İşsizlik şu an %4.1 ve medyan katılımcıya göre uygun federal fon oranı %4.1 olmalı bu sene sonunda ve önümüzdeki sene de burada kalmalı. Enflasyon riskleri yukarı yönlüdür. İş gücü piyasasındaki riskler ise genel hatlarıyla dengelenmiştir. Son birkaç haftadır yaptıklarımız Jackson Hole açıklaması, G20, Asheville toplantısı ve Basel'deki Merkez Bankası toplantısı esnasında şunu gördüm. İleri ekonomiler fiyat baskısı altında. Merkez bankaları kendi hükümlerince, kendi hedefleri doğrultusunda adımlar atıyor. Biz de en doğru hükümler sonucunda bugün en doğru olduğunu düşündüğümüz kararı verdik, adımı attık. Ekonomik iyileşme ve ilerleme şu an Amerika'da yaşanmakta. Bununla beraber fırsatlar da gelmekte. Dolayısıyla kalıcı bir genişleme, güçlü bir piyasa ve istikrarlı fiyatlardan kazanacak çok şeyimiz var. Fed olarak kararımızdan dönmeyeceğiz ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefimize ulaşacağız. Bu ekonomi dünyaya bir standart oluşturuyor. Bu son sözümle birlikte artık sorularınızı almaya hazırım. Teşekkürler Sayın Başkan, teşekkürler soru cevap kısmı içinde. Hemen sorularımı bulmaya çalışıyorum, pardon. 25 bas puanlık artış Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte nasıl bir etki yaratır? Küçük artışlar sizce enerji tedariğinin yarattığı enflasyon baskısını dengeler mi? Güzel bir soru oldu. Biz bireysel anlamda fiyatları etkileyemeyiz. Petrol fiyatı olsun ya da marketlerdeki gıda fiyatları olsun, bunları etkileyemeyiz. Ama biz ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Nispi fiyatların daha da genişlemediğinden ya da ikinci tür etkiler yaratmadığından emin olmak. Biz bunu yapabiliriz. Bunun için de hatta bir görev gücümüz var.
5: Thank you, Colby Smith in the New York Times.
4: Teşekkürler. Fed faiz artırmaya başladığında aslında bu bir dizi artışlar olarak devam eder. Bugünkü değerlendirmeniz acaba farklı mıydı? Ekonomik koşulları nasıl görüyorsunuz ve tipik örüntü yine geçerli mi? Ve ikinci bir soru olarak da şunu sormak istiyorum. Yüksek faizlerin nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsunuz? Özellikle de arz şokuna karşı. Kobi, sen gerçekten sorularını en beğendiğim kişilerden bir tanesisin ama çok da akıllıca sorular sordun. Bakın, bunların cevabı sözden yönlendirme olacaktır, böyle olmaz. Ciddi ve sorumluluk sahibi hareket etmeye çalışıyoruz. Başkan olarak 110-120 kadar gün geçirdim ve DOT'larla tahminler hakkındaki görüşümü biliyorsunuz. Bugünden geleceğe dair herhangi bir karar ya da herhangi bir görüşü de açıklamayacağım. Bu bir prensibim, bu benim görüşüm. Elbette bir pencereyi, bir aralığı değerlendirebiliriz. Zaten Jackson Hole'da da bunları uzun uzadıya konuştuk. Teşekkürler Sayın Başkan. Piyasalar bugün %90 oranıyla bir artışı oylamıştı. Piyasaları etkilemek istemiyorsanız bu piyasa etkisi altında bir karar mıdır acaba? Böyle bir durumdan bahsedebilir miyiz? Şimdi daha önce de söylemiştim, tekrar edeyim. Fed'in çok muazzam bir gücü var. Biz kararlar alıyoruz ama finansal piyasalarla Fed'in arasındaki farkı iyi anlamanız gerekir. Şimdi bugünkü kararı durum değerlendirmemiz üzerine aldık. Aynı şekilde tam istihdama çizdiğimiz yolu değerlendirerek aldık. Ekonomik koşullarımızı değerlendirerek aldık bu kararı. Bazen tabii bazı sonuçlar farklı yorumlanabilir ya da farklı piyasa fiyatlamalarına sebep olabilir ama bugünkü kararımız bu şekildeydi. Elizabeth.
5: Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News.
4: Teşekkürler Sayın Başkan. Şunu sormak istiyorum. Bugünkü adım Amerikalı tüketiciler için ne anlama geliyor? Ve Başkan Trump'a mesajınız nedir? Size sürekli faiz artır diyordu Başkan, hatırlayacaksınız. Pardon, faiz indir diyordu size. Şimdi Başkan'la olan kısmı geçeceğim. Bununla ilgili elbette yorum yapmayacağım. Ama tabii size sıklıkla faiz indir, faiz artırma diyordu. Şimdi bakın, bu konu üzerine bir yorum yapmayacağım. Bizim hedefimiz istikrarlı fiyatlar. Bugünkü karar doğru karardı. Çünkü Kongre'nin bize verdiği yükümlülüğü de yerine getirmek durumundayız. Ama mevcut ekonomi gücümüze baktığımız zaman, ki bunu söyledim, hani çoğunlukla tam istihdam tarafında istikrarlı bir şekilde gidiyoruz ve fiyatları istikrara kavuşturacağımızı da söyledik. Bugünkü kararımız da zaten bu hedefin bir parçası.
6: Hi, how are you? Thank you.
4: Merhaba Sayın Başkan. Ne değişti acaba Temmuz toplantısından bu yana? Bunu bir söyleyebilir misiniz bize? Yani o toplantıdan bu yana neler değişti acaba? Ve mesela perakende satışlar talebin etkilendiğini gösteriyor. Bu da tabii daha yüksek fiyatlar potansiyelini taşıyor. Bu açıdan da değerlendirme alabilir miyiz? Alabilir miyiz sizden? Şimdi elbette gelen verilere bir şekilde karşılık vereceğiz. Ama ilk sorunuzla başlayayım. O daha önemli. 7 hafta önce tekrar bir araya gelmiştik. Ne değişti? Meslektaşlarımın pek çoğu 7 haftanın yeterli süre olduğunu düşündü. Yani 7 hafta içerisinde artık daha bilge, daha akılcı bir karar alabileceğimizi düşündük. Ve yine 7 hafta önce pek çok meslektaşımız ekonomiyle ilgili yine görüşünü paylaşmıştı. O zamandan bu yana ama çok veri geldi. Örneğin iş gücü piyasası ya da ekonomimizin güçlenmesi, ki Jackson Hole'u da hatırlayın. Bizim de, yani benim de komitenin de görüşü bu yönde. Şimdi enflasyon trendlerini de takip ediyoruz. Jackson Hole'da da trendlerin önemli olduğunu söylemiştim size. Jackson Hole'da pencereden dışarıya bakıp gerçekliği olduğu gibi görmemiz gerekir demiştik. Birkaç hafta önce enflasyonun yaz trendlerinin artık testi geçtiğini düşünmeye başlamıştık ve reel bilgiler, detaylar da geldi. Görüşümüz değişti ve şunu düşündük. Enflasyonun yaz trendleri tamam, testi geçiyordu. Dünyanın pek

0: çok tarafında da yeni gelişmeler var. Peki en olası, yüksek olasılıkla, en düşük olasılıkla jeopolitik gelişmeler ne olur? Bu gibi detayları düşündük ve nihayetinde de oy birliğiyle kararımızı aldık.
1: Jones Financial Times. You said today's decision removes a dose of
0: Sayın Başkan, bugünkü karar destekleyicidir dediniz. Farklı görüşler var mıydı acaba? Bunları aktarabilir misiniz? Ve mevcut faiz oranı seviyeleri sizce sınırlayıcı mı değil mi? Daha önce de söylediğim gibi finansal koşulların kısıtlayıcı olarak tanımlanması bana biraz enteresan geliyor. Son birkaç gündür masa etrafında meslektaşlarım da bunu böyle tanımlamakta zorlandı açıkçası. Şimdi ciddi bir destek söz konusu şu anki kredi koşulları da finansal koşulları da bizi hedefimize yaklaştırabilsin. Zaten görüşümüz bu şekildeydi. Kararımız da bu yönde oldu.
2: Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC.
0: Teşekkürler Sayın Başkan.
2: Previously, most Fed officials have described the
0: öncesinde modestly restrictive. Oranları ılımlı bir şekilde, kısıtlayıcı şekilde yorumluyorlardı ama şimdi mevcut noktada Fed oranları sizce hala nötr mü? Bunu bir sormak isterim. Bir de görüşünüzü almak isterim. Kısa vadeli nötr ve uzun vadeli nötr nedir? Sizce Fed oranları hala nötr mü? Kısa, şimdi bakın, nötr oranlar akademik bir meseledir. Burada gerçek bir dengeden bahsetmek gerekir. Akademik açıdan konuşacak olursak, politikayı da düşünmek durumundayız ya da operasyonel etkiler var mı aldığımız kararlarda, bunu da düşünmek durumundayız.
3: Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you've talked about how you don't like data dependency today.
0: Sayın Başkan,
3: this meeting, there was bu toplantıdan CPI, and I'm
0: önce Ağustos CPI verisine bakıp bunun piyasalar için uygun olup olmadığı hakkında hiç düşündünüz mü? Bunu sormak isterim. Ya da bir de şunu sormak istiyorum. Gelecek dönemde iletişim imkanları nasıl olacak? Bunu da bir yorumlayabilirsiniz, sizden alabilirsek çok sevinirim. Şimdi bakın, son 10 senedir kimi veriler piyasaların adeta nefesini tutup beklediği verilerdir. Bunu da anlayabiliyorum ama herhangi tek bir veri tek başına çok önemli olamaz. Bu hafta perakendeyi aldık, geçen hafta CPI'yi aldık. Veriler farklı şeyler gösterebilir ama sadece verilere bağlı olmak da sizi güç bir konuma, zor bir konuma sokar. Şimdi peki biz nasıl karar veriyoruz? Bunu zaten anlattım. Bunların üstüne de daha fazla anlatacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Sayın Başkan, farklı ülkeleri anlattınız, kendi kararınızı oy birliğiyle aldığınızı söylediniz. En son Başkan Trump'la ne zaman görüştünüz, bunu sorabilir miyim? Ve yakında bir toplantı gerçekleştirecek misiniz acaba, görüşecek misiniz? Başkanla ilgili sorunuza herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama Fed'in bağımsızlığını konuşabilirim. Bu böyle olmaya devam edecek. Bundan başka da zaten size bir şey söyleyemeyeceğim. Çizgimizi koruyup faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Faiz artırıldığında daha yüksek konut faizi, daha pahalı yakıt fiyatları gibi şeyler yaşanmaz mı? Şimdi mali politika da burada akıllara gelmeli. Biz bütün olası detayları takip ediyoruz.
4: What I was referring to all labor market trends, the state of inflation. A lot of people in Washington spend a lot of time on distributional consequences, and that's their job, equity in their home. They don't have equity in a 401k plan. So they're living off their paycheck that comes every couple of weeks. The thing that we can do consistent with our mandate is two things. Ask ourselves, is the country running more or less at full employment?
0: Şimdi bizim ikili yükümlülüğümüz maksimum istihdam ve fiyat istikrarı. Bunları

enflasyon hedefimiz de var. Bunun rayına oturttuğumuzda ücretler de bundan iyi etkilenecek ve artışa geçecekler. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. İstikrarlı fiyatlar söz konusu olduğunda ki enflasyon bir tercihtir. Biz de tabii koşullara göre her türlü gereğini yapacağız. Sayın Başkan, diğer merkez bankalarını takip ediyor musunuz? Mesela son Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımı örneğin nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben onların yapacağı ya da atacağı adımlarla ilgili nasıl bir hükümde bulunmayacaksam onlar da bizim adımlarımızla ilgili önden bir yorumda bulunmayacaklardır diye düşünüyorum. Jackson Hole toplantısını ya da Kuzey Carolina'da ev sahipliğini yaptığımız G20 toplantısı ya da Basel'de bir araya geldik merkez bankacılarıyla. Şimdi bakın bazen fiyat baskısı olur ve bu farklı sıkıntılar da yaratır. Ama her merkez bankasının hedefi farklı da olabilir. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi Fed bir politika tercihinde bulunduğunda bu sadece ABD ekonomisi için önemli değil, dünyanın geri kalanı için de önemlidir. Onları da etkiler. Diğer merkez bankaları için de durum böyle. Bir merkez bankası karar aldığında fiyatlar artışa geçebilir. Ya da farklı yukarı yönlü sıkıntılar oluşabilir. Onlar da kendi yükümlülükleri dahilinde doğru olduğunu düşündükleri adımları atacaklar ki ikinci tur etkiler ortaya çıkmasın. Bu kadar cevaplayacağım. Başka bir merkez bankası adına konuşmak istemiyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Siz bir önceki toplantıda endişelerinizi dile getirmiştiniz. Geçmişte merkez bankalarının hatalar yaptığından bahsetmiştiniz. Bazı durumlarda faiz arttırmak da hata olur demiştiniz ama bugün faiz arttırdınız. Şimdi geçmiş dönemle şimdiki ABD ekonomisi farkı nedir? Tam bağlamı hatırlamıyorum ama büyümeyi konuşabiliriz. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Göreve gelmemin üzerinden 110-120 kadar gün geçti ama ABD ekonomisi bu esnada güçlendi. Haftalar içerisinde de elimize yeni veriler geçti. Bunlar rafine verilerdi ve ekonominin gerçekten güçlendiğini bu verilerde de gördük. Büyüme temelleri daha iyi, daha yüksek seviyede ama enflasyon problem. İstikrarlı fiyatlar zaten 5,5 senedir bir sorundu. Dolayısıyla komite bugün artık harekete geçmeye karar verdi. Doğru zamanda fiyat istikrarı hedefimize dönmeye karar verdik. Şimdi fiyat kararı ekonomik büyüme için çok temel bir unsurdur ve bunu yerine getirmede kararlıyız. Ki doğru dozda ayarlanmış desteğimizle de bunu yaptığımızı düşünüyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Uzun vadeli tahvil getirileri son birkaç aydır artışta, özellikle son haftalarda. Tahvil piyasalarını nasıl okumak gerekir? Büyüme oranı ve nötr faizi düşününce sizce en makul para politikası nedir? Şimdi öncelikle geçmişi konuşalım. Tamam, tahvil getirileri dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu taraf kendi hikayesini yazacak. Ben bunu soruşturmam ama getiriler neden artıyor ve son FOMC toplantısından bu yana neden arttı? Şimdi bununla ilgili 3 sebep konuşabiliriz ama abartı da olabilir. Şimdi en önemli varlıklardan bir tanesi 10 yıllık tahvildir. Dünyanın neredeyse bütün varlıkları içinde bir gösterge niteliğinde olabilir. Şimdi ekonomik güç bir sebep olarak konuşulabilir. 2026 yılında uzun vadeli getiriler artışa geçti. Neden? Çünkü ekonomimiz güçleniyor. İkinci olarak sermaye yarışı, rekabeti var artık. Sermaye harcamaları açıklamamda da söylediğim gibi reel anlamda artışta çok yoğun ve bu hyperscaler'lar ciddi miktarda fon arıyor. Dolayısıyla sermaye de burada kısmen bu getiri artışının sebebi olarak verilebilir ve jeopolitiği de üçüncü sebep olarak konuşmamız lazım. Dünyanın bazı sıcak noktaları biliyorsunuz gelişmeler yaşıyor. Bunlar da getiriyi etkiliyor. Spot enerji fiyatı ya da mısır ya da soya fasulyesi spot fiyatından bahsetmiyoruz ama spreadler ya da getirilerden bahsediyoruz burada.
Söylediğim gibi yani sadece bu üçü olmasa bile üç önemli sebep olarak bunlar gösteriliyor.

edilebilir. Sayın Başkan, Jackson Hole toplantısındaki konuşmanızda enflasyonun düştüğünü görmek istiyorum demiştiniz ve iyi bir hızla düşmeli dediniz. Bunun ölçümlenebilir hız eşiği hızı nedir acaba? Bunu sormak istiyorum. Çünkü bugünkü politika kararınız doğru zamanda hedefimize ulaşmada bize faydalı olacaktır diyorsunuz ama SAP'de 2029'da aslında yani bir iki sene daha sonra hedefimize ulaşabileceğimizi görüyoruz. Bunun mantığını bize aktarabilir misiniz? Bakın, o benim değil, 18 meslektaşımın projeksiyonu. Benim işim sözle yönlendirme yapmamak. Ama Haziran ayındaki taahhüdümü hatırlayın. Amerikan halkı için, beni dinleyen herkes için fiyat istikrarını sağlayacağımı söylemiştim. Sonrasında Temmuz ayında da biraz zaman kazanmamız lazım. Neler yaşanıyor? Boyutlar neler? Bunları değerlendirmemiz lazım dedik. Jackson Hole yaşandı Ağustos ayında. Burada da bir karar değil, disiplin gerekir dedik. Bugünkü karar ise şunu gösteriyor. Biz bu meselede ciddiyiz ve fiyat istikrarı hedefimize ulaşacağız. Bunu da doğru zamanda gerçekleştireceğiz. Zamanı iyi ayarlanmış bir şekilde gerçekleştireceğiz. Benim görüşüm böyle. Tabii önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca da görüşmeler, tartışmalar yapacağız. Ama önceden herhangi bir karar, herhangi bir görüş açıklamıyorum bildiğiniz gibi. Teşekkürler Sayın Başkan. Geçmişte yapay zekanın olumlu etkilerine ya da olumlu sonuçlar doğurabileceğini de söylediniz. Yapay zeka liderlerinden de endişe verici uyarılar geliyor. Bu teknoloji nihayetinde acaba bir tehlikeye dönüşüp reel ekonomiye zarar verebilir mi? Zaman zaman yapay zekayı düşünüyorum ki bunu konuşmalarımda da dile getiriyorum. Fed'in bağımsızlığı kendi çizdiği yolda ilerlemesine bağlı. Şimdi yapay zekayı elbette önemsiyoruz. Ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Ekonomide nasıl bir talep yaratıyor? Arz tarafında neler yaşanıyor? Bunları elbette önemsiyoruz ve çok önemli de buluyoruz ki bunun için özel bir görev gücü geliştireceğiz. Yıl sonuna kadar değerlendirme sunacak bize ve belki de politikalarımızda bu detaylara da yer vereceğiz. Ama riskler ve ödüller, zorluklar ve fırsatlar, bunları düşününce şimdi tabii hükümetin farklı birimleri de var bu politik kararı ver yani politika kararını verecek olan hükümet mercileri de var. Bizim günlük işimiz bu değil. Bizim işimiz esas yükümlülüklerimiz. Biz onlara odaklanacağız. Teşekkürler Sayın Başkan. Enflasyon yüksek enerji fiyatlarından ve tarifelerden etkilendi. Arz şoku yaşandı tekrar ve çabuk toparlanamadı. Ama enflasyon beklentilerinin iyi çapalandığını söylüyorsunuz. Şimdi faizi arttırınca acaba büyümenin potansiyelini istemeden de olsa kötü etkilemiş ya da iş gücünü kötü etkilemiş olabilir misiniz? Enflasyon belki düşecektir ama bu taraflar nasıl olacak ve yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini nasıl yorumluyorsunuz? Evet Jennifer, çok şey sordun, teker teker cevaplamaya gayret edeceğim. Şimdi öncelikle işsizlik oranının nihayetinde tutarlı devam ettiğini düşünüyoruz. Yani tam istihdam hedefimiz olduğunu biliyoruz ve hedefimize ulaşırken iş gücü piyasamızı kötü etkilemeyeceğiz diye düşünüyorum. İkili yükümlülüğümüz, maksimum istihdam, fiyat istikrarı, bunu orta vadede sağlayacağız. Ekonomik büyüme, sürekli, istikrarlı ve dayanıklı bir büyüme yaratacaksa biz bunu elbette memnuniyetle karşılarız. İstihdam yaratırken güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyüme de olabilir. Bu da uzun sürebilir. Ekonomi daha da güçlenebilir ve daha önce de söylediğim gibi herkes de bundan fayda sağlar. Teşekkür ediyorum.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Evet efendim, FED özel yayınımız devam ediyor. FED Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasını canlı olarak dinledik. Özlem Derici Şengül, Mete Yüksel ve Aslı Savranoğlu ile birlikte. Aynı zamanda Bloomberg HT Araştırma Analisti sevgili Elif Canseven'in katkılarıyla şimdi FED'den ne anladık, Warsh neler söyledi onu konuşacağız ve piyasalardaki yansımalarına bakacağız. Aslı'cığım senle başlayalım. Aslında çok güzel sorular sordular ama sanki başkanının cevapları biraz kaçamak gibiydi. Ben genel hatlarıyla böyle gördüm ama asıl sizler nasıl gördünüz Aslı?
1: Ben de katılıyorum. Yani olabildiğince özellikle bu bir döngü mü yü anlamaya çalıştığımız noktada burada çok renk vermediğini Kevin Warsh'un söyleyebiliriz. Dot plot'taki diğer FED üyelerine de referans verdi ama kendisinin bir fikri, yani şey vermediğini, bu konuda guidance vermeyeceğini, bir yönlendirme yapmayacağına dair de görüşünü tekrar etti. Yani genel olarak baktığımız zaman enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kaldığına vurgu yaptığını görüyoruz ama bir önceki toplantıdan beri ne değişti sorusuna aslında birkaç tane cevap verdi ama en önemlisi biraz önce de bizim de konuştuğumuz jeopolitik aslında gelişmeler, özellikle de petrol fiyatının yüksek kalması. Evet, petrol fiyatını değiştiremeyiz ama bunun ikincil, üçüncül etkilerini sınırlamaya cevap olabilir bu artış dedi. Dolayısıyla aslında beklediğimiz bir konuşma yaptı diyebiliriz. Olabildiğince ama yani şu konuda da çok renk vermediğini söylemek lazım. Hala daha bir sonraki toplantıda yönün ne tarafı olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, eğer gerçekten de politikanın kısıtlayıcı olmadığını düşünüyorlarsa, ekonomik aktivitenin canlı olduğunu ve işte istihdam piyasasının da çok büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorlarsa, enflasyonun yüksek seyrettiğini düşünüyorlarsa, bu bir tek adımlık bir süreç de olamaz. Yani 25 bas puan sadece buna bir çözüm olamaz çünkü. Hı hı. Dolayısıyla buradan döngü beklentisini, diğer söylediklerini desteklediğini düşünmek lazım. Sadece orada yine niye bilemiyoruz? Sonuçta evet, bir faiz artışı 25 bas puanlık yaptı ama hala orada bir politik duruştan kendisini de bir arındırdı mı? Bu konuda emin olamadığımız için, her ne kadar bu adım biraz kredibilite konusunda destek olmuş olsa da, sonuçta bilmiyoruz bir sonraki bu kadar cesur olabilecek mi olmayacak mı, hala bence bu soru işareti. Ama genel olarak baktığımız zaman ben şunu görüyorum, evet, renk vermek istemiyorsa da eğer aktiviteye ilişkin gerçekten bu kadar güçlüyse, enflasyon için bu kadar endişelilerse ve para politikası gerçekten kısıtlayıcı olmadığına inanıyorlarsa, bu devam ediyor olmalı bu faiz arttırım döngüsü diye düşünmüyorum.
0: Mete, sen nasıl değerlendirdin? Sen ne düşünüyorsun?
2: Valla şeyi sorguladılar, yani Trump'la ne zaman görüştünüz, ne dedi falan mevzu magazinsel olarak.
0: Ya çok bir magazinler yani, vardı. Açma, evet. Açma telefonu, açma borç diye yazanlar vardı.
2: FED bağımsız olmaya devam edecek dedi. O bizi ırgılamaz gibilerinden konuştu. Zaten yaptığı hareketler de birazcık bunu gösteriyor. Sadece lafta da kalmadığını hep beraber takip ediyoruz. Amerikan ekonomisi güçleniyor. İstihdam çok sağlam. Bunları söyledi. Bunlar yani, hı hı, ekonomi güçlü. Yani demek ki hani faiz arttırabiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü ana kaygımız enflasyon. Bütün ana enflasyon göstergeleri %3'ün üzerinde seyrediyor. Ondan dolayı da bunu devam edeceğiz gibi hissettirdi bana. Ve öyle de bir şey ki bu konuşmayı müteakip inanılmaz bir S&P 500'e satış gördük. Yani %0.4, 0.5 hatta konuşmanın ortası itibariyle bir satış geldiğini görüyoruz. Bir şekilde %5'lere tekrar 10 yıllıkların tırmandığını görüyoruz. Bir endişe oldu. Tabii orada bence bir miktar Kevin Warsh'un böyle soruları geçiştirmesi, sarkastik sırıtması ve kredi kaybı süreci de söz konusuydu.
0: Sarkastik sırıtma. Ama çok güzel söyledin. Gerçekten öyle bir sırıtması var.
2: Ondan dolayı da bu durumdayız.
0: Peki, yani buna bir şahin güvercin demek kolay değil anladığım kadarıyla.
2: Yani ben güvercin olan herhangi bir şey görmedim burada. Sadece böyle bir, yani faiz kararından, bir noksanlık hissi vardı.
0: Faiz kararından daha şahin değildi ama baktığımız zaman.
2: Ekstra daha şahin değildi, doğru.
0: Değil mi? Özlem, sen ne diyorsun?
3: Ya bence de ben birazcık da şahin aslında olabilir diye düşünüyorum. Çünkü FOMC memnun değil ifadesini kullandı. Yani mevcut enflasyonun geldiği noktadan, şu anki durumdan memnun değil ifadesini kullandı. Dolayısıyla da bu da bence kapıyı açan ve hatta biraz sanki fiyatlamaları da etkiledi yani. 10 yıllıklar işte yeniden eski yerine geldi filan. Dolayısıyla da sanki hani dizi artış sorusu da soruldu ama bu forward guidance'a girer. Ben hani yapmayacağım bunu, sözlü yönlendirme yapmayacağım diye söyledi. Bu anlamda yani çok fazla enflasyon vurgusu var. Bu kısıtlayıcı, accommodative kelimesini galiba farklı mı? Yani başka bir şey soruluyor aslında. Politikanın kısıtlayıcılığı soruluyor ama finansal koşulların kısıtlayıcılığına cevap veriyor devamlı. Yani finansal koşulların hani kısıtlayıcı olduğunu söyleyemem. Böyle söylemek enteresan geliyor filan gibi ifadeleri var. O birazcık muğlak kaldı yani. Politikanın kısıtlayıcılığıyla ilgili bir şey söylemedi aslında. Finansal koşulların kısıtlayıcı olup olmadığını değerlendirdi diyebiliriz. Onun dışındakiler çok standart ifadeler. İşte verilere bağlı olarak ABD ekonomisinin güçlenmesi, enflasyonun problem olduğu, tahvil faizleriyle ilgili hani neden arttığı ile ilgili birkaç neden sıraladı bildiğimiz nedenler ama şey yorumunda bulunmadı. Politika faiziyle tahvil faizi arasındaki hani ilişki ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Şunu söyledi ama yani Temmuz'da biz zaman kazanmamız lazım demiştik dedi. Ya yani ben bu kadar açık bir ifade hani hatırlamıyorum geçen toplantıda.

0: Mantıda ama Temmuz'da zaman kazanalım demiş. Muhtemelen bu kendi aralarında yaptıkları bir değerlendirme. Bu seferki toplantıda da ne değişti diye bir iki kişi sordu. Arada çok fazla veri geldi dedi ve doğru zamanda doğru kararı almak istedik ve fikrimiz değişti dedi. Hı hı. Dolayısıyla bu veri yığını diyeyim, enflasyon işte ekonomik aktiviteye dair veriler, eğer Fed'i sıkı durmaya götürüyorsa önümüzdeki aylarda da en azından bu sıkı duruş korunacaktır ve hatta belki güçlendirilebilecektir bile. Bu anlamda ben daha şahin buluyorum karardan şeyi, açıklamalarını.
1: Peki. Şimdi dönelim araştırma masasına. Sevgili Elif Canseven'den piyasa fiyatlamalarını dinleyelim. Elif. Yatırım.

0: Evet Elif'ciğim, söz sende.
1: Ben de aslında Kevin Warsh'un konuşması öncesi piyasalarda birazcık daha olumlu bir seyir izlemiştik. Fed kararının hemen arkasından çok ciddi hareketler görmemiştik. Fakat Kevin Warsh konuşmasını yaparken daha ciddi hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Konuşmanın ana temasına baktığımızda aslında 25 puanlık artırımın enflasyonla yeterli iyileşme görmediği için yaptığını vurguladı Warsh. Ve burada alt kalemlere baktığında 12 aylık bazda %3'ün üzerinde seyretmesi faiz artırım ihtimaline destekler nitelikte olduğunu söyledi. Keza 12'ye 0 alınan faiz artırım kararının da %2 hedefine oldukça uzak seviyelerde olmasının bunda etkili olduğunu vurguladı. İkinci önemli mesaj ise bundan sonraki faiz patikasına ilişkin henüz bir feedback vermemesi, taahhüt vermemesi olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü üssü ise Warsh'un ekonominin sağlam hızda büyüme, yani bundan sonraki sıkılaştırmaları da kaldırabilecek bir nitelikte olduğunu söylemesi oldu. Ve bundan da Kevin Warsh konuşmasını yaparken de bir miktar daha swap piyasalarında bunların yansımasını gördük. Swap piyasalarına baktığımızda hemen terminal ekranlarımdan açıyorum. Kevin Warsh'un konuşmasından önce 2 ya da 3 faiz artırımı daha, ilave faiz artırımı daha fiyatlanan swap piyasalarında geldiğimiz noktada 2027'ye kadar artık 3 faiz artırımı kesin olarak fiyatlandırılıyor diyebiliriz. Yani şu an bir tanesi ise 2026 yılı içinde ek olarak fiyatlanan bir swap piyasası takip ediyoruz. Ve buradan da geçmek istiyorum aslında birazcık tahviller tarafına. Çünkü tahviller tarafında da bir miktar daha olumlu karşılayan, özellikle bugün FED kararının hemen arkasından seninle konuşurken de bahsetmiştik. 10 yıllıklarda bir miktar daha Brent petrolün aşağı yönü gelmesiyle gün içinde %5'in altına geldiğini seyrederken şu an ben yayındayken şu dakikalarda yine 5 seviyesine gelen bir 10 yıllık tahvil faizi, yani uzun tarafta bir miktar daha yukarı yönlü giden 10 yıllık, 30 yıllıklarda bir miktar daha geri çekilme takip ediyoruz. 2 yıllıklar enflasyon bir miktar daha şahin algıladığı Kevin Warsh'la beraber yukarı yönlü hareketlerini koruyorlar. 4.72-95 seviyesinde işlem görmeye şu dakikalarda devam ediyorlar. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise aslında az önce Mete Bey de bahsetti. S&P tarafında kararın hemen arkasından gördüğümüz pozitif havanın bir miktar daha dağıldığını, Wall Street tarafının şu an endekslerin bir miktar daha satıcılı seyre geçtiğini söyleyebiliriz. Yani şu an hisse senedi tarafı bir miktar daha satıcılı seyrini koruyor. Dolar endeks tarafına baktığımızda ise 100'ün üzerinde bir güçlenme takip ediyoruz. O tarafta özellikle dolar spot endeksinde %0.4'lük bir yükseliş takip ediyoruz. Euro tarafında ve sterlin tarafında da güçlenmeler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle savaş döneminde de sıklıkla bahsettiğimiz altın tarafının keza burada doların hareketlerinden doğrudan etkilendiğinden de sıklıkla bahsediyorduk. Gün içinde de yukarı yönlü hareketlerle beraber FED kararını beklemişti altın. Bu şu an baktığımızda ise kısmi geri çekilmeleri gördüğümüz yine 4.243 dolarlarda işlem gören bir altın piyasası takip ediyoruz. Yani faiz kararının hemen arkasından gördüğümüz iyimser havayı, tabiri caizse kısmi iyimser havayı şu an bir miktar daha dağılmış vaziyette. Fed'in Kevin Warsh'un konuşmasını bir miktar daha şahin karşılamış bir piyasa reaksiyonu alıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sıkılaşmayla beraber artık Boj'un da, yani Japonya Merkez Bankası'nın da faiz artırımı kesin gözüyle bakıldığı piyasalarda, geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası tarafından gördüğümüz faiz artırımıyla beraber artık 3 büyük merkez bankasından faiz artırım ihtimalleri neredeyse kesin Japonya Merkez Bankası'nı da katıyorum tabii ki de işin içine. Bununla beraber İngiltere Merkez Bankası'nı da takip edeceğiz. Küresel piyasalarda, küresel merkez bankalarında bir sıkılaşmaya doğrudan gittiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki merkez bankası kararlarını ve piyasaların yansımalarını da takip ediyor olacağız.

0: Evet Elif'e teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki fiyatlamaları aktardı bize. Şimdi tahviller tarafı yine aynı yerine geldi. Yani biz de aslında diyorduk ki belki bir miktar orada gevşeme. Gerçi ilk hemen 25 bas puanlık artışın ardından bir miktar o gevşemeyi gördük ama yine geldiğimiz nokta %5 seviyeleri. Bu arada 2 yıllıklarda da yön yukarıya gitti. Hem kısa hem uzun tarafta. Şimdi ikisinin fiyatlamaları farklı ama özellikle uzun tarafı düşünecek olduğumuzda diyor ki Kevin Warsh, tahvil getirileri yükseliyor çünkü ekonomisi çok güçlü. Şimdi ama yorumlarda böyle konuşmuyoruz. Ne diyoruz? Enflasyon endişeleri var diyoruz. Zaten faiz nedir? Kredi ve risk ve enflasyon nihayetinde. İkisine dair de beklentiler yüksek olunca haliyle orası da yükseliyor. Acaba diyorum şimdi sahneye yeniden Besen çıkar mı?
1: Yani orada belki şeyi düzeltmek mi lazım? Yani bu sadece enflasyon. Bir kere şunu söyleyelim. Uzun vade derken 30 yıllıklardaki aşağı yönlü etkiyi söylemek lazım. Yani getiri eğrisi bir miktar aslında orada aşağıya doğru geliyor. Evet. Yani şöyle kısa vadeler 2 yıllıklar yukarıya doğru yükseldi FED toplantısından sonraki. Çünkü yakın vadede belli ki faiz artışı ihtimali daha arttı. Burada ben Özlem'e katılıyorum. Yani ilk şeyi gördüğümüz zaman, açıklamayı gördüğümüz zaman bir miktar sanki bir kerelik olabilir mi ihtimalinden. Şimdi Fed'in, Bush'un konuşması sonrasında aslında bu bir seriye de dönebilir ihtimali bence biraz daha arttı. Dolayısıyla kısa vadede faizlerin bir miktar daha arttığını görüyoruz. 10 yıllıklar ortada, 30 yıllıklar aşağıya doğru geliyor ki aslında bu da biraz normal. Neden? Yani eğer şu anda faiz artacaksa ileriye yönelik enflasyonu bu dizginleyeceği ve beklentileri kontrol edeceği için uzun vade tahviller bir miktar aşağıya geliyor olabilir. Ama oradaki şunu herhalde konuşmak lazım. Uzun vadeli tahvilleri sadece tetikleyen şey enflasyon mu, petrol mü? Biraz da bunu konuşmak lazım herhalde. Çünkü baktığımız zaman bunun kompozisyonuna, işte biraz önce sen de bahsettiğin gibi Hande, yani burada hem enflasyon beklentileri hem de reel faiz var bunun içinde. Enflasyon beklentileri aslında geçtiğimiz bu 6-7 ayda bir miktar arttı ama çok da büyük miktar değil. Buradan uzun vadeli tahvilleri ne etkiliyor diye baktığımız zaman reel faizlerdeki yükseliş çok daha belirgin gibi gözüküyor. Yaklaşık işte %2,5'lar civarında şu anda reel faiz. Bu ne zaman buralara gelmişti diye baktığımız zaman 2023'te böyle bir gene bir yükseliş var. Ondan önce de geri gidersek işte 2007-2008 öncesine doğru gidiyor. İşte pandemi sırasında buradaki reel faizler işte sıfırlara doğru gelmişti. Ondan beridir yukarıya doğru gidiyor ama son dönemde özellikle çok yükseldi ve tarihsel olarak da oldukça yüksek seviyelerde. Bu reel faizi ne destekliyor, yani ne bu sürüklüyor diye baktığımız zaman da herhalde birkaç tane burada et faktör var. Bir tanesi belki bu, yani bir FED belirsizliği bile burada, bir politika belirsizliğini bile konuştuk. Onun dışında da işte savunma harcamalarının sürüklediği bütçe açıkları, yüksek borç stoku ve işte yapay zekanın sürüklediği bir tasarrufların bu tarafa doğru da kullanılması gerektiğinden kaynaklanan faizlerdeki bir yükseliş. Bütün bunların hepsi aslında faizi yukarıya doğru yüksekte tutacak gibi gözüküyor. Yani buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Her ne kadar şu anda bir faiz arttırımı döngüsü de olsa, bu enflasyon beklentilerini bir miktar sınırlıyor da olsa, aslında sorunun büyük kısmı reel faiz tarafında ve daha yapısal tarafta olduğu için geldiğimiz noktada 30 yıllık faizler %5'ten çok da uzaklaşabilecek mi? Ya da aşağıya doğru ne kadar baskılanabilecek, bu bir soru işareti. 10 yıllıklar belki bir miktar daha ortada olabilir ama hani şunu söylemek istiyorum. Faiz artışları daha yukarıya gitmesine engel olabilir ama aşağıya doğru sürüklemek konusunda sınırlı kalabilir etkisi.
0: Evet, yani tahvillerde ki bu tablonun öyle kolay kolay değişmeyeceği, en azından arkadaki gerekçeleri, saydığın gerekçeleri düşününce ortada. Yani faizler bir süre yüksek kalacak. Peki bu dünyanın geri kalanına nasıl sirayet edecek? Çünkü borsa Avrupa Merkez Bankası'nı takip ettim mi diye sordular. Ona yanıt verirken dedi ki ben burada bir şey yaptığımda herkese etkiliyor. öyle gerçekten de. Diğerleri de etkiliyor falan dedi ama hani yani Hindistan Merkez Bankası'nın aldığı kararla Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı karar aynı etkiyi yaratmıyor. İşte hemen Japonya'yı düşünmeye başladık arkasından falan. Dolayısıyla acaba burada dünyanın geri kalanı mesela biz nasıl etkilenebiliriz bu tablodan, bu son kararın yansımaları açısından? İçerideki hikayeyi bir kenara koyarsak eğer.
2: Şu var yani elbette ki küresel dünyada FED faiz arttırırken, zincirleme bir şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını beklerken, Japon Merkez Bankası bile faiz arttırımları zincirine girerken, bizim kendimizi bundan hani hariç tutmamıza ben imkan tanımıyorum yani. Şu olabilir belki, arttırmayız ama indirecek de yerimiz olmaz şeklinde devam edebiliriz bir ihtimal. Ama sonuçta biz carry trade ülkesiyiz. Cazip olmamız lazım faizsel olarak. Ve aradaki faiz farkını da koruyor olmamız lazım. Tamam, dolar TL'yi çok güzel idare ediyoruz. Aylık olarak o işte 45 derecelik çizgisinden hiçbir şekilde uzaklaşmıyor. Ama eş zamanlı olarak da eğer ki bütün dünya faiz arttırıyorsa biz de o aradaki arttırılan fark kadar, delta kadar bir ekstra bir şey veriyor olmamız lazım ki bize gelmeye devam etsinler. Aksi takdirde benzer şekilde carry trade parasını çekmeye çalışan pek çok ülke ve pek çok farklı para birimi var. O tarafa gider. O zaman da bir anda Merkez Bankası daha hızlı bir şekilde rezerv tüketiyora dönebiliriz. Onun da en nihayeti daha fazla endişenin artması ve kendi kendine olumsuz bir şekilde besleyen bir cycle, bir döngü haline gelebilir. Onun için hani bütün dünya için olumsuz haberdir faizlerin artıyor olması.
0: Evet, yani dolar endeksi de işte 100'ün üzerine çıktı. Bayağı bir uzun zamandır bu kadar kuvvetli artış var. Tabii hani bizim kur politikamızı düşündüğümüz zaman bu da ayrıca faizin ötesinde bizim için iyi haber değil. Öyle değil
1: tabii,
0: mi Özlem?
1: Kesinlikle değil. Yani zaten rezervlerdeki artışın bir parça durduğunu, tam tersi satışa geçtiğini görüyoruz Merkez Bankası'nın. Muhtemelen bu hareket sonrasında da bu haftanın verileri gelecek hafta gelecek ama bilançodan hani günlük takip edebiliyoruz. Bu hareket sonrasında da muhtemelen onun devam ettiğini görürüz. Yani biraz rezerv erimesine neden olur. Zaten hani mevcut piyasa koşulları dolayısıyla yabancı ürkmesi diyeyim söz konusu olacaktır. Onun üzerine çıkışlar görebiliriz tahvil piyasamızdan. Yani hem dışarıdaki etki tahvil faizlerini yukarıya doğru baskılayacaktır. Hem de içerideki güven ortamının biraz yara alması tahvil piyasasını olumsuz etkileyecektir. Bu anlamda da rezervlere yani ilk şeyi evet tahvil faizlerinde göreceğiz muhtemelen ama hı hı. Onun dışında gün be gün takip ettiğimiz rezerv verilerinde yani biz hani 200 milyar doların üzerine çıkmayı beklerken oradan biraz uzaklaşmaya başladık. Muhtemelen o erimenin bu hafta belki önümüzdeki günlerdeki piyasa gelişmelerine bağlı olarak önümüzdeki haftada devam ettiğini göreceğiz gibi görünüyor. Şey beklemiyorum tabii yani bu hani iki tane hem Irak, İran savaşının başlangıcında hem de İmamoğlu türbülansı zamanında çok şiddetli erime görmüştük. Öyle bir hareket beklemiyorum ama o rezerv birikimi döngüsü diyelim muhtemelen yara alacak.
0: Şimdi orası yara alıyor. Petrol fiyatlarına baktığın zaman orada da bizim hesaplamalarımızın çok üzerinde bir yere geldik. Ama biz işte en son Merkez Bankası pas geçti zaten bu konjonktürü hesap ederek ama hala kuvvetli bir şekilde yılın geri kalanında iki faiz indirimi beklentisi var 100'er bas puandan. Şimdi tabii Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili endişeleri yuka çıkıp herkeslerce kabul edilip 12'ye 0 oyla bu faiz artışı kararı alındıktan sonra ben bizim içerideki beklentilerimize de zeval gelebilir diye endişeleniyorum. Ne dersin Aslı? Yeri olacak mı Merkez Bankası'nın acaba bu beklentilere cevap vermeye?
3: Evet yani zorlaştırıyor bence de Merkez Bankası'nın elini bu anlamda zorlaştırıyor. Zaten yükselen petrol fiyatları da mutlaka önümüzdeki aylarda, her ne kadar şimdi Eylül ayı için çok büyük bir şey beklemiyoruz. Gene %2'ler civarında bir enflasyon bekliyoruz. Ve oradaki ana eğilimdeki iyileşmenin de devam edeceği bekleniyor ama önümüzdeki aylar giderek bu petrol fiyatının yüksek seyri manşete de yansımaya başlayacak gibi gözüküyor. Buradaki bence ana tabii bizim dayanağımız talep koşullarının bir miktar daha destekleyici olması. Yani talep koşulları destekleyici derken iç talepteki yavaşlamayı burada Merkez Bankası özellikle önemsiyor. Ve dolayısıyla bunun enflasyonundaki ana eğilimdeki gelişmelere ne etkisi sınırlayacak gibi gözüküyor. Yani petrol fiyatları her ne kadar yükseliyorsa da, maliyetler yükseliyorsa da bunun etkilerinin geçişine baktığımız zaman sonuçta bu tarafı biraz sınırlıyor gibi gözüküyor. Biraz daha veri odaklı olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani şu andan her ne bunu şey etmek o kadar kolay değil, söylemek o kadar kolay değil. Faiz artışları faiz indirimleri devam edecek mi yılın geri kalanında? Eğer talep koşulları destekleyici olursa, yani iç talep yavaş seyretmeye devam ederse ve bu anlamda biraz daha yeri olabilir. Ama onun dışında bu geldiğimiz noktada ben de katılıyorum. Yani her ne kadar Fed'in nerede durduğu bu anlamda işte, ya da diğer bütün merkez bankalarının, çünkü sadece biraz önce Elif de bahsetti, sadece Fed de değil, ECB de, işte İngiltere Merkez Bankası, Japon, aslında şu anda bir faiz artırım döngüsü başladı. Burada bizim Merkez Bankası açısından da zorlayıcı olduğunu söylemek lazım. Belki altın fiyatlarındaki düşüş aslında bu anlamda biraz daha şey oluyor olabilir sonuçta. Biliyoruz ki özellikle servet etkisine de etkisi var ve buradaki talebi baskılamaya yardımcı oluyor. Bu da faktörlerden bir tanesi olacak, evet.
0: Bak, altın dedin, %1,13'lük bir geri çekim var. 4244'lere kadar Mete geri geldi.
2: Evet, öncesinde %1 yukarıdaydı, biliyor musun? İnanılmaz bir düşüş.
0: Evet, yani faiz arttı ve altın yani bir yere gitmeye çalışıyordu ama gidemeden orada tıkandı kaldı gibi duruyor. Ne diyorsun?
2: Evet, her zaman söylediğimiz şeyi söyleyeceğiz. Faizler bir numaralı düşmanı. Faizler yükselirken de altının fiyatı bu şekilde geri geliyor. Önümüzdeki dönemde merkez bankaları bu faizlerin seviyesine bakıp Amerikan tahvilini daha fazla tutmayı tercih edebilirler. Onlar da ondan dolayı altın satabilir. O da daha aşağı seviyeleri, belki 4000 doların altını tetikleyebilir.
0: Peki, şimdi bir de parite meselesi var. Hı hı. Şimdi Avrupa zaten faiz arttırıyor. Daha da fazla arttırması bekleniyor. Amerika soru işaretiydi. Orayı da gördük şimdi. Evet. Yine böyle bir euro dolar paritesinde nasıl bir tablo olacak sorusunu sormanın zamanı geldi. Bir süredir oralarda duruyordu ama özellikle dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketi gördükten ve acaba devamı gelecek mi diye beklerken parite nereye doğru evrilebilir sence Özlem?
1: Paritenin işi çok zorlaştı tabii ki de şu anda. Fed'in sabit kaldığı bir ortamda Avrupa'nın önden adım atıyor olması euro doları destekleyecek bir gelişmeydi. Belki de 1.16'nın üzerini garantileyecekti. Çünkü aslında tek çıpa da o diyebiliriz. Çünkü ABD, Avrupa ekonomisinin gücü diyelim, böyle 1.18'lere, 19'lara taşıyacak noktada değil. Dolayısıyla iş işte faiz farklarına ve enflasyon farklarına kalıyor. Enflasyon farkları anlamında avantajlıydı. O avantajı da nispi olarak diyelim kaybetti Euro bölgesi. Kalıyor faiz farkları. Şimdi Amerika'nın bu hamlesiyle oradaki avantajını da kaybetti. O yüzden 1.15'in altında değil mi şu anda?
3: Evet.
1: Euro dolar fiyatı. Şimdi 1.15'in üzerine atmakta zorlanan bir Euro bölgesi göreceğiz muhtemelen. Euro dolar paritesi göreceğiz muhtemelen önümüzdeki dönemde. Ve ABD tarafı, Fed tarafı bence baskın gelecektir. O yüzden de biraz zorlaştı. Bu şu anlama gelmiyor. Biz hep takip ettiğimiz işte 1.15, 1.18, 1.19 arasındaki bant kırıldığında 1.14, 1.13'leri görüyoruz ama öyle 1.10'a da getirecek bir dengede değil bu söylediğim faktörler. Yani Euro bölgesinin ekonomik gücü, enflasyon farkları, faiz farkları, hı hı, pariteyi belirleyen unsurlar olarak sıralayacak olursak ben bu dengenin bozulacağını zannetmiyorum. bu anlamda o kadar güçsüzleşeceğini zannetmiyorum. Ama 1.15'in üzerine muhtemelen bir süre atmakta zorlanan bir parite göreceğiz.
0: Sen ne dersin Mete, daha aşağı gelebilir mi?
2: Ya daha aşağı gelebilir ama ben yukarı gitme potansiyelini daha yukarıda görüyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet, yani Avrupa Merkez Bankası, Amerika'nın bu hareketi ve Kevin Warsh'un bu açıklamalarından sonra ben cesaret toplayacaktır ve daha da fazla faiz artırımına gidebilir diye düşünüyorum. Aradaki mesafe çok fazla. Yani işte kaç, 2.75'te mi en son mevduat faizi Avrupa Merkez Bankası'nın, yani hala gidecek çok yolu var. Ketchup etmek, yakalamak için gideceği çok yol var. Aynı dertlerden onlar da muzdarip. Artı herhangi bir şekilde es kaza yine görebiliriz. Tarım dışı istihdam işte eksi geldi vesaire mesela. Amerika o zaman fikrini değiştirebilir. Farklı yorumlar gelebilir ama Avrupa'nın öyle bir engeli de yok ki. Yani onlar sadece enflasyona bakıp tek bir tane onların misyonu var. Ona göre hareket edecekler. Yani çok daha fazla faiz arttırım yapabilecek yerleri var. Yani yüzün üstüne çıktı. O seyahate başladık, artık 110'a gidiyoruz falan. Yok abi, yani bence buralarda işte tavan oluşturur. Aşağı tarafa da sarkılan bir tık daha yukarıya gidebilir. Ya da euro dolar olarak baktığımız zaman biraz daha 1.14'lere yaklaşabilir. Ama ben ana trendin 1.15'in üzerine atma yönünde olacağına inanıyorum.
0: Sen ne diyorsun Aslı? Bizim makro göstergeler açısından da önemli bu, biliyorsun değil mi?
3: Evet.
0: Özellikle ihracatçı bu eurodaki perişanlığı cezasını çekti. Faydasını da gördü geçmiş dönemde. Yani aslında bir sürü şey daha kötü olabilecekken eurodaki o güçlü duruş bize yaradı. Ama şimdi geldiğimiz noktada hakikaten çok ince bir çizgi var gibi duruyor. Eğer Mete'nin dediği doğru olursa, yani Avrupa biraz daha dirayetli olursa hayat bize de daha güzel olur mu bilmiyorum. Ne diyorsun?
3: Yani ben de Mete'ye katılıyorum büyük ihtimalle. ECB de bu faiz artırımları konusunda yani daha doğrusu şuraya baktığımız zaman ECB mi Fed mi faiz artırımları konusunda daha tutarlı bir çizgi izleyecek diye baktığımız zaman orada bence ECB kesinlikle önde gidiyor. Yani ne yapabileceğiyle ilişkin, nereye kadar gidebileceğine ilişkin çok daha net bir görüntü sergiliyor. Dolayısıyla bence bu euro dolarda da aşağı yönlü etkiyi de sınırlayacaktır. Ben orada katılıyorum. Yani Fed ile ilgili daha fazla belirsizlik var önümüzde. ECB'nin nerede durduğuna ilişkin ise daha net bir görüntü var. Yani Lagarde'ın konuşmaları çok daha net, çok daha önümüzdeki döneme ilişkin faizin ya da enflasyonun nerede duracağına ve Merkez Bankası'nın nasıl bir reaksiyon göstereceğine dair çok daha net bir görüntüsü var. Dolayısıyla faiz arttırımlarında her zaman ECB daha önde kalacaktır diye düşünüyorum. Her ne kadar bu fiyatlama, ilk fiyatlama biraz daha 1.15'in altına doğru itmiş olsa da biraz daha oturduğu ve görüntü belirlendiği anda oradaki aşağı yönlü eğilimi büyük ihtimalle sınırlayacaktır ECB'nin nerede durduğuna ilişkin algı.
0: Bu arada Wall Street Journal'dan bir haber var. Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş.
3: Faiz kararına gecikmemiş.
0: Gecikmemiş. Talihsiz oldu demişler.
2: Kibar geçmiş.
0: Unfortunate diyerekten konuyu özetlemişler. Peki bir reklam arasına gidelim müsaadenizle. Bugün Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sevgili Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı biliyorsunuz. Oradan bir bölümü arkadaşlarım derlemişler, birkaç bölümü derlediler ama benim sizlerle paylaşmak istediğim özellikle kur ve dezenflasyon başlıklarını içerdiği açıklamaları Sayın Bakan'ın. Onları izleyelim, arkasından reklamı, sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
4: Bu sene enflasyon, tekrar söylüyorum, savaş etkisini arındırın, çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Bu sene için. Geçen sene 31 civarıydı. Bir önceki sene 44, bir önceki sene 65. Yani dolayısıyla aslında ciddi bir enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Tekrar söyleyeyim, yani şu anda dünyada sadece enerjide değil, yani bütün emtialarda bir şok yaşanıyor. Çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hızda değil. Bunun da şimdi sebepleri netleşti. Şimdi sorunuza esas geleyim. Biz artık o ataleti şimdi net bir şekilde gördük. Ve o nedenle de önümüzdeki seneye ilişkin hedefleri piyasa şu anda öyle bakıyor. Eğer bu savaş devam etmezse tabii gelecek senede oldukça makul, gerçekçi bulunuyor. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Ve biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Zaten vatandaşımız bunu istiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Onun için efendim işte yeni hedefler, işte siz bahsettiğiniz için söylüyorum. Aslında seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın, ki şu anda hissediyor, çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması. Onun için bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır. Ve biz bu konuda maliye politikası alanında, diğer alanda en güçlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Ama dünyanın şartları bazen bu tür şeylerde gecikmeler, ya hedeflerin hedeflere ulaşmada gecikme yaratabiliyor. Kur rejimi yani Türkiye'de normalde olması gereken dalgalı kur rejimi. Çünkü dalgalı kur rejimleri şokları absorbe etmenize, şoklara karşı yani doğru tepki vermenize zemin hazırlar. Dolayısıyla biz idealin bu olduğunu söyledik bir soruya cevaben. Ama kur rejiminin iyi işleyebilmesi için, bu arada kur rejiminin günübirlik işlemesi de Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu. Yani dolayısıyla yani günlük hareketler tamamen Merkez Bankası ama kur rejimi hükümetle ortak belirlenir. Şimdi burada esas konu şu, tek yönlü bir şey varsa, piyasa varsa o zaman yönetilen kur rejimiyle karşı karşıyasınız. Şimdi uzun bir süredir çalkantı dönemleri hariç genelde Türk lirasına rağbet var. Bırakırsanız piyasaya Türk lirası o dönemlerde aşırı değerlenir. Yok eğer piyasada olursanız o da yönetmeniz gerekiyor. Şimdi şartlar bunu gerektiriyor. Aslında ideal olarak yani enflasyonun şöyle söyleyeyim, tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil. Zamanı gelince bakarız.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor kaldığımız yerden. Şimdi bu arada Walsh'un konuşmasının arkasından bir fiyatlama görmüştük ama şimdi biraz daha dramatik bir fiyatlama var. Özellikle hisse senedi piyasalarında S&P'de bir arkadaşlarım gösterebilirlerse bakalım %1'e yaklaşıyor kayıplar. Dow Jones keza öyle, %1,45'lik bir satış var orada. %0,70 S&P 500, Nasdaq'ta da %0,29 düzeyinde. Aynı zamanda biraz önce Aslı reklamdayken söylüyordu, 30 yıllıklarda da yeniden yön yukarıya dönmüş. Evet. Yani aslında 5,34. Orayı avantaj olarak görüyorduk. Hani 10 yıllıklarda 5 seviyesine geldik ama 30'da hala aşağıdayız diye. Şimdi tekrar o tarafta da yüksek seviyeleri görüyoruz. 10 yıllık tahvil 5 seviyesinde zaten. 30 yıllıkları da arkadaşlarım ekranlara getirirlerse tablo nasıl olacak? Aslında yani Fed 5.34 seviyesine, hatta 35'e doğru gidiyor orası da görüyoruz. Yani bu Fed'in faiz artışının bir sinyal etkisinden ziyade çok da öyle fiyatlamaları değiştirmeyecek olma ihtimali üzerinde duruyorduk değil mi Aslı?
2: Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi belki de Hande, yani sonuçta yukarıya, yani uzun vadeli tahvilleri faizi sınırlama potansiyelinden konuşuyorduk ama zaten buradaki faizleri yukarıya doğru iten faktörler çoğu yapısal. Dolayısıyla bu yapısal faktörler üzerinde de çok yapacak bir şey yok. Yani o tarafta da sonuçta bir miktar yukarıya sınırlıyor ama aşağıya doğru getirme ihtimali o kadar da yüksek değil. Çünkü orada biraz önce bahsettiğimiz işte reel faizlerin yüksek seyretmesi ve yüksek reel faizlerin de özellikle işte borç stoğu gibi, bütçe, yüksek bütçe harcamaları gibi ya da yapay zeka yatırımları gibi sonuçta o tarafı yukarıya doğru iten çok daha başka faktörler var. Fed'in para politikasından ve enflasyonu dizginleme isteğinden bağımsız başka faktörler de etkili. O yüzden de buradaki faizler tekrar yukarıya doğru gitme eğilimi gösteriyor.
1: Herhalde Trump bunu hayal etmemişti Mete. Ne diyorsun?
3: Bayağı savaş... bir hayal kırıklığına
1: uğramıştı. Ya bak kesin. Şimdi hisse senetleri de artık geri çekiliyor. Faizler yüksek, petrol, benzin fiyatı yüksek, savaş bitmedi. Yani bunları böyle bir ortamda seçime girecek.
3: Aynen öyle. Yani ama şu da var, yani kapalı bir farkla bir faiz arttırım kararı gelmedi. 12'ye 0 konsensus bir şekilde net geldi. Hani ya işte bir kişi daha oyunu değiştirse daha iyi olur falan diyecek bir yeri de yok. Yani her şey net bir şekilde ortada. Bir mesaj vermesi gerekiyordu. Kibar bir mesaj vermiş, hayal kırıklığını göstererek. Bence kabul edecek ve bu şekilde gireceğiz seçimlere.
1: Aslında seçim sonuçlarında hikaye nereye evrilecek? Ben en çok onu merak ediyorum Özlem.
4: Yani
1: değil mi?
4: Muhtemelen istemediği bir sonuçla karşılaşacak. Çünkü tonlarca belirsizliği yaratan ve de hepimizin, yani çoğumuzun diyeyim, hani haksızlık etmeyeyim, beklentisi neydi? Temmuz-Ağustos'ta bu belirsizlikleri azaltmak üzere canhıraş bir şekilde çalışıyor olmasıydı. Ama başaramadı. Evet. Yani bence hafife aldı bütün giriştiği riskleri, hafife alarak girdi ve de başaramadı. Bu başarısızlık mal olacaktır muhtemelen, seçimleri kaybetmesiyle sonuçlanacak diye tahmin ediyorum. Hani böyle siyaseten tabii bir analiz yapmam mümkün değil ama bu da birçok senaryoyu tabii gelecek seneye dair ve sonraki asıl başkanlık seçimine dair birçok senaryonun önünü açacak muhtemelen.
1: Yani tabii Trump gider, başka biri gelir ama Amerika'nın planı değişmez diye de konuşuyoruz diğer taraftan. O MAGA hikayesi nihayetinde Donald Trump'ın fikri olan, müthiş zekasının sonucu olan bir konu değil yani baktığınız zaman. Yani ulusal güvenlik şeyine dair yazılmış. Bundan sonra Amerika ne yapacağın şeyi, reçetesi ve o reçeteyi uygulayıcı olarak Trump'ı seçmişlerdi. Hani bir başkası geldiğinde de hikaye çok öyle kolay kolay değişmeyecek. Yani bize bir rahat yok gibi geliyor bana.
2: Bize bir rahat yok gibi gözüküyor, evet. Yani bugün aslında Merkez Bankası Başkanı Türkiye, yani bizim Merkez Bankası Başkanımız Karahan'ın da bir konuşması vardı. Ve orada şunun altını çiziyor. Yani özellikle arz şokları, bunu aslında diğer merkez bankalarından alıyoruz. Arz şokları son dönemde o kadar arka arkaya geliyor ki işte bu arz şoklarından işte bazıları işte bu tarife değişikliği de bunun içine sokabiliriz. Petrol fiyatlarının yükselişi ve savaş etkilerini de sokabiliriz. İşte daha önce Rusya-Ukrayna savaşının etkileri. Sonuçta bunların pandemiden başlayan ve devamlı bitmeyen bir arz şoku hikayesiyle baş etmeye çalışıyoruz. Ve bunlar artık sonuçta kimsenin göz ardı edemeyeceği bir boyuta gelmiş durumda. Merkez bankalarının da göz ardı edemeyeceği boyuta geldi belli ki. Ama senin de bahsettiğin gibi özellikle Amerika tarafında bunlar aslında önüne, yani Trump gitse başkası gelse de bazı hikayeler değişmeyecek. Belki bu kadar sert olmayabilir, söylem bu kadar sert olmayabilir. Belki piyasalardaki etkisi bu kadar volatil olmayabilir. Hı hı. Ama sonuçta bir yön olduğu kesin. Yani bir yön değişikliği olduğu ve bu tarafa doğru bütün Amerikan politikasının da evrildiği ne kabul etmek lazım. Dolayısıyla bitmeyecek mutlaka ama biraz daha belki o volatiliteyi azaltmak mümkün olabilir. Çünkü yani Trump'ın kendisi ve kendi tarzının yarattığı da ekstra bir volatilite var. Ya da işte durup dururken şu anda Fed'le ilgili bile ikinci soru işaretlerimiz var. Oysa biraz daha nerede durduğunu, daha önceki politikalarda biraz daha ortodoks bir yerde durduğunu bildiğimiz, ki Powell da aslında çok da şahin bir duruş değildi aslında. O da bir görece güvercin sayılabilecek bir başkandı. Buna rağmen biraz daha böyle belirsiz ve daha bu kadar değişikliğin aynı anda olmadığı bir ortam daha kolay piyasalar açısından sindirilebilir gibiydi. Şimdi bu yani Trump yani Trump'ın yakın vadede gitme ihtimali var mı? Bunu göreceğiz gerçi de.
5: Evet.
2: Ama yani katılıyorum gerçekten. Seçimler açısından oldukça zorlayıcı bir ortamda giriyor.
5: Tabii işin siyasi boyutunu konuşan uzmanlar, bu konuda bilgileri daha derin olanlar farklı dinamiklere de orada dikkat çekiyorlar. Yani Trump'ın kuvvetli bir kitlesi olduğuna, her ne olursa olsun onu destekleyeceğini filan, ama gerçekten herhalde son dönemin en heyecanlı ara seçimlerinden bir tanesi olacak Kasım'da Amerika'nın yaşayacağı ara seçim. Şimdi bugün biraz önce reklama gitmeden Sayın Bakan'ın açıklamalarından bir bölüm verdim. %20-22 aralığında gerçekleşirdi savaş olmasaydı enflasyon bu yıl diyor. Yani hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten savaşın etkisi çok kuvvetli oldu. Evet. Bu birçok başlıkta kuvvetli oldu. En çok da dezenflasyon programımızı etkiledi. Her türlü bu program devam edecek. İşte seçim de olsa bundan vazgeçmeyeceğiz diyor Sayın Bakan. Dolayısıyla biz yeni

0: Dolayısıyla bu kadar çok çekilmiş hani bedel, ödenmiş bedel varken, çekilmiş çile varken buradan dönülmesi mümkün değil. Ama bu kararlılık söyleminin arkasında ne kadar durulabilir? O tabii yani soru işareti. Çünkü az buz bir fark değil 21 değil mi yıl sonu şeyi. İşte 29'larda bitirilse biz böyle bir düşüş yaşamadık geçtiğimiz sene içerisinde. Yani bu sene sonunda böyle bir düşüş yaşamamış olacağız. Ve yıl içerisinde sıkı para politikası uygulamak zorunda kalmamıza rağmen, hani politika faizi değilse bile işte borç verme faizi yükseltilmiş olmasına rağmen, sıkı duruş nispi olarak gerçekleşmiş olmasına rağmen, önümüzdeki sene içerisinde faiz indirimleri planlanıyor belli ki. Buna rağmen işte 29'dan 21'e diyelim 8 puanlık bir düşüş hedefleniyor. Ciddi bir büyüme hedefleniyor. Dolayısıyla orada hani Merkez Bankası nasıl yöneteceği çok önemli. İmkansız mıdır? Hayır, değildir, ama enflasyonsuz büyüme nasıl gerçekleşir? Ancak ihracat kanalıyla, döviz kazandırıcı hizmetlerin kuvvetli olması kanalıyla, iç talep yerine dış talepten daha çok büyüyerek söz konusu olabilir. Küresel konjonktür buna izin verecek mi? Bunların hepsi soru işareti. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ben 20-22 civarında olur diye katılmıyorum. Çok 23,5'tu benim beklentime. Yukarı yönlü riskler vardı. 5 puanlık, 5-5,5 puanlık bir ek maliyeti olacağını hem Merkez Bankası öyle hesaplamıştı, hem ben de aynı şekilde. Dolayısıyla 28-29'lara geldi. Yani bizim zaten hani başlangıç noktamız pek öyle 20'ler falan değildi. Şimdi geldiğimiz daha yüksek seviyelerden onun da aşağısına, ya yani ben 23,5 bekliyorum, 23,5'un da aşağısına gelmeyi hedefliyoruz. Hiç kolay değil bence bu yıl için.
1: Evet, yani faizler de böyle artmaya devam ederse daha da değil. Nihayetinde artan faizler oradaki aktiviteyi de yavaşlatıyor. Avrupa için mesela bunu konuştuk. Türkiye'nin en büyük, hala her şeye rağmen, ihracat partneri. Şimdi tabii maliyet dedi Özlem. Bu hafta yaşadığımız özellikle piyasalar tarafında yaşadıklarımızın da bir maliyeti var. Yatırımcıya da maliyeti var. Memlekete de maliyeti var nihayetinde. Dolayısıyla bunu telafi etmek ne kadar zaman alacak? Yatırımcı bu dönemde çok gerçekten ters köşe olmuş diyelim, amiyane tabiriyle çok sıkıntı içerisine girmiş yatırımcılarımız var. Nasıl çıkılacak bu sürecin içerisinden? Ve tabii Borsa İstanbul için hani hep biz konuşuyorduk ya, yani faizler inecek, yabancı ilgisinin biraz daha fazla olmasını bekliyoruz, ama böyle bir ortamda bunları da mı öteleyeceğiz biz Mete? Ve tabii şunu da sormak istiyorum son olarak. Şimdi Borsa İstanbul içerisinde çok kıymetli şirketlerimiz var. Hep konuşuyoruz bankalarımız örneğin, ve hep oradaki potansiyelden de bahsediyoruz. Bütün bunlardan ayrı tutabilir miyiz oradaki performansla acaba yeni dönem için, ne dersin?
2: Tutamayız. Bu bir redemption olayı. Yani fonlardan para çıkışı var. Fonlardan para çıkışı geldiği zaman portföy yöneticisi en sevdiği hisseleri bilakis en fazla satmak zorunda kalıyor. Çünkü işte en son dönemde en çok beğenmiş, onlar genelde likiditesi daha fazla. Bu en son işte fon rehberinde BIST 30 daha ön plana çıkartılıyordu. Son birkaç haftadır çok fazla BIST 30 hissesi alındı. İşte X tüm Y'den çıkan para o taraflara gelmişti. Şimdi bir satış başladığı zaman da artık gözünü kapatıp satması gerekiyor. Likiditeye ulaştırması gerekiyor. Ve yani bu böyle birkaç haftada bitecek bir olay değil. Bir süre daha devam edecek bunun etkisi. Bu satışlar bir süre daha devam edecek ve sadece borsadan da bahsetmiyorum. Yani bir şekilde para çıktığı zaman o fondan para çıkıyor. Tamam, içinde bir miktar borsa var, hisse senedi var, ama her şeyden para çıkıyor işte. Para piyasası fonundan da para çıkıyor. İşte bazıları temerrüde düşüyor. Borçlanma araçları fonları var. Onlardan para çıkıyor ki işte baktık biraz önce geçti ekrandan tahvil faizleri. Hepsi yükseldi. Komple bütün set, yani TL refinden 10 yıllığına kadar her şeye satış geldi. Piyasa paraya ulaşabilmek için elindeki her şeyi satıyor. Ve her şeyi sattığın zaman da onun ikinci etkilerini de satman gerekiyor. İşte 10 yıllık tahvil faizleri yukarıya gittiyse, işte o zaman bankalar değerlemesini yaptığın zaman sadece değerleme matematiğinden daha düşük hedef fiyatlar bulacaksın, sat. Ya da tahvil faizleri yükseldi, bankaların elinde tahvil var, değerleme zararı edecekler, sat. Tahvil faizleri yükseldi, tek başına mı yükseliyor? Tahvil faizi yükseldiği zaman ekonomideki genel bütün iş gören faizler yukarıya gitmiyor. Mevduat faizleri de yarın yükselecek. O zaman işte bankalarda beklediğimiz iyileşme, o zaman işte birinci çeyrek 2027'ye attı. O zaman için alalım bankalarına.

0: dönecek ama artık yani olmuyor. Hep ileriye ata ata devam ediyoruz. Onun için bu ikincil etkilerini de göreceğiz. Onun için şu anda ben almak için acele etmezdim. Elinde pozisyon olanlar tabii yani çok uzun vadede tutuyorsun sen çocuğum ben Amerika'da okumaya göndereceğim 20 yılım daha var. Tut abi bir şey olmaz ama yani piyasa o şekilde işlemiyor. Yani çok daha fazla churn ediyorsun böyle en azından haftada bir ayda bir Türk yatırımcısı o şekilde. Yani onlar da bir süre daha bekleyecekler gibi duruyor şu an için.
1: Çok teşekkür ediyorum üçünüze de. Ağzınıza sağlık. Bir Fed özel yayınının daha sonuna geldik. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Sabrınız için de aynı şekilde uzunca bir yayın oldu zira. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Evet, konuklarıma teşekkür ettikten sonra şöyle bir son olarak rakamlara bakalım. Bu yayın içerisinde birçok kez baktık. En son geldiğimiz noktada ABD'de hisse senetlerinde satıcılı seyir devam ediyor ama bir miktar özellikle S&P tarafına bakıyorum. Satışlar gerilemiş gibi. An itibariyle %0,44'lük bir geri çekilme var. 0,70'lerdeydi biraz önce baktığımızda. Dow Jones'ta %1,18. Nasdaq tarafında ise yataya doğru gidiyoruz. Şu anda yatay negatif bir seyir var. Bizde akşam seansında Viyop'ta %8,18'lik bir geri çekilme görüyoruz. An itibariyle 15.759 seviyesinden geçiyor işlemler. Borsa İstanbul tarafında yarın sabah da herhalde buna benzer bir açılış olasılığı yüksek. Yarın Perşembe ne var? İçeride konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri var. Euro bölgesinden enflasyon verisini takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz ve biz de Merkez Bankası'nın sabit tuttuğu faizleri son toplantının özetini alacağız. Aynı zamanda içeride Merkez Bankası rezervleri, menkul kıymet para ve banka istatistiklerine bakacağız. Amerika'dansa işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve bekleyen konut satışları verileri geliyor alacak. Yine yarın veri takvimimiz çok yoğun. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın demeden önce bu akşam yine güzel bir röportajla programı tamamlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Miami fuarının önemi şöyle. Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinden ciddi manada alıcıların gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kısmından da gelen alıcılarla buluştuğumuz bir nokta Miami fuarı. Aşağı yukarı 30 yıldan fazla düzenli olarak düzenlenen bir fuar. Biz de bu yıl bu fuara toplamda 50 Türk firmasıyla katıldık. Bunların yarısı bizim milli katılım organizasyonuyla geldi. Diğer yarısı da münferit kendi girişimleriyle gelmiş durumdalar. Türkiye uzun yıllardan beri yani son 10 yıla baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda sektöründe düzenli olarak hep çift taneli büyüyor. %24-25'lik büyüme performanslarımızın olduğu yıllarla birlikte en düşük %12-13'lük bir büyüme performansını düzenli gösteriyoruz. O yüzden Amerika bizim için önemli. Ticaret Bakanlığımızın Turquality desteği kapsamında da şekerli ve kakaolu mamuller kapsamında burada ciddi bir tanıtım faaliyeti yürütmekteyiz. New York'ta, Chicago'da, Miami'de, Los Angeles'ta düzenlenen farklı organizasyonlarda da bu tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik. Yavaş yavaş da bunların dönüşümlerini almaya başlıyoruz. Dolayısıyla Amerika ile olan bütün organizasyon faaliyetlerimiz güçlü ve hızlı bir şekilde devam etmekte.
3: Özellikle bu fuara hangi bölgelerden ilgi var?
2: Özellikle baktığımız zaman Güney Amerika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve güney kesimlerinden ciddi manada bir ilgi görmekte. Toplamda baktığımız zaman 20'den fazla ülkeden ciddi manada katılımcı var. Kısmen Avrupalı ziyaretçiler geliyor olmuş olsa da bizim amacımız ve hedefimiz Amerika kıtasından gelen insanlarla burada buluşmaktır.
3: Özellikle Türk gıda ürünlerinden en çok tercih edilenler neler Kazım Bey?
2: Rakamlara baktığımız zaman şekerli, kakaolu ve unlu mamullerimiz son yıllarda ciddi bir performans gösterdi. Özellikle çikolatalı ürünlerimizi ele alacak olursak sadece geçtiğimiz yıl ve bu yıl aşağı yukarı toplamda %60'lık önceki yıllara göre bir büyüme performansı gösterdik. Şunu söyleyebilirim, şekerli, kakaolu ve unlu mamullerimiz birinci derecede tercih edilmekte. Ama onun akabinde sırasıyla ayçiçeğimizden tutun da işte özel farklı çaylarımızdan içecek türlerimize varıncaya kadar birçok ürünümüz burada ilgi ve alaka görmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2026 yılı itibariyle değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 800 milyon dolarlık bir gıda ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Bizim hedefimiz önümüzdeki 10 yıllık periyotta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ihracatı yakalamak, gıda ihracatını yakalamak. Burası o potansiyele sahip. 350 milyonluk bir nüfus, gelir seviyesi oldukça yüksek. Fiyatlamanın daha ikinci planda kaldığı, biraz daha kalite, ürün ve lezzet noktasında arayış içerisinde olan bir toplum. Dolayısıyla biz de bunlara bütün bir şekilde cevap verebilecek üretime ve firmalara sahibiz. Etrafımızdaki birçok ülkede ciddi sıkıntılar var. Biz Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika bölgesinin ciddi manada gıda tedarikçisi durumundaydık. İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşından dolayı, navlun fiyatlarının çok artmış olmasından dolayı, Orta Doğu'daki boğazlardaki geçişlerde sıkıntı olmasından dolayı buralarda ciddi daralmalar oldu. Biz de bu sebeple yoğunluğumuzu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bazı Asya Pasifik ve Uzak Doğu ülkelerine verdik. Buralarda ciddi manada faaliyetlerimiz var. Bütün bunlara rağmen bu yılki ihracatımızı da geçtiğimiz yılın ihracat rakamıyla aynı oranda kapatacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 12,5 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Bu yılda bu seviyelerde kapatacağız.
3: Bu sene rekolte nasıldı? Önümüz kış fiyatlara nasıl yansır?
2: Yağışların ve iklimin çok elverişli olmasından dolayı bugün bakliyat ürünlerimizde, tahıl ürünlerimizde, yaş meyve sebzemizde genel itibariyle oldukça iyi rekoltelerin olduğu bir yıl içerisindeyiz. 2027 yılında da bunların yansımaları devam edecek. Biz fiyatlarımızda, gıda enflasyonumuzda herhangi bir artış beklemediğimiz gibi tam olarak bir rakam veremesem de %3 ila 5 arasında bir gevşemenin olacağını, bir geriye gelişin olacağının hesabını, kitabını yapmaktayız. Dolayısıyla orada herhangi bir dramatik bir durumla karşı karşıya değiliz rekoltelerimizin iyi olmasından dolayı.
3: Orta vadeli program da açıklandı. Dolayısıyla orta vadeli programa bakış açınız nasıl?
2: Orta vadeli programda özellikle tarıma yönelik hem daha öncesinde hem de önümüzdeki dönemler için verilmiş ve verilecek olan destekler oldukça memnuniyet verici. Sanayi noktasında da güzel çalışmaların olduğunu görüyoruz. Sanayiye olan, otoritenin sanayiye olan ilgisinin biraz daha artmış olduğunu görüyoruz. Fakat orada beklentimizi şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz 3-3,5 yıllık periyotta enflasyonla mücadele kapsamında maliyetlerimizin artmış olmasından dolayı karlılıklarımızda çok önemli gevşemeler oldu. Bundan dolayı firmaların işletme sermayelerinde biraz ciddi manada gevşemeler var. Hem bu işletme sermayelerinin tamamlanması hem de ihracatımızı artırabilmek için daha katma değerli, ülkemize daha fayda sağlayabilecek ürünler geliştirebilmek için bizim inovatif ürünler yapmamız gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine ihtiyaç var. Bunların gerçekleşebilmesi için de kaynak ve finansmana ihtiyaç var. Bizim otoritemizden beklentimiz yine sanayici üreticiye ve özellikle ihracatçıya yönelik daha uygun maliyetli, daha uzun vadeli bir takım kredi imkanlarının oluşturulmuş olması bizim ihracatımıza çok önemli ve olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Döviz dönüşüm desteğinde yapılmış olan artış da bizim için memnuniyet vericidir. Fakat dolar üzerinde hali hazırda belirli bir baskının olmuş olmasından dolayı bu rakamın artırılacak olması bizlere gerçekten can suyu olacaktır.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 'RT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. 'RT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Mamãe!

0: flashlight.
1: Bloomberg HT Radyo.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.